tekrar dalalete düşmesi için, ikinci defa fıskta olmaları için ya da fıska düşmeleri için büyük bir gayretin içine girer iblis. Diyelim ki bu gayretin neticesinde başardı, kişi irşat makamından şüpheye düştü. Hep kalbe bakan Allah Teala şüpheyi derhal görür. Şüphe varsa olay bitmiştir. Ve o kişi fıska otomatik olarak Allah Teala tarafından düşürülür. Ne yapar Allah Teala? Bütün verdiklerini geri alır, bütün aldıklarını geri verir. Ta en başındaki Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki durumuna kişiyi tekrar iade eder. Kalp yapısı ne olur kişinin? Fıska düşmüş, yani hidayete erdikten sonra fıska düşmüş bir adamın kalbini Allah Teala yeniden açar. Kalpteki iman kelimesini alır bu sefer. Kalbin içine küfür kelimesini koyar ve kalbi yeniden mühürler. Kalbin mühürünü açmıştı, şimdi tekrar mühürledi. Başlangıçta ne vardı kişinin kalbinde? Küfür kelimesi gene var. Kalbi nasıldı? Mühürlüydü. Gene mühürlü. O kişinin içinde ruhu vardı ama ruhu Allah'a ulaşmıştı. Allah zatındaki ruhu oraya gönderip tekrar o fizik vücudu o ruhla teçhiz eder. Başının üzerindeki devrin imamına ait olan ruhu oradan alır ve ait olduğu yere geri döndürür. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu dizayna dikkatle bakın. Kişinin ruhu tekrar kendisine döndü. Kalbi gene mühürlendi. Kalbin içine gene küfür yazıldı. Yeter mi yetmez? Küfür yazısıyla birlikte mühür Rabbani kapıya geri döneceği için zümrani kapıdan karanlıklar nefsin kalbine yeniden hücum eder ve %2 rahmet nuru da birlikte %51 nur bütünüyle kapı dışarı edilir. Kalp tekrar başlangıçtaki kapkaranlık hale geri döner. Bütün fasıkların kalpleri %100 afetlerle doludur. Bu kişi aynı zamanda küfre geri dönmüştür. Tekrar kafir olmuştur. Kalbinde artık iman kelimesi yoktur. Küfür kelimesi vardır. Bu kişinin kalbi nurdan tekrar karanlıklara dönmüştür. Artık kalbi kapkaranlıktır ve kalbinde nurlar sıfıra inmiştir. Kalbi tekrar mühürlenmiştir. Ruh tekrar kişinin fizik vücuduna girmiştir. En başta olduğu gibi. Sonra gözlerine tekrar Allah Teala hicab-ı mestureyi koymuştur. Kulaklarına tekrar vakra koymuştur. Ve kişinin kalbindeki ihbatı Allah Teala almış yerine ekinnet koymuştur. Göğsünden kalbine açtığı nur yolunu çekip almıştır. Artık o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu yoktur. Ve o kişi daha kötüsü Allah'a ulaşmayı da dilememektedir. Allah'a ulaşmayı dilediği an cennetlik olan bu kişi hidayete de ermiştir. Cennetin üçüncü katına kadar yükselmiştir. Dünya saadetinin de yarısına ulaşmıştır. Nefsinin kalbindeki nurlar %50'yi aştığı için Allah verdiği sözü tutmuştur. Ama ne zaman ki o kişi artık bir şüphenin sahibidir, bu şüphe onu mutlaka fıska düşürür. Allah Teala şüpheyi görünce o kişiyi tekrar fıskın içine geri gönderir. Ne olmuştur? Kişinin kalbi ve her şeyi başlangıca geri dönmüştür. Sıfır noktasına. Bu kişi yeniden bir hayat yaşar, yaşamaya başlar. Kalbindeki hissiyat aynı şekilde devam ederse ömrü boyunca artık hidayete eremez. Ama olaylarla Allah Teala onu imtihan eder. Eğer bu kişinin kalbinde yeniden hayır görürse onu yeniden seçer.
Bu seçimin sonunda kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ki mümkündür, o zaman Allah Teala onu yeniden teçhiz edecektir. Yani 10 tane ihsanı yeniden verecektir ona. Mürşidini görmek isteyecektir. Gene gösterecektir Allah Teala. O kişiyi oraya ulaştıracaktır. Kalbine tekrar 10 tane ihsan vererek kalbinin içine 10 nimetin arasında tekrar iman kelimesini yazacaktır. Kalbin mührünü açacaktır. Göğsünden kalbine yol açacaktır. Evvela gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ekinleti alacak, ifat koyacak. Kalbine ulaşacak, nur kapısını tekrar Allah'a çevirecek. Yeniden o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açacaktır. Sonra kişi huşuya ulaşacaktır ve mürşidine ulaşacaktır. Ulaşıp tabi olduğu zaman yeniden kalbinin içindeki kalpteki mührü açacaktır Allah Teala, kalpteki küfür kelimesini alacaktır, kalbin içine imanı yazacaktır. Ve kişi yeniden hidayet üzere olacaktır. Bu kişiyi bir defa da Allah Teala mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Çünkü sözü var, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse Allah Teala mutlaka bunun gereğini yerine getirecektir. Kişi hidayete erecektir. İkinci defa hidayet. Ne oldu? Kişi iki defa fısk yaşadı ve iki defa da hidayet yaşadı. Bu noktada iblis gene bütün hünerini bir araya toplayacak ve kişiyi fıska düşürmek için elinden gelen her türlü melaneti işleyecektir. Eğer o kişi de şüpheyi gerçekleştirebilirse, Allah'tan şüphe olsun, irşat makamından şüphe olsun, ikisi de geçerlidir. Devrin imamından şüphe olsun. Şüphe var olduğu anda Allah Teala tekrar hükmünü icra eder. Kişiyi tekrar başlangıç noktasına geri döndürür. Artık kişinin gözlerinde gene hicab-ı mestur vardır. Kulaklarında vakra, kalbinde ekinnet, kalbinin nur kapısı mühürlü, kalbindeki nur kapısı aynı zamanda şeytana dönük. Göğsünden kalbine açılmış olan yol geri alınmış, kalbin içindeki mühür mühürlenmiş, kalbinin içindeki iman kelimesi alınıp tekrar küfür kelimesi kalbe yazılmış. Başlangıç noktasına geri dönüş. Bu önemli mi? Çok önemli sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü burası dönüşü olmayan nehirdir. Bundan sonra tekrar o kişinin hidayete ermesi mümkün değildir. Eğer kişi üçüncü defa fıskta olursa, ikinci hidayetten sonra üçüncü fıska düşerse, ikinci hidayetten sonraki fısk üçüncü fısktır. Neden? Hidayete ermeden de kişi fısktaydı. Öyleyse üçüncü fısk o kişinin hayatının, manevi hayatının sona ermesidir. Üçüncü fısk kurtuluşu olmayan bir fısktır. Allah-u Teala burada farklı bir dizayn uyguluyor. O kişinin artık işitmesini Allah Teala engelliyor. O kişi işitemiyor. İşitemediği için davete icabet edemiyor. O kişinin kalbindeki küfür giderek daha konsantre oluyor ve giderek küfrü artıyor. İşte Allah Teala böyleleri için onlar ki diyor
fısktan hidayete ererler. Sonra tekrar fıska düşerler. Tekrar hidayete ererler. Tekrar fıska düşerler. Ve sonra da onların küfürleri artar. Onların kalplerini tâb ederiz diyor. Başlangıç için birinci defa hidayetten fıska düşüşte Allah Teala onların kalplerini mühürleriz diyordu. Hatem kullanıyordu. Ama Allah Teala burada tab kullanıyor. Onların kalplerini mühürleriz diyor. Onları hidayetten düşürürüz. Kalplerini tâb ederiz ve onlar bir daha işitemezler diyor. Kişi işitemeyeceği için fıskta artık ebediyen kalmak mecburiyetinde. İşitebilse, Allah-u Teala onu işittirebilse, işittirmek istese işittirirdi. Ama kişi işitmeye artık ehil değil. Çünkü küfrü her gün biraz daha artıyor. İfadeye dikkat edin. Onlar ki fısktan hidayete ererler, sonra fıska düşerler, sonra yeniden hidayete ererler, yeniden fıska düşerler ve küfürleri artar. Kalbindeki küfür karanlıkları artar. Onların kalplerini tâb ederiz ve onlar işitemezler diyor Allah-u Teala.

Tevbe suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kalbin tâb edilmesinden bahsediyor.

Allah Teala münafıkların kalbine kalbini tab ediyor. Ve diyor ki rudu radu biyen nikünü meal havalife ve tubiye ala kulübihim fehim la yufkahun. Onlar geride kalan kadınlarla birlikte olmaya razı oldular. Kalplerine Allah onların kalplerini kalpleri üzerine tab etti. Artık onlar fıkıh edemezler diyor kalpleriyle. Fıkıh edemezler. Ne demek bu? Bir insanın kalbiyle fıkıh edememesi, edemediği nokta gözlerinin, baş gözlerinin hicab-ı mestureyle kapalı olduğu, kulaklarının bakra ile kapalı olduğu, kalbinin ekinnetle kapalı olduğu bir nokta. Ama burada artık dönüş de yok. Kalbi tab edilmiş olan bir insanın kalbindeki küfür sadece artacaktır. Küfrün yok olmasına Allah'ın müsaadesi yok. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı açık bir şekilde burada ifade edilmiş. Öyleyse kalbin tab edildiği noktada artık kurtuluş yok. Burada artık o kişi ebediyen karanlıkta kalmaya mahkum. Kalbinin bir daha düzelmesi mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden birinci hidayetten sonra kişinin tekrar hidayete dönmesi mümkün? Allah Teala o kişiye o imkanı veriyor, kalbine tab etmiyor. Sadece mühürlüyor. Ondan evvel de kişinin kalbi mühürlüydü ama hidayete erdi. Gene mühürlüyor kalbini, gene hidayete erebilir. Ama ikinci defa hidayetten sonra Allah Teala o kişinin kalbini tab ediyor. Artık o kişinin seçilmesi mümkün değil Allah Teala tarafından. Ki Allah Teala onun baş gözünü kurtarsın, hicab-ı mestureyi alsın, kulaklarındaki bakrayı alsın, kişiye işittirsin, kalbindeki ekinneti alsın, ihbat koysun, kişiye idrak ettirsin. Hayır. Bunlara Allah'ın artık müsaadesi yok. Kişinin kalbini tab etmiş. Tab ettiği kalbin açılması, mührünün açılması, kalbin içine yeniden imanı yazılması artık mümkün değil. Kalp o vasfa sahip kalınmamış. Allah demin gördük ki onlar la yefkahun diyor. Onlar fıkıh edemezler diyor. Kişinin fıkıh edebilmesi için hicab-ı mestürenin açılması lazım. Kulağındaki bakranın alınması lazım. Kalbindeki ekinneti alıp yerine ihbatın konulması lazım. Kalbin nur kapısının Allah'a döndürülmesi lazım. Göğsünden kalbine nur yolunun açılması lazım kişinin. Hiçbirisini gerçekleştirmeyecek Allah-u Teala. Kalbi tab ettiği zaman hiçbir işlem yapılamaz demek bunun manası. Kalp ebediyen karanlıkların içine gömülmüş. Kişiye Allah-u Teala iki defa hidayet imkanı vermiş ve üç defa fıskı olmak imkanı vermiş. Dördüncü defa fıska düşmek yok. Fıskı olmak, başlangıçta herkes fıskta. Birinci hidayetten sonra fıska düşmek, ikinci fısk. İkinci hidayetten sonra fıska düşmek, üçüncü ve son fısk. Dördüncü bir fısk yok. Yani bir başka ifadeyle üçüncü bir hidayet de yok. Kişinin artık hidayete ulaşması mümkün değil.
Allah verdiğin sözü iki defa yerine getirmiş. İki defa o kişiyi hidayete erdirmiş. İki defa Allah'ın evliyası yapmış. Ve kişi ikisinde de nimeti küfranı nimette olmuş. Nimete küfretmiş. Ve artık dönülmez bir noktaya ulaşmış. Allah Teala o kişinin kalbini tâb ediyor. Kalbini tâb ettiği zaman o kalbe ekinnetin oradan alınıp da yerine ihbat konulması mümkün değil. Kulaklarındaki vakranın alınması mümkün değil. Gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması mümkün değil. Artık o kişi ihsanlardan nasibini alamayacak bir karanlığın içine gömülmüş. Fısk karanlığı. Bunlara Allah-u Teala fasık diyor. Hidayete ermeleri artık mümkün olmayan bir fısk, üçüncü fısktır. Üçüncü fıskla Allah-u Teala kimin kalbini tâb etmişse, kalbini tâb ettiği kişi artık fıkıh edemez. Yani işitemez, yani göremez, yani konuşamaz. Allah ile konuşamaz. O bütün bu imkanları kaçırmış, kendisini kendi elleriyle dar ağacına götürmüştür. Kendi elleriyle kendi hidayetini kesmiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizayn her şeyin en güzelini kullarına sağlayan Allah'ı iki defa kullanan bir insanı ifade eder. İki defa Allah'ın otomatik sistemleri çalışmış, o kişiyi hidayete erdirmiştir. Velayet payesine ulaştırmıştır. Velayete eren bu kişi Allah'ın evliyası olduktan sonra kendisi oradan düşmüştür. İrşat makamından şüphe duyarak bu istikamette bir belli sıkıntıyı oluşturarak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman Allah-u Teala ona ne yapsın? Allah-u Teala baştan söylüyor. İki defa hidayete ben sizi ulaştırırım. Ama ikinci hidayetten de eğer baş aşağı düşerseniz, o zaman sizi üçüncü defa fıska düştüğünüz için, dördüncü fısk hiçbir zaman olmayacağı için sizi fıska bırakırım diyor Allah-u Teala. İşitmezsiniz artık diyor. Fıkıh edemezsiniz artık diyor. Göremezsiniz artık diyor. İşte Tövbe 87'de fıkıh edemezler diyor Allah-u Teala. Diğer ayette ise onlar işitemezler diyor Allah-u Teala. İşitselerdi ne olacaktı? Enam suresinin 36. ayet-i kerimesi, davete sadece işitenler icabet edebilir diyor. Allah-u Teala onların kulaklarındaki vakrayı artık alınmayacak bir şekilde oraya yerleştirerek onların işitmelerine mani oluyor. İşitmelerine mani olunca onlar işitemiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar artık işitmeleri mümkün değil. İşitmeleri mümkün olmadığı için Allah'a ulaşmayı dilemeleri de mümkün değil. Kurtuluş ümitlerini bütünüyle yitiriyorlar. Şöyle söylemem belki daha açıklık kazandıracak konuya. Onlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, Allah-u Teala onları Allah-u Teala kendi zatına ulaştıracak mıydı? Bu sualin cevabını vermek için
Allah'ın söylediğine dikkatle bakın. Onlar işitemezler diyor. İşitemedikleri için davete icabet edemezler. Yani Allah'a ulaşmayı dileyemezler diyor Allah Teala. Kalplerindeki ekinet alınmaz. Gözlerindeki hicab-ı mesure alınmaz. Onlar fıkıh edemezler diyor. Böyle deyince, Allah Teala onlar fıkıh edemezler deyince, bunun manası biz onların gözlerindeki hicab-ı mesureyi almayız demek. Kulaklarındaki vakrayı da almayız demek. Kalplerindeki ekinneti de almayız. Onun yerine ihbat da koymayız demek. Kalbi tav etmiş Allah Teala. Tav ettiği zaman olayı bitiriyor. Artık o kişinin şeytanın elinde sadece bir oyuncak olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, insanlardan az bir grup bu hedefe ulaşıp zifiri karanlığa bir daha çıkmamak üzere geri dönerler. Onlar kalpleri tab edilen fasıklardır. Kalpleri bir daha aydınlanmamak üzere mağaranın kapısı kapatılmıştır. Kalbin kapısı bir daha açılmayacak şekilde tab edilmiştir. Artık o kişi için kurtuluş söz konusu değildir. Kişi kendi eliyle kendisini fıska, geriye dönüşü olmayan bir fıska mahkum etmiştir. Elbette arkasında iblis var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördüğünüz gibi fısk olayı dalaletin zıttıdır. Dalaletin aynıdır. Fısk olayı küfrün aynıdır. Bir fasığın kalbinde küfür yazar ve bütün fasıklar dalalettedirler. Fısk, hidayetin dışında kalan sahaları kaplayabilir. Hidayetle fısk beraber olmaz. Öyleyse kimler dalalettedir? Fasıklar dalalettedir. Kimler kafirdir? Fasıklar kafirdir. Öyleyse muhtevaya bakın. Bir kişi Allah Teala tarafından seçiliyor. Seçilen kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Niçin seçiliyor? Allah Teala o kişinin kalbindeki genel tepkilere bakıyor. Hangi olay karşısında kişi hangi tepkiyi gösterdi? Allah'a ulaşma imkanını Allah Teala defaatle o kişinin karşısına çıkarır ve o kişi Allah'a ulaşmayı diler veya dilemez. Seçtikleri dileyebilecek olan özelliğin sahipleri, başkalarına özellikle kötülük etmeyenler, başka insanları özellikle Allah'ın yolundan saptırmayanlar, Allah'ın ayetlerine isyan etmeyenler, onları tekzip etmeyenler, onları küfür etmeyenler, onları ketmetmeyenler, başka insanların cehenneme girmelerine sebep olup da omuzlarına vebal almayanlar, bu insanlar seçilirler. Onlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi o standartlarda kalabilse, Allah mutlaka onu hidayet erdirecek. Evliya yapacak. Evliya olduktan sonra, Allah'ın evliyası olduktan sonra o kişinin fıska düşmesi söz konusu olabilir. Bu nadir bir olaydır. Hidayete ermiş olan insanların yüzde birinden azdır fıska düşenler. Şeytan herkesi, oraya ulaşmış olan herkesi kolay kolay kandıramaz.
Bu rakam %1 ile binde bir arasında değişir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki fısk kavramı Allah ile insanoğlu arasında Allah'ın bütün güzelliğiyle kişiyi hidayete erdirmesine rağmen iki defa hidayetin şeytanın o insana tesir etmesi sebebiyle iki defa hidayetin reddedilmesi halidir. Allah onu Allah'ın evliyası yapıyor. Kişi evliya olmayı reddediyor. Kişi şeytanla ilişki kuruyor, şeytana yaklaşıyor ve şeytani bir hüviyette öyle bir noktaya ulaşıyor ki Allah o kişinin kalbini tâb ediyor, bir daha kurtulmasını imkansız hale getiriyor. Kalbindeki küfür sadece artıyor, azalmıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada fısk konumuzu inşallah tamamlıyoruz. İşte Allah-u Teala'nın dizaynında hepiniz için dua ederiz ki hepiniz sonsuzluğa kadar hidayet üzere olun. Hiçbiriniz fıska düşmeyin. Allah-u Teala'nın indinde hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Konumuz baş gözleri ve kalp gözleri. El-Fatiha me'as-salavat, Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte baş gözlerimizle size bakıyoruz. Siz de gene baş gözlerinizle bizi görüyorsunuz. Bu gözler herkese verilir. Kişi şeytanın kulu da olsa, kişi Allah'ın kulu da olsa bu gözlere sahiptir. Gözlerin baktığı yeri görme müessesesinin muhtevası olarak alırsak, göz her yere bakar. Ama görmez. Allah Teala bu bakan gözlerden bahsediyor. İrşat makamına gözler bakıyor. Bir kısım

henüz vermediği halde, yani fiziğin ötesini görecek olan yetkiyi henüz Allah-u Teala vermediği halde, kalplerindeki Allah'a karşı duyulan sıcak sevginin irşat makamında kendini hissettirmesi sebebiyle irşat makamına sevgi duyanlar. Bu sevginin ışığı altında baktıkları zaman başkalarının göremediği güzellikler görürler. Onların kalpleri o kişilere Allah'ın dostlarını sevdirir. Bir kısım insanlar Allah'ın dostlarına karşı mutlaka sevgi beslerler. İşte onlar farkına varamadıkları bir bakışla bakarlar. Kalpleri ısınır. Henüz basar hasaları açılmamıştır. Ama sevgi duyarlar. Bunun da ötesi var. Allah Teala kişinin kalp gözünü açar ve seviye seviye onu geliştirir. Kalp gözü eğer bu seviyelere ulaşabilmişse önce ana dergahı görecektir. Oradaki safları, seyri süluka nasıl çıkıldığını, yani sadece zemin katı görecektir. İkinci aşamada, birinci gök katında nasıl secde edildiği noktasına kadar seyri sülükün birinci aşamasını görecektir. Sonra rüyeti, görme kabiliyeti artacak. İkinci gök katındaki su havuzlarını ve sağdaki ikinci secde mahallini görecektir kişi. Kalp gözüyle. Sonra üçüncü gök katındaki iki katlı köşk mescidi görecektir. İki katında da insanların nasıl secdeye geldiklerini görecektir. Daha sonraki aşamada dördüncü gök katında

Allah Teala'nın iki mukaddes kıldığı yerden birincisini görecektir. Mescid-i Aksa'yı. Sonra beşinci katta, beşinci kademeye ulaştığı zaman bu kişinin kalp gözünün görme sahası, rüyet sahası, Mescid-i Haram'ı görecektir. Eğer altıncı safa verilirse ona, o zaman altıncı kattaki Sıbgatullah olma mahallini, oradaki buz kalıbına benzeyen bir nurdan çıkan nurları, beyazımsı ya da çok açık yeşil, beyaz, fosfor renginden daha beyaz bir yeşillikte bir nur kaynağı görecektir.

ve insanların, insan ruhlarının yüzlerinin nasıl normal renkten o renge dönüştüğünü görecektir zaman içinde. Bu hüviyet görünecektir. İlk defa o katta bir değişiklik görecektir. O kattaki kapıdan geçenin şeklini alan bir kapı görecektir. Kapıdan geçen, içeri giren ruhun silüeti neyse o silüet kapıya mutlaka yansır. Kapı her geçen kişide küçülür veya büyür. Burası 6. kademe kalp gözü açılan kişinin göreceği bir alandır. Yedinci kademede 7. gökkatı ve 7. gökkatının 7'si de birer birer gösterilir. Evvela kader hücreleri, sonra Ümmül Kitap, sonra Kudret Denizi, sonra Makam-ı Mahmud, sonra Divan-ı Salihin, sonra zikir hücreleri, zikir hücrelerinin içerisi nasıl muntazam sıralar içinde, büyük fanus gibi olan şeffaf kürelerin içerisinde insanların nasıl muntazam sıralar halinde, o her biri ayrı bir fanus içinde oturup nasıl zikrettiklerini görecektir. Ve nihayet indi ilahi, huzur namazının imamı, arkasındaki 2 kişi, sonra 7 kişi, sonra 2 kişi, sonra 7 kişi, sonra da 10'arlık saflar, Allah'ın katında kılınan huzur namazının safları. Buraya kadar 7 safa tamamlandı. Her kim bütün bu yaşantılardan sonra iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, Allah onun iradesini de teslim alırsa, o noktada riyet alanı Allah'ın zatına ulaşır. Kişi Allah'ın zatını görür. Allah-u Teala dilerse zatını gösterir, dilemezse göstermez. Ama kişinin bir alt zemine mutlaka ulaşması lazımdır. Allah'ın zatını görebilme yetkisi o noktadaki insanların dışında başkasına verilmez. Onlar 7 gökkatını, 7. gökkatının 7 alemini gördükten sonra tövbe-i nasuhu aşarlar. Sonra da iradelerini Allah'a teslim etmek suretiyle İrşad makamına tayin edilirler. Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. İşte her kim böyle bir teslimi gerçekleştirirse mutlaka Allah-u Teala o kişiye zatını gösterecektir. Onlar asıl mürşitlerdir. Onlar asıl mürşitlerdir.
Asıl mürşitlerin bulunmadığı yerlerde vekil mürşitler dünyanın her tarafında bulunurlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşacaktır. Bir mürşide ulaşıp mutlaka tabiyetini gerçekleştirecektir. Bu mürşit bir irşat makamına tayin edilmiş mürşit olabilir veya bir vekil mürşit olabilir. Vekil mürşit de olsa eğer o kişi irşat makamı tarafından bu istikamette görevlendirilmişse Allah-u Teala mutlaka böyle bir vekil mürşide tabi olanın da başının üzerine devrin imamının ruhunu getirecektir. Herkesin başının üzerinde sadece bir tek ruh bulunur. O devrin imamıdır. Devrin imamı öldüğü zaman yerine yeni bir imam tayini Allah-u Teala tarafından yapılır. O noktadan itibaren tabi olanların başının üzerinde artık eski devrin imamının ruhu değil, yeni devrin imamının ruhu oluşur. Herhangi bir insan bir mürşide tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu başının üzerine gelmişken devrin imamı rahmetli olursa bundan sonra da bir kişi öyle bir hata işlerse ki başının üzerindeki devrin imamının ruhu alınırsa, bu noktadan sonra da bu kişi yeniden aklı başına gelip Allah'a ulaşmayı diler de mürşidine tabi olursa, o kişinin başının üzerine ikinci defa gelecek olan ruh, evvelki devrin imamının ruhu değildir, yeni devrin imamının ruhudur. Devrin imamının ruhunun bir kişinin üzerinde yer alabilmesi, devrin imamının hayatta, bu dünyada hayatta olması gerekir. Bu dünya, kainatın bu açıdan merkezidir. Allah ile ilişkiler açısından bu devirdeki, her devirdeki devrin imamı, bütün kainatın devrin imamıdır. Kainat dediğimiz zaman en az 200 milyar galaksiyi, bu 200 milyar galaksinin her birindeki en az 200 milyar yıldızı kastediyoruz. Sonsuz, aklın, düşüncenin ulaşamayacağı, büyüklüğünü tahmin edemeyeceği bir büyüklük ve sonsuzluk içinde Allah'ın yarattığı o muhteşem kainat. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kalp gözü Allah'ın bir insana verdiği hediyelerin belki de en büyüğüdür. O varsa kişi Allah'ın katında
daha değerli bir insan hüviyetine girer. Allah Teala'nın irfan sahibi dediği insanlar, arifler ya kalp gözleri açılmıştır, ya kalp kulakları ya da ikisi birden açılmıştır. Daimi zikre henüz varmamış olabilirler. Ama Allah Teala dilerse daha evvel mutlaka açar kişinin kalp gözünü ve kalp kulağını. Allah'ın mürşitleri münkerden nehyeden ve güzeli emreden bir hüviyet taşırlar. Münkerden nehyetmek ve marufla yani irfanla emretmek onların görevleridir. Kim Allah-u Teala tarafından marufla emretmeye ve münkerden nehyetmeye yetkili kılınmışsa o Allah'ın mürşididir. Böyle bir noktada o kişi iradesini de Allah'a teslim etmiş, kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Daha evvelki gibi sadece arif değildir. O kişi münkerden nehyetmenin ve irfanla emretmenin yetkisine de kavuşmuştur. Allah Teala onlar için irşada memur ve mezun kılındın cümlesi kullanır onları bu göreve tayin ederken. Allah Teala Hac suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ellezine in mekkennahum fil ardı. Eğer kendilerine bir mevki verirsek diyor Allah Teala. Dünya üzerinde ekamus salate namazı kılarlar ve ate müz zekate ve zekatı verirler ve emru bil marufi ve marufla emrederler ve nehev anil münkeri ve münkerden nehyederler. Ve lillahi akibetün umur. Bütün işler, bütün emirler Allah'a döner. Emirlerin akibeti, varacağı son nokta Allah'tır. Allah'ın katından gelen, yeryüzüne inen ve yeryüzünden tekrar Allah'a geri dönen her şey emir adını alıyor. Bu sebeple biz insanlar zikir yaptığımız zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrettiğimiz zaman bu zikrimiz neticesinde Allah'ın katından gelen, göğsümüze gelen, göğsümüzden kalbimize ulaşan rahmet nurları, faz nurları, rahmetle faz beraberce gelir. Rahmetle salavat nurları, gene rahmetle salavat beraber gelir.
Bunların hepsi

Allah'ın emridir. Allah'tan gelip bir insanın hayatının bir kısmında veya bütün hayatında onunla beraber olan ruh da Allah'tan gelmiştir. Kişiyle beraber kalmıştır. Ama tekrar Allah'a dönecektir. Onun için ruh da Allah'ın emrindendir. Rahmet nuru, fazl nuru, salavat nuru hepsi emirdir. İşte Allah'ın katından gelip de insan üzerinde bir görev yapan rahmet, faz ve salavat nurları neticede bir başka açıdan bir sonucu içerir. Bunlar nefsin kalbinde kalacak veya kalamayacak olanlardır. Rahmet nuru sadece %2 kalbe girebilir. Emrin rahmet kesimi. Fazl nuru ise %98'e kadar yükselebilir. Nefsin kalbindeki %100'lük nur oluşmasının %98'i fazıllardan oluşacaktır. Rahmetin yeri sadece %2'dir. İşte böyle bir %2'lik rahmet birikimi sadece bir remz olarak, bir işaret olarak gelir bize. Ne zaman bir insan Allah'a mülaki olmayı diler de tabiyetini gerçekleştirirse, o tabiyetini gerçekleştirdiği sırada %2 rahmet nuruna sahip olmuştur. Nefsinin kalbinde başlangıçta sadece %2 rahmet birikimi gerçekleşir. Bu rahmet nuru o kişinin Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecelli ettiği konusunda bir remzdir, bir işarettir. Bildiğiniz gibi Allah'ın bir rahim esması var, bir de Rahman esması var. Rahman esması insanların hayatta kalmasını gerektiren bütün standartları temin edecek olan sünnetullahın çalışmasını temin eden esmadır. Sünnetullah kainattaki her şeyi, her zerreyi kontrolü altında tutan Allah'ın bir muhteşem nimetidir. Her yağmur damlası sünnetullah tarafından kontrol altında tutulur. Her kar tanesi sünnetullah tarafından kontrol altında tutunur. Ozon tabakasının genişlemesi, daralması, açık vermesi, kapanması hepsi sünnetullahın dizaynı içindedir. Ağaçların klorofil özümlenmesi yapmak suretiyle köklerinden aldıkları suyu havadaki karbondioksiti kullanmak suretiyle karbonhidratları yani gıda maddelerini oluşturmalarının arkasından havaya oksijen salmaları söz konusudur. Bu Allah'ın sünnetullahıdır. Sünnetullah'ın emrinde olan bir müessesedir. Su ve havadaki karbondioksit karbon hidratları oluşturur, geriye de oksijen havaya bırakılır. Bu havaya bırakılan oksijen biz insanların ve hayvanların yaşamak için mübrem ihtiyacımızdır. Vazgeçilmez ihtiyacımızdır. Oksijen olmazsa biz insanlar ve hayvanlar yaşayamayız.
Ama madalyonun diğer tarafı da var. İnsanların ve hayvanların havadan oksijen alarak bunu muameleye tabi tuttuklarında, nefeslerini verdiklerinde çıkardıkları şey karbondioksittir. O karbondioksit ki bitkilerin hayati maddesidir. Öyleyse insanlar ve hayvanlar karbondioksit çıkarmasa bitkilerin yaşaması söz konusu değil. Bitkiler havaya oksijen çıkarmasa insanların ve hayvanların yaşaması mümkün değil. Karşılıklı iki canlı mahluk grubunu Allah Teala birbiriyle ihtiyaçlı kılmış, ona göre yaratmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde onu tanıdıkça daha çok, daha çok, daha çok sevmek söz konusudur. Önce Allah'tan hoşlanacaksınız. Sonra Allah'ı seveceksiniz. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Ama onu gördükten sonra ona hayran olmamanız mümkün değildir. Sonunda bunların hepsi hayranlığa dönüşür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah-u Teala tarafından. O her şeye kadirdir. İşte irşat makamına baktığımız zaman o irfan ehlidir. Yani irfanla marufla emretmek yetkisinin sahibi kılınmıştır ve münkerden alıkoymakla da münkerden nehyetmekle de alıkoymak demektir. Vazifeli kılınmıştır. Ali İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabe için buyuruyor ki sizlerden öyle bir toplum oluşsun ki münkerden nehyetsin ve marufla emretsin. Aynı surenin, Ali İmran suresinin 110. ayet-i kerimesinde de Allah Teala diyor ki siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz. Münkerden nehyedersiniz ve marufla emredersiniz. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Bir başka ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hedefe ulaştıklarını gene açık bir şekilde söylüyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Ensar olsun veya macirin olsun hepsine tabi olunmuş. Tabi olunmuşsa onlar da münkerle nehyedenlerden ve marufla emredenlerden olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, marufla emretmek ve münkerden sakınmak ancak irşat makamına tayin edilenlerin mevkiidir. Onlar kalp gözleri açık olanlardır. Onun için Allah-u Teala bu bapta baş gözleri kör olmaz diyor. Kalp gözleri kör olur.
Öyleyse insan için son derece önemli bir olay. Görüyorsunuz ki bütün kademeleri insanoğlu aşıyor. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ulul elbab makamı, ihlas makamı ve en sonunda salah makamı. Salah makamının da beşinci kademesinden evvel bu hedefe ulaşılamaz. Birinci kademesinde Allah o kişinin günahlarını, tabiyetten sonraki günahlarını örter. İkinci kademesinde o kişiye, o kişinin başının üzerine salah nurunu verir. Üçüncü kademesinde bu kişinin örtülen günahları sevaba çevrilir. Dördüncü kademesinde o kişinin Allah'a iradesini teslimi gelecektir. Allah Teala o kişinin iradesini teslim alacaktır. İradesini teslim aldığı zaman o kişinin yaptığı zikir artık bitmiştir. İradi yapı zikri gerçekleştirir. Kişi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz veya iç sesiyle Allah-u Teala'yı zikreder ya da elinde tesbih olmaksızın tesbihle yaptığı tesbihatın dışında o kişinin içindeki ses 24 saat kesintisiz, her 24 saat kesilmeden devam eder. Bu noktada iradesini Allah'a teslim eden kişinin iradesi mevcut olmadığı için zikri onun iradesinin yaptırması mümkün değildir. O zaman ne olur? O zaman külli irade devreye girer ve o kişinin külli irade tarafından yaptırılan Allah kelimesini devamlı iç sesiyle tekrarı o kişi için tesbih adını alır. Tesbihte iradi yapı yoktur. Allah Teala Mümin Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde indi ilahideki bütün meleklerden bahsediyor ve oradaki kişiden bahsediyor. Oradaki melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı Allah-u Teala'yı diyor tesbih ederler. Meleklerin iradesi yoktur. Onlar bu sebeple Allah kelimesini tekrarla vazifeli olan arşı tutan melekler kesintisiz bir şekilde Allah kelimesini tekrar ederler ve onlar bunu iradeleriyle yapmazlar. Onların iradi yapılarının dışında bir olay söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle olan insanların kalp gözleri mutlak olarak açıktır. Bu kalp gözünün açıklığı öyle bir müesseseyi oluşturur ki, o insanlar için söz konusu olan şey, iradeleriyle değil, gayri iradi olarak iradelerinin dışında sünnetullah tarafından o kişilerin Allah kelimesini tekrar etmeleri söz konusudur iç dünyalarında. Dilleri kımıldamadan, ses çıkarmadan
kalplerinde hep aynı kelimeyi hissedeceklerdir bir ömür boyu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Kalp gözleri kör olmaz.

kalpler, baş gözleri kör olmaz. Önemli olan kalp gözlerinin kör olmasıdır. Allah-u Teala'ya göre görmek veya işitmek onu ifade eder. Allah'a göre görmek, Allah'a göre işitmek kalp gözlerinin, kalp kulaklarının kör olması müessesesi, işte Allah-u Teala ondan bahsediyor. Yani baş gözlerinin görmemesi, kör olması diyor Allah-u Teala, önemli bir şey değildir. Önemli olan kalp gözünün kör olmasıdır veya kalp gözünün görebilmesidir. Allah-u Teala'nın indinde hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt verin.
1: El Fatiha ve as salavat. Muhammed Teyzi Billahi Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Aleyke emidin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Gayr-ı mağdûbi aleyhim ve lâ'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Bu akşam sizlere İslam nedir? Tasavvuf nedir isimli serinin tasavvuf bölümünü anlatmak istiyorum. Tasavvuf nedir? Tasavvuf İslam'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf İslam'ın ihya edilmesidir. Tasavvuf Hazreti İbrahim'in, Hazreti Adem'in, bütün peygamberlerin yegane dini olan, kainattaki tek din olan Hanif dininin hayata geçirilmesinin adıdır. Kur'an'ı bilmeyen insanlar tasavvufu bir lüks, bir fantazi veya gene tasavvufu bir aşırı dincilik olarak telakki etmişlerdir. Tasavvufu bir orta yoldan git kaidesinin sınırlarını aşan, onun ötesinde olan, yaşanması gerekmeyen bir takım zavallı insanların kendilerini telef ettikleri aşırı dincilik olarak düşünmektedirler. Bir kısım insanlar da tasavvufa irtica diye bakarlar, gericilik. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar böyle düşünmekte haklı mıdırlar? Evet, haklıdırlar. Çünkü onlara öğretilen Kur'an'daki İslam, yani tasavvuf değildir. Onlara öğretilen asırlardan beri insanların yazdıkları kitaplardaki bilgidir. Bu bilgi Kur'an'dan tamamen ayrı bir din vücuda getirmiş dünyada. İslam alemi Kur'an'ı yaşamıyorlar. Kur'an'ı terk ettiler. Yani Kur'an'ın hedef gösterdiği İslam'ı yaşamıyorlar. Yani tasavvufu yaşamıyorlar. Tasavvuf aşırı dincilik değildir. O irtica dedikleri şeyle neyi kastetmek istiyorlarsa tasavvuf o da değildir. Tasavvuf İslam'ın ta kendisinin, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, ihya edilmesinin adıdır. Tasavvuf 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadıkları Kur'an'daki İslam'ın adıdır. Onlar dört başı mamur bir tasavvufu yaşadılar.
0: tasavvuf Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde halkın çoğunluğunun, askerin bütününün, ulemanın büyük kısmının, esnafın tamamının yaşadığı bir vetiredir. İki defa Kur'an yaşandı dünya üzerinde. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Araplar tarafından. İki, Osmanlı zamanında, Osmanlı'nın yükselme devrinde. Osmanlı nizam-ı alem olduğu zaman, aleme nizam veren Osmanlı olduğu zaman, bunun arkasında sadece tasavvuf vardı. Onu terk ettiğimiz zaman ne hallere geldiğimizi şimdi görün. Dünyaya avuç açan parası olanlardan para dilenen bir ülke olduk. İçimizdeki işbirlikçiler ve İlluminati. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu bir düşman gibi görenler, yaşanmaması lazım gelen bir hayat olduğunu iddia edenler, Kur'an'ı bilmedikleri için böyle söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf acaba bu ismi nereden almış? Tasavvuf kelimesinin var olmasında iki alternatiften bahsediliyor. Birincisi sof kelimesi. Sof, yün demek. Ve bundan 14 asır evvel tasavvufu yaşayan, yani İslami hayatı yaşayan sahabe hepsi yün giyiyorlardı. Tasavvufun temelinde yün giyen insanların davranış biçimleri, dini yaşayışları esas alınmıştır. Diğer bir alternatif, ikinci alternatif de sofa kelimesi. Tasavvuf ehli sofadır, sufadır denir. Sufa kelimesi bizim zamanımızda sofa diye kullanılan kelimedir. Medine'deki mescidin arkasında üstü örtülü, kenarları tamamen açık bir kesim vardı. 50-60 kişilik bir grup sahabe orada yatıp kalkarlardı. Görevlileri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her söylediğini harfiyen öğrenmeye çalışmak ve o sohbeti dinleyemeyenlere anlatmaya çalışmaktı. Ehli sufa kelimesinden sufa kelimesi alınarak tasavvuf kelimesi üretilmiş. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun bir kısım insanlar 8-9 asırlık bir hayatı olduğunu zannederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde tasavvuf yokmuş. Ondan 6 asır sonra tasavvuf oluşmuşmuş. Allah'ın Kur'an'ını incelemeyen, kendilerine Allah'ın Kur'an öğretmediği, dini insanların yazdığı kitaplardan öğrenen zavallı insanlar hep yakıştırmalar yapmışlar. Vaktiyle onlardan birine rastlamıştık. Bir din adamıydı. Bir sohbette demişti ki Osmanlı'nın mahvolmasının sebebi tasavvuftur. Biz de ona ispat etmiştik ki Osmanlı'nın yücelmesinin sebebi tasavvuftur. Tasavvufun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 5-600 yıl sonra başladığını iddia edenler aslında tasavvufun ne olduğundan habersiz olan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, ilmi bir kariyere sahip olan insanlar eğer ellerindeki kitapları Kur'an'la karşılaştırmıyorlarsa bize bizim okuduğumuz kitaplar yeter diyorlarsa o zaman Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın onlar için ne söylediğine dikkat edin. Onlar kitabı bilmezler diyor Allah-u Teala. Onlar sadece zanlarıyla, kuruntularıyla hareket ederler. Emaniye ile hareket ederler. Onlar emaniyenin sahibidirler diyor Allah-u Teala. Dünyada şu anda İslam öğreten birçok üniversite var. Bir de bizim bu duvarsız üniversitemiz var. Allah'ın üniversitesi. İşte İslam'la tasavvufun birinin Allah'ın koyduğu kaideler, mutlaka emrolması lazım gelen temel esaslar İslam. İkincisinin de İslam'ın hayata geçirilmesi, yaşanması tasavvuf. Bu kadar. Tasavvuf bir hayat tarzıdır. Bir yaşam biçimidir. Ve kainattaki tek dinin Adem Aleyhisselam tarafından da yaşanan, bütün peygamberler tarafından da yaşanan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından da yaşanan kainatın yegane dininin hayata geçirilmesi demek olduğunu söylemek istiyoruz. Tasavvuf İslam'ın, tasavvuf Hanif dininin, tasavvuf kainatın tek dininin hayata geçirilmesinin, yaşanmasının adıdır. Bir yaşam biçiminden, hayattan bahsediyoruz. Allah'ın farz kıldığı değişmeyen tek kitap olan Kur'an'daki bütün temel esasları gerçekleştiren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini buna ilave ederek gerçekleştiren sevgiyi temel alan bütün insanlığa dostluğu, kardeşliği, sülh ve sükunu ulaştırmaya çalışan kainatın din saliklerinin tek dininin yaşantısıdır. Sevgili kardeşlerim, bugün İslam şeriatına baktığımız zaman bu şeriatın kainatın tek dininin temel esaslarını yani İslam'ı ihtiva etmediğini görüyoruz. İslam yaşantısı bütün dünyada İslam'ın 5 tane şartından ibaret olmuş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Bu 5 tane şartı yaşıyorsan diyorlar kardeşim, sen mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Eğer yaşamıyorsan gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Dikkat edin, Allah'ın emirleri iki cepheyi ihata eder. Bir, hedef emirler. 7 tane hedefi İslam'da tahakkuk ettirmek mecburiyetindesiniz. Bunları yaşayabildiğiniz zaman tasavvufu yaşamış olursunuz. Siz bir mutasavvıf olursunuz, aynı zamanda siz bir gerçek İslam olursunuz. Gerçek insan, gerçek İslam'ı yaşayan insandır. İnsan olduğunun bilincinde olan, kainatın en üstün mahluku olarak yaratıldığının idrakinde olan ve kendisini böyle yaratan Rabbine şükran borçlu olan ve hayatını Allah'a adayan bir insanın yaşadığı hayattır tasavvuf. Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf, İslam'ın 7 safhasını da içerir. Bugünkü din öğretimine bakarsanız, üniversitelerde müfredat programlarını alın, teker teker inceleyin, inceleyin, inceleyin, neticede İslam'ı bulamazsınız. İslam, o öğretinin içinde mevcut değildir. İslam, 7 tane safha içerir. Tasavvuf da bu safhaların, 7 tane safhanın yaşanmasının adıdır. Kimdir ehli tasavvuf? Mutasavvuf kimdir? Bir, Allah'a ulaşmayı dileyendir. Sahabe dilediler. Kimdir mutasavvuf? İki, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'tan alacağı 10 tane ihsanla, Allah'tan mutlaka alacağı 10 tane ihsanla Allah'ın mürşidine ulaştırıp o mürşidin önünde diz çöken, ona tabi olan kişi tasavvufun ikinci safhasını yaşamıştır. Böylece vücudundan ayrılan ruhunu 14. basamakta bu işlem oluyor. 14. basamakta vücudundan ayrılmış olan ruhunu sırat-ı müstakim üzerinden kim 21. basamakta Allah'a ulaştırmışsa, seyri sülükünü tamamlamışsa, Allah'ın zatında ruhu yok olmuşsa, o kişi ehli tasavvuftur, mutasavvuftur. O kişi bu noktada 3. safhadadır. Bütün sahabe 3. safhaya da ulaştılar. 1. safhayı da, 2. safhayı da, 3. safhayı da yaşadılar. Tasavvufun 4. safhası fizik vücudu veçhi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirerek Allah'a teslim etmektir. 25. basamakta gerçekleşir. Bu, İslam'ın da tasavvufun da 4. safhasıdır. 4. kat cennete kişiyi ulaştırır. Dünya saadetinin %80'inden fazlasına ulaştırır. Ne zaman kişi daimi zikre gelmişse, ulaşmışsa, o kişi 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahibi olur. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişlerdi. Buraya kadar olan bütün kesimleri gerçekleştirmişlerdi. İslam'ın 6. safhasında irşada ulaşmak söz konusudur. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı ve 7. safhasında iradeyi de Allah'a teslim etmek söz konusudur. Allah'ın vasiyetine, Allah'ın ahdine uygun olarak. Burası son safhadır. Kişiyi irşad

Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, son noktaya ulaştıklarını, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamının sahibi olduklarını ve tabiini irşada ulaştırdıklarını kesin olarak ifade ediyor Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün tatbik edilmekte olan dinin temellerine indiğiniz zaman kocaman bir saha göreceksiniz. Bu saha fıkıh sahasıdır. Alabildiğine genişletilmiş ve bu konuda çok alimler yetişmiş, halen hayatta bu konunun gerçek alimleri dünyada bu ilmi layıkı veçiyle temsil ediyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, fıkıh ilmi insanı kurtaramaz. Fıkıh bilen alimler kendi dinlerinin 14 asır evvel tatbik sahası bulan, adına tasavvuf dediğimiz İslami yaşantının bütününü gerçekleştirmedikleri sürece hep ne kadar hazin bir tecellidir ki, kurtuluşun, felahın dışında kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kanunları Allah koyar. İşte tasavvuf dediğimiz hayatta İslam'ın tatbikatında ruhun da bir, fizik vücudunda iki, nefsin de üç ve iradenin de dört Allah'a teslimi esastır. 14 asır evvel yaşanan İslam'la bugünkü İslam'ı karşılaştırdığınız zaman, din ilminin, İslamiyet'i öğreten din ilminin Allah'ın temel hedeflerinden ne kadar saptığını net bir şekilde görmek söz konusu olur. Onun için tasavvuf, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, bugünkü din adamlarının mutlaka öğrenmeleri gereken bir hak gerçektir. Hakkın bir hakikatidir. Ve alimlerin çok büyük bir kısmı dinlerinden haberdar değillerdir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabenin yaşadığı din İslam diniydi. Onlar mutasavvuftu. Tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Öyleyse tasavvuf nedir dediğimiz zaman, söylediğimiz şeyler birçok insana yaşanması lazım gelenin ötesinde bir lüksün yaşanması gibi, farz olmayan bir şeylerin yaşanması gibi bir zehap uyandırıyor, bir zanna kapılıyorlar. Kendilerinin yaşadığı İslam'ın 5 şartını yeterli zannediyorlar. Hep zanna, yani

emaniyeye dayalı bir öğrenme ve öğretme tekniği bugünün din camiasını bütün boyutlarıyla esaretine almış durumdadır. İblis daha evvel kitapları değiştirmiş. Tevrat'ı da, Zebur'u da, İncil'i de değiştirmiş. Ama temele dokunamamış. Allah'a teslim mevzuu hepsinde aynen duruyor. Tek Allah mevzuu hepsinde aynen duruyor. Allah'a teslim standartları da hepsinde duruyor. Geri kalan kesimleri değiştirmeyi başarmış. Bir değişiklikler yapmış. Ama bütün dinlerin içinde, şu anda Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de, bütün dinlerin içinde de %10'dan daha küçük topluluklar Allah'ın kainattaki yegane dininin esaslarını yani tasavvufu hala yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda Allah-u Teala'nın Kur'an'daki gerçeğinin standartları içinde bütün dünyadaki bütün milletlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Müminin 44'te biz bütün milletlere ard arda Resul göndeririz. Dikkat edin, ard arda diyor. Ardı arkası kesilmeksizin diyor. Ard arda Resul göndeririz. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekiler o Resulü mutlaka yalanladılar diyor Allah-u Teala. Mutlaka inkar ettiler diyor. Hiç istisnası olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerdeki Resuller o kavmin halkı tarafından hep inkar edilmiş, inkar edilmiş ve inkar edilmiş. Bugün de aynı şey oluyor. Bütün kavimlerdeki resuller inkar ediliyor. Şu anda hangi dinden olurlarsa olsun bütün ülkelerde Allah'ın resulleri yaşıyor ve oradaki din öğretisini değil, Allah'ın kendilerine öğrettiği Hazreti İbrahim'in Hanif dinini insanlara anlatıyorlar. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesini insanlara anlatıyorlar. Dünya sulhunu neticede kuracak olanlar da onlardır. Anlaşılacaktır ki sadece tek bir din vardır. İşte o dinin yaşanması, onun adı tasavvuftur. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denilir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'ın emri üzerine ruhunu 12 defa üzerine farz kıldığı bir hüviyette o kişi ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmış. Ruhu Allah'a ermiş. Bu sebeple adı ermiş olmuş kişinin, yani evliya olmuş. Her devirde ehli tasavvufla Allah'ın Kur'an'daki İslam'ını yaşamayanlar arasında hep anlaşmazlıklar olmuş. Bugün de olması çok tabii görünüyor bize, eşyanın tabiatına uygun. Her zaman tasavvufa ve tasavvufu yaşayanlara saldırılıyor. İnsanlar bunu usul haline getirmişler. Bizim en çok acıdığımız husus insanlara şurası ki, tatbikatlarının yeterli olduğunu zannediyorlar.
tasavvufu bir lüks, bir fantazi olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle 14 asır evvele dönüyoruz. Ve görüyoruz ki sahabe tasavvufun 7 safhasını da yaşamış ya da sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşamış. Eğer sahabenin hayatı, Kur'an'daki İslam hala birçok insana bir şey söylemezse, o insanların kurtuluşunun mümkün olmadığı vakası bizi sadece hüzne boğar. Hep acırız o din alimlerine ki, ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Sevgili kardeşlerim, 4 yıl ilahiyat fakültesi okuyacaksınız. Bilmem kaç yıl master yapacaksınız. Bilmem kaç yıl doktora yapacaksınız. Doçent olacaksınız, profesör olacaksınız. Din öğreteceksiniz insanları kurtarmak için. Ama ne siz kurtulabileceksiniz ne de öğrettiğiniz insanlar. İşte İslam gerçeğini, tasavvufu inkar edenlerin durumu. Sevgili kardeşlerim, ne kalmış geriye İslam'dan? Fıkıh kalmış. Ne kalmış geriye İslam'dan? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Ne fıkıh, ne İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Kurtarabilir mi? İslam'ın 5 tane şartı sadece vasıtaları ifade eder. Allah-u Teala ise hedef gösteriyor. Hedeflerle vasıtaları birbirine karıştırmayın. İblis insanlığın başına en büyük çorabı böyle örmüş. Namaz kılmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de, hepsi sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a teslim olma hedefine götürecek olan bir vasıtadır. Allah Teala sizden sadece Allah'a kul olmanızı, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi ister. Farz kılmıştır üzerinize. Bu teslimleri gerçekleştirirken namaz da kılacaksınız, oruç da tutacaksınız, zekat da vereceksiniz, hacca da gideceksiniz, kelime-i şehadet de getireceksiniz. İslam'ın 5 şartı o hedeflere sizi ulaştıracak olan vasıtalardır. İslam'ın 5 şartı İslam'ı yaşamanız için, yani tasavvufu yaşamanız için mutlaka kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtalardır. 4 tane menzile gideceksiniz. Bunun için bir araba kullanıyorsunuz. Bu kullandığınız araba bir vasıtadır. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi ve bütün bunların üzerinde, bunların hepsinden daha önemli olan, toplamından da daha önemli olan zikir yapmayı ihata eder. Zikir de dahil olmak üzere hepsi vasıtadır. Hedef değildir. Hedefler, demin söylediğimiz hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek, nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 tane safha, tasavvufun esasını teşkil eder. Tasavvufi yaşantının, tasavvufun İslami hayatın hepsi birer aşamasıdır. Hepsi
ard arda gelen hedefleridir. Ve Allah Teala hepsini farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bu yolun, tasavvufun en sonunda iradenin Allah'a teslimi gelir. Bu Kur'an-ı Kerim'de hakka tukatihi takva olarak adlandırılıyor. Takvanın 7. mertebesi. Ve herkesin üzerine farz. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi ve lâ temutunne illâ ve entüm müslimûn. Allah Teala diyor ki, ey amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bu hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslimi külli ile her şeyinizle teslim olun, sonra ölün. Öyleyse lafın uzununa gerek yok. Şimdi sizlere ispat edeceğiz ki bundan 14 asır evvel sahabe 7 tane safhanın hepsini yaşamışlar. Bu sadece en sonuncusunu söylediğimiz olay hepimize farz ise, diğerleri de farz değil mi dersiniz? Zamanımızın din adamlarına ilk sualimiz, zikir farz mı? Değil diyorlar. Sonra ispat ediyoruz ki zikir farzdır. O zaman biz onlara soruyoruz. Zikrin farz olduğunu ispat ettikten sonra farz mıdır diyoruz. Farz diyorlar o zaman. Peki madem farzdır, neden sizin 32 farzınızın içinde de 54 farzınızın içinde de zikir yok? Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var ama zikir yok. Kaldı ki zikir de sadece bir vasıtadır. Hedef değildir. Hedefe ulaştıracak olan vasıta. İslam, biliyor musunuz? Silm kökünden geldiğine göre neden kafanızda bir çağrışım vücuda getirmiyor? Demek ki bu silm kökünün bütün dünyaya yayılmış olan temel anlamı teslimdir. Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, iblis devreye girmiş ve bu dini bildiklerini düşünen insanlara demiş ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam'ın da Allah'a teslim olmanın da 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları yaparsa İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiştir. İslam da Allah'a teslim olmak olduğuna göre bu kişi kendine düşeni yapmıştır. Allah'a teslim olmuştur. Gördünüz mü? İblis meseleyi çözmüş bile. Ama bu yüzden insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. 73 fırkadan 72'si. Sadece onlar, İslam'ı yaşayanlar, sırat-ı müstakimin üzerinde olanların kurtulabileceği ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi beraberce 7 safhaya bakıyoruz. Ve beraberce Rad suresinin
20, 21, 22. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاقِ. Misaklerini, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdikleri yeminlerini bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yugafûne su'el hesap, kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşevne rabbehüm, Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَجْهَ رَبِّهُمْ. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ne olmuş bu insanlar? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kimmiş bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'ın zatına ulaşmak değil, aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor konu. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabeye bakıyoruz. Acaba hepsi hidayete erdiler mi? Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdılar mı? Hepsinin ulaştırdığını görüyoruz. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhun hidayeti nedir? Allah Teala Âl-i İmran 73'te buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne, muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bakıyoruz sahabe hidayete ermişler mi? İki ayet kesinleştiriyor bunu. Birincisi Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi: Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala sahabe için. Ama bir evvelki ayetle birleştirirsek daha güzel bir sonuca ulaşabiliriz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi: Allah Teala buyuruyor: وَالَّذ۪ينَ اشْتَرَوُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi hidayet ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler de, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar olduğuna göre Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerinden ve 22. ayetlerinden çıkardığımız sonuç o oluyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz, eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ifadesinin tasavvufun bu temel mevzunun bütün sahabe muhtevası içindeymişler. Sonraki kesime bakıyoruz. Bundan sonra ne oluyordu? Allah'a ulaşmayı dileyen kişilere Allah Teala 10 tane ihsan veriyordu. Bu 10. ihsanla onlar mürşitlerine ulaşıyorlardı.
ve tabi oluyorlardı. Bütün sahabe tabi olmuş mu? Kesin. Allah Teala diyor ki Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde, Habibim sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Onlar orada Akabe'de sana tabi oldukları zaman o ağacın altında onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Biat kesin. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne biat etmişler. Demek ki 14. basamaktaki tasavvufun ikinci kesimi de tamamlanmış sahabe tarafından. İslam'ın ikinci safhası, tasavvufun da elbette aynı standartlarda ikinci safhası. Sonra devam ediyoruz. Acaba sahabe hidayete ermişler mi? Demin gördük ki üçüncü safhayı da 21. basamağında tamamlamışlar. Hidayete ermişler. Hepsinin ruhu Allah'a ulaşmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konunun dördüncü safha, 25. basamakta fizik vücudu, veçhi Allah'a teslim etmek. Peki onlar 14 asır evvel veçhlerini de fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. Allah Teala çok net olarak söylüyor bunu. Diyor ki Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onların arasında da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, veçhlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir diyor Allah Teala. Yani daha evvel onlar mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bir defa ayet net olarak bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini kesinleştirmiş. Ama yetmez. Daha evvel hidayete erdiğini de bir defa daha vurguluyor. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, hayattayken görenler değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerden ona tabi olanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onlar sahabe. Şimdi kendileri tabiyeti kabul etmedikleri için sahabenin tarifini de değiştirmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir diyorlar. Oysa ki putperestler de görmüşlerdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Şeytana tapanlar da görmüşlerdir. Hristiyanlar da görmüşlerdir. Yahudiler de görmüşlerdir. Ama hiçbirisi sahabe olmamıştır. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Öyleyse hepsi tabi olmuşlar. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demek ki dördüncü kat cennetin hepsi sahibi olmuş. Dünya saadetinin de %81'ine ulaşmışlar. Ama o kadar da kalmıyor. Onlar daimi zikrin de sahibi olmuşlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin hidayet erdikten sonra ulul elbab olduğunu da söylüyor. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 190 ve 191. ayetlerinde diyor ki: "Li ulul elbab
يَسْكُرَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ O ulul erbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse hep Allah'ı zikretmek. Daimi zikir ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmektir. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe etmişler. 27. basamakta daimi zikirle nefs Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamak 5. safha ve bütün sahabe daimi zikrin sahipleri, yani 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahipleri olmuşlar. Nefslerinde hiç afet kalmamış. Tam bir mutluluk yaşamaya başlamışlar. Bu sebeple o devre asr-ı saadet deniyor. Asr-ı saadet denmesinin arkasında insanlar acaba dünya zenginliğine mi sahip oldular zannediyorlar. Sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Çünkü daimi zikre ulaştılar. İç dünyalarında da kesintisiz bir suf ve sükun hali mutluluk yaşadılar. Dış dünyalarında da kesintisiz bir suf ve sükun hali mutluluk yaşadılar. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali mutluluk yaşadılar. Dünya saadetinin %100'üne sahip oldular. Bu sebeple onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Tasavvufun 4. safhası, affedersiniz 5. safhası daimi zikre ulaşmak, nefsi teslim ve altıncı safhasına bakıyoruz. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. Allah Teala buyuruyor ki Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini o kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın farz kıldığı her hususun gerçekleştirildiğini görüyoruz sahabe tarafından. Allah Teala fizik vücudun teslimini de nefsin teslimini de farz kılmış ve bütün sahabe fizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim etmişler. Allah Teala veçinizi Allah'a teslim edin ve böylece takva sahibi olun buyuruyor. Bütün sahabe beşlerini Allah'a teslim edip takva sahibi olmuşlar. Allah Teala nefsin Allah'a teslimini de farz kılıyor.
onları dinde halis kullar olmayı emretmekle. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış dinde halis kullar olmakla emrolundular. Böyle bir farz müessesesi gerçekleşmiş. Bakıyoruz ki bütün sahabe daimi zikre ulaşmış ve ihlas sahibi olmuş. Sonra bundan sonraki kademe salah makamının 4. mertebesindeki irşada ulaşmak. Görüyoruz ki bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki irşada ulaşmak farz mı? Evet farz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Ucubi davetet da'i izade'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi lealuhum yarşudun. Diyor ki dua edenin davetine dua ettikleri takdirde icabet ederiz. Ama herkesin değil diyor. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar. Böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah Teala. Öyleyse irşada ulaşmayı Allah Teala üzerimize farz kılmış. Bundan 14 asır evvel sahabe gördük ki hepsi irşada ulaşmışlar. İrşattan sonra bir hakkın takvaya ulaşmak, iradenin teslimi söz konusu. Bakıyoruz ki bütün sahabe bu hedefe ermişler. Allah Teala Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde teslimi külli ile teslim olanların yani iradelerini de teslim edenlerin muhtevasını veriyor. Onların Allah'a teslimleri bir hakkın teslim, teslimi külli ile teslim ve ölçüsü de وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölümdeki bütün teslimler tamamlandıktan sonraki ölüm olayı. Bakara 102'de de farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala ya eyyühellezine aminettekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Yani bir hakkın takvanın sahibi olduktan, iradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra ölün diyor Allah Teala. Ve bakıyoruz bütün sahabe öyle yapmışlar. Bakara 136'da, 132'de Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakup'un ve orada sayılan kişilerin nasıl Allah'a teslim oldukları bir hakkın teslimi, teslimi külliyle teslimi anlatıldıktan sonra 136. ayet-i kerimede sahabenin o teslimle teslim oldukları, Müslümun oldukları ve ölmeden evvel iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesinleşiyor. Ama bu teslim kişiyi İrşat makamına ulaştırdığına göre bir başka yönden daha sağlamasını yapabiliriz bu konunun. Sahabenin bir hakkın takvayla teslim olup olmadıklarını. Acaba sahabe irşat makamının sahibi oldular mı? Başkalarını Allah'a ulaştırdılar mı? Kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin hepsinin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar olduklarını görüyoruz.
diyor ki tövbe yüzde Allah-u Teala o sabikunel evvelin var ya, hayırlardaki müsabakalarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara, ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe 28. basamağın 5. kademesine de ulaşmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler ve Allah'ın bu teslimden sonra söylediği irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Tabiini de irşat kademesine ulaştıracak kadar onların tabiiyetini mutlak olarak gerçekleştirmişler. Tabiiyetin gerçekleştirilmesi 14. basamakta. Hayırlarda yarışmaksa en az 26. basamakta gerçekleşir. Hikmet sahibi olmuş. Kim? Tabiin de hikmet sahibi olmuş. Tabiin de Tövbe suresinin 100. ayeti kerimesindeki Fevzül Azim'in sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamının sahibi ne yapar? Kendisini nasıl kendi mürşidi irşada davet etmişse ve aynı zamanda Allah'a davet etmişse Allah'a davet eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a davet ediyor muydu? İşte Allah Teala Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde net olarak bunu söylüyor. Çok net olarak Allah Teala buyuruyor ki sahabe için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur, dediyor Allah Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe tasavvufu yaşamışlar. Sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Böylece ruhlarını Allah'a teslim etmemişler. Onunla yetinmemişler. Fizik vücutlarını da teslim etmişler. Nefslerini de teslim etmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Takvaların en sonuncusu olan bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Hakkül yakin takvasına ulaşmışlar. Ve böylece hepsi Allah'ın zatını da görmüşler. Rüyetullah, Allah'ın basiret üzere görülmesi ancak hakkül yakin takvasındadır. Ve Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin de rüyetullah olduğu, yani Allah'ın zatını gördüğü kesinleşiyor. Hakkül yakin takvasının sahibi oldukları o ayet-i kerimeden de belli. Bir taraftan irşat makamının sahibi olduklarını ispat eden Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle belli, hepsinin hakkül yakın takvasında olduğu. Bir taraftan Bakara suresinin 132 ve 136. ayetleriyle sabit. Üçüncü cepheden de Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesiyle sabit. Allah'ı görmüşler, hakkül yakın takvasının sahibi olmuşlar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde daha büyük bir mutluluğu ve daha üst seviye bir cenneti elde etmesidir. Ve Allah Teala bunu istiyor. Herkes en üst seviyede cennetlerin sahibi olsun. Herkes Kur'an'ı yaşasın. Yani tasavvufu yaşasın. Öyleyse
bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. İrşat zamanımız ulemasınca reddediliyor. Deniyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Artık irşat yok. İrşat onunla birlikte kapanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dü diyorlar. Ondan sonra Risalet'te yok. İkisi de Kur'an'a hiç uymuyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Resullerin sonuncusudur demiyor. Ve şunu görüyoruz ki emani bilgilerin sahipleri tasavvufa karşı çıkıyorlar ama her açıdan yanlışlıkların sahipleri olarak. Tasavvufu bilmiyorlar. İslam'ın 7 safhasını bilmiyorlar. İslam'ın 28 tane basamağından, 4 tane 7 basamaktan haberleri yok. Ve en kötüsü, İslam'ın ve tasavvufun temeli olan Allah'a ulaşmayı dinlemiyorlar. Yani kurtulmaları mümkün değil. İşte Bakara suresinin, affedersiniz, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهِمِ النَّارُ بِمَا كَانُ يَكْسِبُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatı ile mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Dikkat edin. Bu iki ayet, Yunus 7 ve Yunus 8, çok büyük bir Kur'an hakikatini sürüyor gözlerin önüne. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. İrşat yolunu seçmeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde. Ve zamanımızın din adamları bunların hiçbirini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Tasavvufu yani İslam'ı yaşamıyorlar ama İslam'ı en üst seviyelerde öğrettikleri iddiasındalar. Öğrettikleri sadece İslam'ın 5 tane şartıyla fıkıh ilmi. Sevgili kardeşlerim, ikisi de bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan yeterliliğe sahip değildir. Şimdi bir sonuca ulaşıyoruz. Tasavvuf 7 tane safha içerir. İslam'ın 7 tane safhasını, o 7 safhayı yaşayan insan Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği dünya saadetinin de cennetlerden Adın cennetinin de en üst kattaki cennetlerinde sahibi olur. Allah Teala'nın ne söylediğine dikkatle bakın. Söylediği şey insanları bu hedefe ulaştırmayı alıyor muhtevasına. Teslim.
Allah-u Teala bu söylediğimiz bütün standartları farz kılıyorsa ve diyorsa ki ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Sizde benim bir emanetim var. Size ruhumdan üfürdüm, geri almak üzere üfürdüm. Dünya hayatını yaşarken onu bana iade etmekle mükellefsiniz diyor Allah-u Teala. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Tasavvuf en büyük boyutta bu farzların üzerine oturmuştur. Çünkü tasavvufla, Kur'an'daki İslam'la, Kur'an dışı öğretilen bugünkü geleneksel İslam öğretisi birbirinden en geniş anlamda burada ayrılırlar. Kitaplardan öğrenilen emaniye bilgilerin temelini teşkil ettiği, tamamını teşkil ettiği geleneksel İslam ne Allah'a ulaşmayı kabul eder, ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eder, ne mürşidi kabul eder, ne fizik vücudun, nefsin, iradenin Kur'an hakikatlerinde söylediğimiz standartlarda Allah'a teslimini kabul eder. Ne kalır geriye? Sadece İslam'ın 5 şartı. Sevgili kardeşlerim, Allah hedeflerden bahsediyor. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz diyor. Bunu emrediyorum size diyor. Bırakınız teslim etmeyi. Dilemiyorsanız diyor bunu. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız hiçbir zaman benim cehennemimden kurtulamazsınız diyor. Ama bizim bu devirdeki din öğreticilerimizin bundan haberleri bile yok. Sevgili kardeşlerim, çok ciddi bir trajediden bahsediyorum. Bütün insanların, İslam'ı yaşadığını zanneden insanların topyekün cehenneme doğru gidecekleri, %10'dan çok daha az insanın kurtulacağı bir devre yaşıyoruz. Dini öğrettiklerini zannedenler bir şey öğretemiyorlar. Kurtuluşa ulaştırabilecek olan hiçbir şey öğretemiyorlar. Bunların arasında o kadar az insan İslam'ı yaşıyor ki bu İslam'ı yaşaması zaten en güzeli ifade ediyor. Ama onlar da büyük hüzün içerisinde. Neden? İslam'ı yaşayanlar, yani tasavvuf erleri, eğer öğretim üyesi olmuşlarsa, o öğretim müessesesinde Allah'ın emirlerinin hiçbirisinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan emirlerinden bahsediyorum. Hiçbirisinin tatbik edilmediğini görmenin hüznü onları dilhun ediyor. Büyük hüzne sürüklüyor. Ne yazık ki bunlar böyle olmasına rağmen hangi üniversitelerse o üniversitede sadece müfredat programını öğretebilecek olan bir yetkinin sahipleridir. Bu da ayrıca üzüntü konusu. Neden? Hem ilim öğreteceksiniz, hem de insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilmi öğretme pozisyondasınız. Ama öğreteceğiniz ilim hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramıyor. Böyle büyük bir handikap, bir büyük aldanış ve şeytanın insanları büyük kitleler halinde cehenneme doğru milyarlarca insanı yolcu etmesi. Bunun arkasında sadece İslam'ın yaşanamaması, yani tasavvufi hayatta olmayış yatıyor. Tasavvufu yaşayamamak yatıyor.
sevgili kardeşlerim, İblis insanları cennetine ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Daha burada her şey bitiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşitlerine ulaşmıyorlar. Mürşide inanmıyorlar. Ve ruhlarını Allah'a tabiatıyla ulaştırmaya inanmadıkları için ruhlarını Allah'a daha ölmeden evvel ulaştırmıyorlar. Ne kadar azim bir tecelli ediyorlar ki ruh insana hayat verir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişi mutlaka ölmüştür. Ondan sonra ruhu Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir dayanağı olmayan, Kur'an'ın hiçbir ayet-i kerimesine dayanmayan yanlışlarla bugün bir din eğitimi bütün dünyayı kaplamıştır üniversitelerimizde. Bütün dünya üniversitelerinde. Ve sadece tasavvufun yaşanamamasından, tasavvufi hayatı lüks görerek, fuzuli görerek, aşırı kabul ederek, irtica zannederek tasavvufu insanların reddetmelerinden kaynaklanıyor. Bu cehaletin sadece o cehaletin sahiplerini cehenneme götürmesi söz konusu olsaydı hiçbir önemi olmayacaktı. Ama o öğrendikleri eksik bilgilerle amaçları araç edinen, hedefleri vasıta sayan, vasıtayı hedef gösteren bir din eğitiminin sahipleri. Son derece önemli bir konudan bahsediyorum sevgili kardeşlerim. Bu dünya bir şey değil. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Orada en az 2 milyar sene yaşayacaksınız. İki rakamıyla başladığı için 2 milyar sene diyorum. Belki 2 katrilyon sene yaşayacaksınız. 2 trilyon sene yaşayacaksınız. Sonsuz bir hayat ya cehennemde geçecek ya cennette geçecek. Bu dünyada yaşayacağınız hayat 100 sene olsa ne yazar, 200 sene olsa ne yazar? Ama bu dünyada onu kazanacak olan bir tek dileği dilemiyor bugünkü din adamları. Dilemedikleri zaman da ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olacak, tasavvufu yaşamadıkları için. Tasavvuf denilen müessese mürşitleri içerir. Mürşit en üst seviyede irşat makamını temsil eden devrin imamının emrindedir. Allah Teala devrin imamı için bakınız ne diyor? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimeten yehdune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukinu. Diyor ki Allah Teala, onlardan, insanlardan imamlar kıldım diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, yani ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin seviyesinde ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için, sabrettikleri için değil, onun çok daha ötesinde bir vaka, sabrın sahibi oldukları için. Sabrın sahibi olmak, irşat makamını ifade eder.

demeyen bir hüviyetle fizik vücudun Allah'a teslim olmasıdır. Nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslim olmasıdır. Yani gene aynı muhteva geçerli. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir nefs. O nefs Allah'a teslim olmuştur. Ve iradenin Allah'a teslimi kişinin 12 mertebede nefsin kalbini müzeyyen kıldıktan sonra iradesini Allah'a teslim etmesi hali. İşte tasavvuf bunların hepsini gerçekleştiren İslam dininin, kainatın tek dini olan Hanif dininin yaşanmasıdır, hayata tatbik edilmesidir, bir yaşam biçimidir ve teslimlerin dördünü de içerir, 7 tane safa ifade eder. Şeytan mı? 14 asırda insanlara emaniye bilgileri öğreterek vasıtaları hedefler haline getirmiş. 7 safanın 7'si de hedeftir. Ve bu 7 safanın 7'sini de yok etmeyi başarmış İblis. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı, Osmanlı'nın yükselme devresini boyunca çok büyük bir kısmının yaşadığı Allah'ın İslam dininin hayata geçirilmesi yok edilmiş İblis tarafından ve bu hedefler yerine vasıtaları hedef göstermiş ve kabul ettirmiş herkese. Bir trajedi oynanıyor. Üçüncü milenyumun trajedisi. İnsanlar kütle halinde cehenneme doğru yol alıyorlar ve Allah'ın öğrettiklerini bilenler, tasavvufu yaşayanlar, Kur'an gerçeğiyle hayatlarını süsleyenler, kendi hayatlarının kurtulmasına rağmen bu kitle intiharına kaygıyla ve hüzünle bakıyorlar. Bu bir kitle intiharıdır. Nasıl intihar edenler cehenneme girerlerse, tasavvufu yaşamayanlar için de, en azından temenni etmeyen için de, etmeyenler için de cehennem söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun temeli başlangıç noktasındadır. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek bir kişiyi mutlaka cennete götürür veya mutlaka cehenneme götürür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerimeyi söyledik, Yunus 7 ve 8, onların gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Din öğreticileri bugün insan ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına inanmıyor. Mürşide inanmıyor. Zikrin farz olduğuna inanmıyor. Aşamaların hepsinin insanlar tarafından kullanılmaz hale gelmesini İblis 14 asırda kabul ettirmiş, tasavvufun yaşanmasına, tasavvuf yaşantısına kesinlikle son vermiş İblis. Öyleyse yok artık tasavvuf. Büyük kitleler, her dinin içinde insanların %90'dan fazlası tasavvufu yaşamıyorlar. Ama gene hamdedilecek, şükredilecek bir taraf var ya, bütün dinlerin içinde %10'dan az bir kitle şu anda tasavvufu yaşıyorlar.
bizim yaşamakta

Efendimiz tasavvufu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı tasavvufu, Hazreti Adem'in, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Yakub'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar. Kainatın yegane dinini yaşıyorlar. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah-u Teala. İşte onu yaşamak o tasavvuf adını alıyor. Şimdi Kur'an'ın bütün bu gerçeklerinden habersiz olan insanlar din öğretiyorlar. Diplomalı bir cehalet içerisinde din öğretiyorlar insanlara. Dinden murat kurtuluş iken, felah iken, insanların iflah olması mümkün olmayan, felaha ermesi mümkün olmayan bir uçuruma sürüklenmesine, gözümüzün önünde bunların cereyan etmesine sadece seyirci kalabiliyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf yaşanmıyor. Yani İslam hayata geçirilemiyor. İşte bu devirde, içinde bulunduğumuz devirde İslam'ın hayata geçirilebilmesi, ihya edilmesi emriyle bu görevin sahibi kılındık. Allah-u Teala bu çağa, içinde bulunduğumuz çağa hidayet çağı diyor. Ve hidayet çağındaki hidayet görevi bize tevdi edildi. Böyle bir dizaynda bizler İslam'ı, tasavvufu sahabe gibi yaşayanlarız. Ve din öğretiminin yanlış ve yetersiz olduğunu herkese anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu emri aldık. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, etrafınızdaki insanlara anlatmaya çalışacaksınız tasavvufu. Tasavvufun, dinin, İslam'ın ta kendisi olduğunu, hiçbir fazlalık ihtiva etmediğini, onu fazlalıklarla, Allah'ın emretmedikleriyle mücehhez bir anlayış veya yaşam biçimi kabul edenlere, düşündüklerinin, kendilerine öğretilenlerin yanlış olduğunu ispatla mükellefsiniz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için bu feci huzursuzluğu yaşıyorlar. Hem bu dünyada huzursuzlar, hem ahirette ne yazık ki cennette olamayacaklar. En çok üzüldüğümüz husussa sadece bir tek talebin, Allah'a ulaşma talebinin bütün insanları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağı, yetmez dilerlerse Allah-u Teala'nın mutlaka onları Allah'ın evliyası yapacağı tasavvufun omurgasıdır. Ve insanlar inkar ediyorlar. Allah-u Teala emrediyor, 12 defa üzerimize farz kılıyor ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. Tasavvufun ve İslam'ın temeli budur. Ve Allah-u Teala diyor ki, yalnız bana ulaşmayı dileyeceksiniz, sizi ben kendime ulaştıracağım. Diyor ki, men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhü leyat. Kim Allah'a mülaki olmayı,
ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Zaten ifade son derece açık. Tasavvufun şekillendiği ayet-i kerime, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor ki, Allah kullarından dilediğini, dilediklerini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Ama kendisine ulaştırır diyor. Yönelenleri hayattayken, ölmeden evvel Allah'a ulaştırır ve Kur'an baştan aşağı bunun için vardır. En azından ruhunuzun Allah'a teslimi Kur'an'ın şaşmaz vazgeçmez bir simgesidir. Tasavvufun da simgesidir, İslam'ın da simgesidir. İslam'la tasavvuf arasında fark var mı? Birinin konulan kaidelerin bütünü oluşu, ötekinin o kaidelerin tatbikatı oluşu. Ama ikisi de netice itibariyle aynı şeydir. Aynı şeyi yaşamaktır. İslam ve tasavvuf mutluluğa eşittir. Dikkat edin, tasavvufun daha ilk safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet mutluluğunu elde ettiniz. Ertesi gün öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah kalbinizde olan talebi gördü, işitti, bildi. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir ibadetiniz yok. Ama cennete gireceksiniz. Çarpıcı bir misal olsun diye veriyorum. 80 yaşında ölen birisini düşünün. 15 yaşında başlayan sorumluluğunu müdrik olmuş. İslam'ın 5 şartını hayatına hep uygulamış. 65 sene namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ve bu insan Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediyse. Allah'a ulaşmayı dilemeyen benim cennetime giremez diyor Allah-u Teala. Şimdi insanların reddettikleri, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur denilen müessese Allah-u Teala tarafından tam 12 defa üzerimize farz kılınmış. Hadi gelin ayetlere beraberce bakalım. 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kable en yetiyekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a ulaşın ve böylece Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyorsun ve la tünserun. Sonra yardım edilmezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu birinci ayet-i kerime. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah-u Teala'ya dönerek ulaş. Ve böylece takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbiki. Ruha hitap ediyor Allah-u Teala. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer Rabbindir. Ve Rabbine tekrar geri dön. Allah'a ulaş diyor. O kişi hayattayken emrediliyor bu. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana dönmüş, ulaşmışsa, yönelerek kim bana ulaşmışsa, sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Her biri bir emir, iradesi olan, yaşamakta olan bir insana Allah'ın kesin farz emirleri.
6. ayet-i kerime Yunus 25. Allahu yedü darüsselamü yehdi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selam yurdu olan Allah'ın zatına davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Buradan selam yurdunun Allah'ın zatı olduğu kesinleşiyor. Çünkü sırat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştırıyor. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı, fena fillah olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimine ulaştıracaktır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre, selam yurduna ulaştıracaklarını da Allah sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre konu kesindir. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. 7 ayet. 8. ayet-i kerime Rad 21. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ 20 ile 21'i beraber söyleyelim. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, özellikle misaklerini bozmazlar. Neymiş misaklerini? Misakleri neymiş? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakleri, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Ne oluyor? Allah'ın emrettiği bir şey. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak Allah'ın emrettiği bir şey. Allah'ın 8. farzı. Farz olduğu emir kelimesiyle kesinleşiyor. 9. ayet ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farziyetine ait 9. ayet. Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti neydi? Allah'ın zatına davet. 10. ayet-i kerime Enam 152 ve bi ahdillahi efu haza sırat-ı müstakimu fettebihu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ayet-i kerimenin gerisinde de diyor ki sakın o sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolundan, sırat-ı müstakimden saptırırlar. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme işlemlerini ifa edin, yerine getirin, farz kılıyorum üzerinize diyor Allah Teala. 10. defa. 11. ayet-i kerime Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de diyor üzerinize misakinizi farz kıldık. Misakimiz ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması,
onu üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. 11 oldu sevgili kardeşlerim. 12. ayet-i kerime Nisa 58. İnnallâhe ye'murukum en tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, emanetlerin sahibi tek, emanetler çoğu, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah'ın emri bir defa daha tahakkuk ediyor. 12. 12 defa Allah ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırılmasını, yani tasavvufu yaşamamızı üzerimize farz kılmış. Ve diyor ki, kim bana ulaşmayı bırakın diyor bir tarafa, kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ulaşmak daha sonraki iş. Ama ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir diyor. Bir adım daha öteye geçmiş. Kim de diyor ulaşmayı dilerse onları da mutlaka cennetime alırım diyor. Yetmez. Onları hidayete erdiririm diyor. Evliyam yaparım diyor. Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor. Ve diyor onlara dünya saadetinin de %51'ini mutlaka teslim ederim diyor karşılıksız. Sadece bana ulaşmayı dilemeleri bunun için yeterlidir diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamakta Allah Teala o kişiyi 21. basamağa ulaştırıyor. Tasavvufun temeli her şeyden evvel ruhun Allah'a teslimidir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa, ulaştırabilen kişi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki İslam'ı yaşıyor demektir. Tasavvufun ehlidir. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun insanı ulaştıracağı yer bütün teslimlerden sonra iç dünyadaki saadet, dış dünyadaki saadet ve Allah ile olan ilişkilerindeki saadettir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o hep nefsi emarede kalacaktır. İş dünyasında hep huzursuzluk olacaktır. Çünkü nefsi ile ruhu arasında devamlı bir kavga onu devamlı huzursuz kılacaktır. Kim daimi zikre ulaşıp da nefsindeki bütün afetleri temizlerse nefsi faziletlerle dolacak. Nefsinin bütün talepleri ruhunun taleplerine paralel olacak. İş dünyasındaki kavga bitecektir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için o kişi sülh ve sükun içinde yaşayacaktır. İç dünyası sülh ve sükun içinde olan bir insan olacaktır. Devamlı bir mutluluk ve sülh ve sükun hali. İşte tasavvufun insanı ulaştıracağı yer iç dünya saadeti olarak budur. Dış dünyasında insanlar neden mutsuzdur? Başkalarına kötü davrandıkları için nefslerindeki afetler sebebiyle Allah onlara devamlı azap verir. Arkadan kötü davrandıkları kişi onlardan intikam alır. İntikam aldıkları zaman bu kişiler bir defa daha huzursuz olurlar. Arkadan onlar da karşı taraftan intikam alırlar. İntikam aldıkları zaman yeni bir günah işledikleri için yeniden Allah Teala onları azap eder. Bir defa daha mutsuz olurlar. Eğer karşılarındakinden intikamlarını alamıyorlarsa bu sefer de stres sebebiyle mutsuzdurlar. Dış dünyalarında da mutsuzdurlar. Ama ya daimi zikre ulaştılarsa, nefslerin afetlerini yok ettilerse, o zaman bu insan nefsindeki afetler mevcut olmadığı için başkalarına kötü davranamaz, onları huzursuz edemez. Ve bu sebeple hep kendisi huzur içinde yaşayacaktır, başkalarına da huzur verecektir. Her başkasına huzur verici davranışında Allah ona mutlaka
huzur verecektir, mutluluk ulaştıracaktır. Azaplandırmak şöyle dursun. Arkasında hiç kimse bu kişiden intikam almayacaktır. O da hiç kimseden intikam almak gereğini duymayacaktır. Ve bu kişi strese de hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Çünkü nefslerinde afet olmayan insanlar bunlar. Öyleyse bu kişinin iç dünyasındaki mutluluğun ötesinde dış dünyasında da sonsuz bir mutluluk duruma hakim olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu mutluluğu o kişi Allah ile olan ilişkilerinde de yaşayacaktır. Başlangıçta Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili mutlaka işleyen bir insan, daimi zikre ulaşıp da nefsindeki afetler yok olunca, nefsiyle ruhu aynı şeyleri isteyince, Allah'ın bütün emirlerine itaat edince, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyince, bu kişi Allah'ın emirleri ve yasakları cephesinden de mutlak bir saadetin, mutluluğun içine girecektir. Bütün emirlerini yerine getirdiği için, Allah-u Teala'nın her emrin yerine getirilişinden sonra Allah ona mutluluk verecektir, huzur verecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için her fırsat çıkıp da işlememe olayından sonra Allah ona o cephelerden de mutluluk verecektir, huzur verecektir. Görüyorsunuz ki tasavvufun yaşantısı insanı daimi zikre ulaştırıyor. Nefsin ve iradenin teslimine ulaştırıyor. O noktada bulunan bir insan hem iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, hem dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, devamlı bir sulh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de. İşte İslam, işte tasavvuf, İşte mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan başka sizden hiçbir şey istemez. Hepinizin Allah'ın emirleri çerçevesinde ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim ederek tasavvufu yaşamanızı ve onun sonsuz dünya saadetini hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda hem Allah ile olan ilişkilerinizde yaşamanızı ve mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: kağıt veriyorum.
1: El Fatiha ve as-salavat ala mes-salala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Muhakkak ki Allah'ın hayatta bütün mahlukatı içinde en çok sevdiği insandır. Sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmüş. Bu bize olan sevgisinin açık bir delili. İnsanlara olan sevgisinin açık bir delili. Sevgili kardeşlerim, Allah en çok sevdiği mahluk olan insanların mutlu olmasını istiyor. Bunun için ona ruhundan üfürmüş. Kainatta Allah'ın yarattığı her şey bir denge üzerine yaratılmıştır. İşte insanın da bir nefsi var, başlangıçta afetlerle dolu. İki, bir de ruh var. Baştan aşağı hasletlerle dolu. Öyleyse ne kadar küfte, o kadar ekmek. Denge tamamlanmış. Ama Allah Teala bu dengenin pozitife dönüşmesini istiyor. Yani ekmekle köftenin eşit olmasın değil, her tarafın bütünüyle hidayet olmasını istiyor Allah-u Teala. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. Dört ayrı hidayet ki bu %51 nurla oluşan insan nefsinin %100 nura ulaşması demek. Nefsin hasletleri var, nefsin afetleri var. Bu muhteva içerisinde insanın mutluluğuyla onun kalbindeki hasletlerin artışı paralel bir seyir takip eder. Ne kadar çok zikredersek nefsimizin afetleri o kadar azalır. Hasletlerse artar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyin en güzelini yaratmış. İnsanları da çok seviyor. Çok sevdiği için sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Öyleyse biz insanlar Allah'ın katında onun yarattığı mahluklar arasında en çok sevdikleriyiz. İnsanın serbest iradeyle yaratılmış olması dolayısıyla yolunu kendisinin tayin etmesi söz konusu. Bu yol Allah'a giden bir yol olmalı. Kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeli. Dilemedi. Dilemediyse karanlıklar içinde kalmaya mahkum. Dilemediyse cehenneme gitmeye mahkum. Sevgili kardeşlerim, bir insan için cehennem, onlar cehennemi görmedikleri için
çok fazla önem taşımayabilir. Ama bir defa cehennemi görmüş olsalar da insanlar, herkes mutlaka, herkes Allah'a ulaşmayı dilerdi. Dilerse ne olur? Dilerse cehennemden kişi kurtulmuş olur. Allah'a ulaşmayı dileyip bu standartta ölen bir kişi için birinci kat cennet söz konusu. Ama yaşıyor, yaşarsa mutlaka o kişi bir Allah tarafından kendisine verilecek olan bir mürşit sevgisine ulaşacaktır. Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi hacet namazını kılıp Allah'tan soracaktır ve ona mutlaka ulaşmak isteyecektir ve tabi olmak isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, mürşitle mürit arasındaki mesafe hangi uzaklıkta olursa olsun, Allah Teala mürşidine ulaşmak isteyen kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır eğer ona yeteri kadar ömür vermişse. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki insan adı verilen ve ruhundan üfürdüğü bu mahlukunun hepsini cennetine alsın. Allah Teala cinleri de cennetine almak istiyor. Allah Teala'nın emir ve yasaklarını incelediğimiz zaman hedefin en üst seviye cennet olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ölmek birinci kat cenneti ifade eder. Mürşide tabiyetten sonra ölmek mutlaka o kişinin ikinci kat cennete girmesini intihac eder. Ruhu Allah'a otomatik olarak ulaşacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmek üçüncü kat cenneti ifade eder. Fizik vücudun teslimi dördüncü kat cenneti ifade eder. Nefsin teslimi beşinci kat cenneti ifade eder. Muhlis olmak altıncı kat cenneti ifade eder. Beş ve bir. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kat cenneti ifade eder. İradeyi Allah'a teslim etmek demek Allah'ın emrinde sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapmak demektir. İşte onlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Onlar iradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. Ve ilahi irade cüz'i iradenin yerini almıştır. İlahi irade kişiye her şeyi yaptıracaktır. Nereye ulaşıyor böylece kişi? Yedinci kat cennete, adın cennetine. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah ile bir insanın dost olması halinde hayat gerçekten yaşanmaya değer bir hüviyet taşır. Kişi her an Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Her an ona sormak imkanının sahibidir. Her an ondan Allah-u Teala uygun gördüğü takdirde cevap almak imkanının sahibidir. Sevgili kardeşlerim ve bütün bunların ötesinde Allah'ın çok büyük yardımını hayatı boyunca alacak ve bundan büyük haz duyacaktır. Allah Teala insanları seviyor. En çok sevdiği mahluk insandır. Yalnız ona ruhundan üfürmüş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sevgisi bütün insanlar için geçerlidir. Ama en azdan en çoğa kadar herkese farklı bir
muhteva içinde bu sevgi oluşur. Bir başka ifadeyle bir insan Allah'ı ne kadar seviyorsa Allah da onu Allah'ın ölçülerine göre o kadar sever. 100 üzerinden 21 sevgi, kişinin sevgisi, Allah-u Teala'nın da 100 üzerinden 20'lik bir sevgisiyle sonuçlanır. Ama Allah'ın o sevgisi, kişinin Allah'a sevgisinin belki 1000 katıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratandır. Sonsuzluğun içinde kainatı yaratıyor Allah-u Teala.

Göklerde gördüğünüz bütün yıldızlar kainatın bir parçasıdır. Sevgili kardeşlerim, o yıldızlardan birinde de adı Dünya, bizler yaşıyoruz. Öyle Allah-u Teala'nın bütün bu gezegenlere hayat vermek üzere vücuda getirdiği güneş sistemleri var. Bu güneş sistemlerinden bir tanesi de dünyanın da hayat aldığı güneş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki insanlar yaşasınlar. İnsanlar mutlu olsunlar. Allah Teala istiyor ki insanlar birbirlerini mutlu etsinler. Mutluluğu alan taraf, mutluluğu veren tarafa kendisini borçlu hisseder. Ve de bu onun da o mutluluğu kendisine verene mutluluk vermek üzere harekete geçmesini ifade eder. İnsanlar bir hissiyat müessesesinin sahibidir. Kendisine kötülük yapanları sevmez. Kendisine iyilik yapanları sever. Sevenler sevdiklerine iyilik yapanlardır. Nefret edenler de nefret ettiklerine kötülük yapanlar. Bir grup şeytanın emrinde nefretin sahipleri, bir grup Allah'ın emrinde sevginin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça, Allah Teala size eserlerini gösterdikçe Allah'a hayran olmamanız mümkün değildir. Allah'a karşı hoşlanma, sevgi, en sonunda da hayranlık söz konusu olur. Bu sevgi aşka dönüşür ve aşk sonunda hayranlığa dönüşür. O zaman bu noktaya ulaşan insan Allah'a hayran olan insan herkese onu anlatmaya çalışır. İşte Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlere onun için sesleniyoruz. Allah'tan bahsetmek üzere sesleniyoruz. Allah'tan bahsediyoruz. Eğer bir televizyonumuz bir şeyler yapabiliyorsa o Allah aşkı için kurulmuştur. Sevgili kardeşlerim, Allah dostlarına şeytanın dostları her zaman düşman olmuştur. Ve de her zaman onu Allah dostlarını engellemeye çalışmışlardır. Bu devirde de aynı şeyler olacaktır. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Olursa ne yazar? Hiçbir şey yazmaz. Sevgili kardeşlerim, artık bilgisayarlar var. İnsanlara seslenmek söz konusu. Allah Teala'nın dizaynı öyle güzel bir dizayn ki ona hayran olmamak mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın hayat verici unsuru
sevgi olmalı. Bütün insanlar başka insanlara yardım ederek mutluluğu yaşasınlar diye yaratılmışlardır. Tek başına bir mutluluk söz konusu olmaz sevgili kardeşlerim. İnsan olarak yaratılan herkes toplumun bir parçasıdır. Ait olduğu toplumda yaşayacaktır. Etrafında insanlar olacaktır her zaman. Onlardan nefret ederek, etrafındaki insanlardan nefret ederek hiç kimse mutlu olamaz. Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah-u Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz ne? Görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak. İnsanlar hep şikayet ederler. Falanca bana kötü davranıyor. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse normal standartlar altında başkalarına kötülük yapmadıkça onlardan kötülük görmeyecektir. Ama hep şeytan insanları kötülüğe doğru sürükler. Başka insanlara kötü davranmasını temin etmeye çalışır. Hedefi o bir başkasına kötü davranınca kendisine kötü davranılan kişi de ondan hakkı olan bir intikam alma talebine girecektir. Bu ne demek? Bu iki kişi arasında anlaşmazlığın oluşması ve sürmesi demek. Şeytan ne istiyor? Herkes birbirine karşı düşman olsun. Herkes birbirine her zaman bu istikamette kavgada olsun ve de devamlı huzursuz olsunlar insanlar. Ama bizi yaratan Allah, Allah ne istiyor? Allah sevgili kardeşlerim, insanların birbirleriyle en güzel davranışlar içinde olmasını istiyor. Onun için iradenin teslimine kadar giden bir dizayn içerisinde teslimler yükseldikçe kişinin başkalarına olan davranış biçimleri onları mutsuz etmeye değil, mutlu etmeye yönelik olacaktır. Ve öyle bir noktaya gelinecektir ki o kişi kimseye bir kötülük yapamayacak hale gelecektir. Kendisine kötülük yapanlar da dahil olmak üzere hiç kimseye bir kötülük yapamayacak hale gelecektir. O kişi kendisi mi o hale gelmiştir? Hayır, Allah-u Teala onu o noktaya ulaştırmıştır. Ama iyi niyetine dayalı olarak kişi bunu adım adım hak etmiştir. Allah'ın kanunlarını öğrenmiştir. Bakmıştır ki kalbindeki taleple Allah-u Teala'nın kanunları tam bir uyuşma halinde. Öyleyse Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi istemiştir, isteyecektir ve görecektir ki yerine getirdikçe daha mutlu olacak. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dilemeyen kişiden mutludur. Mürşidine ulaşan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiden mutludur. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, mürşidine tabi olandan mutludur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, ruhunu Allah'a teslim edenden mutludur.
Nefsini Allah'a teslim eden kişi, fizik vücudunu Allah'a teslim edenden mutludur. İradesini Allah'a teslim eden kişi hepsinden mutludur. Ne oldu? Bu merdivenin 7 tane basamağı var. Bu basamakların çıkılması söz konusu. Ve de Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar giden bir muhteva. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide tabiyet 2. Ruhun Allah'a ulaşması 3. Fizik vücudun Allah'a teslimi 4. Nefsin teslimi 5. Muhlis olmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. İşte Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın en güzeli yansıttığını görüyoruz. Tevrat'ta olsun, İncil'de olsun, Kur'an-ı Kerim'de olsun, dikkat edin, üç kitapta Allah Teala tarafından indirilmiştir. Muhtevaya baktığımız zaman 7 safa ve 4 tane teslimin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da mevcut olduğunu görürüz. İşte Amerika'da burada yaptığımız çalışmalar, kardeşlerimizin fedakarca çalışmaları 7 sefa ve 4 teslimin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da var oluşu, nüzul sırasına göre konuşuyoruz. Musevileri de, Hristiyanları da, İslam'ı da, aynı hedeflere yöneltti. Sevgili kardeşlerim, konunun aslına baktığımız zaman Allah'ın dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim ilk insan, ilk peygamber. Bu ilk peygamber Hazreti İbrahim Hanif dininin temelini Allah Teala'nın aldığı ilimle herkese açıklamıştır. Ve de bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de, Tevrat'ta, İncil'de Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahseder. Burada Amerika'da her çeşit milletten insanlar ayrı ayrı kiliselerde, sinagoglarda ve camilerde ibadetlerini hiç kimse kendilerine karışmadan en rahat standartlarda gerçekleştirirler. İnsanlar başkalarını dinlerinden dolayı kınamaz. Sevgili kardeşlerim, insanlık Allah-u Teala tarafından bir hedefe yöneltiliyor. Önce Musevilerde, sonra Hristiyanlarda, sonra da İslam'da aynı şeylerin var olduğunu görüyoruz. Üçü de Allah-u Teala tarafından üç peygambere indirilen kitaptır. Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti İsa'ya İncil ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, İncil'de de,
7 Safa ve 4 Teslim'in ayetlerini bize göstermeseydi, bundan haberdar olmasaydık, dünya da haberdar olmayacaktı. Ama Allah Teala bize Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 tane teslimi, bu ayetleri birer birer işaret ederek gösterdi. Bu ne ifade eder? Tevrat'ın da Allah Teala tarafından indirildiğini, İncil'in de Allah Teala tarafından indirildiğini, Kur'an-ı Kerim'in de Allah Teala tarafından indirildiğini gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun anlamı ne? Bunun anlamı üç kitaplı din de Allah'ın dinidir. Ve başka bir dinin mensubu dediğimiz insanlar, zannettiğimiz insanlar aslında Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mensubu olarak aynı dinin temsilcileridir. Merasimler, ritüeller elbette asırlar geçtikçe değişimler göstermiştir. Allah Teala her bir topluluğa merasimlerini tebliğ etmiştir. Sonuç nedir? Sonuç 7 Safa ve 4 Teslim'dir. Bu Tevrat'ta da aynıdır. İncil'de de aynıdır. Kur'an-ı Kerim'de de aynıdır. Ve Allah Teala eğer bu ayetleri birer birer bize gösterip not almamızı sağlamasaydı, dünya böyle bir beraberlikten mahrum olacaktı. Burada Amerika'da yapılan çalışmalar, üç kitaplı dinin mensuplarını birbirinin dostu kılmayı başardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gelecekte sülh ve sükûnun bütün dünyaya hakim olduğunu göreceğiz. İşte o zaman dünya sulhu kurulacaktır. Biz hayattayken gerçekleşecektir. Allah Teala muhakkak ki hiçbir şeyi boşuna gerçekleştirmez. O her şeye kadirdir. O bizim sahibimizdir. Biz onun, Allah'ın azatsız kölesiyiz. Allah'ın telefonuyuz. Başka bir şey değiliz. Sevgili kardeşlerim, insan olmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimetidir. Hamdolsun ki hepiniz bu nimetin sahibisiniz. Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu

Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne ka küfte, o ka ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişide. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir. Ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır. O kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Öyleyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye adarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Ha, size düşmanlık edenler olmayacak mı? Olacak. Ama onların size zarar veremediklerini göreceksiniz. O düşman olanlar hep kendi kendilerini yiyecekler nefslerindeki afetler sebebiyle. İntikam hırsıyla yanacaklar. Neden? Çünkü siz Allah'ın dostusunuz. Siz Allah'ın dostu olduğunuz için şeytanın dostları size düşman olacaktır. Sizin mutluluğunuz onların daha çok mutsuz olmasına sebebiyet verir. Kıskançlık adı verilen bir afet bunu oluşturur. Allah'ın yolunda olmayanlar kıskançlık afetinin korkunç tesiriyle Allah'ın dostlarının düşmanı olurlar. Sevgili kardeşlerim, neden? Şeytan devrededir de ondan. Allah ister ki herkes birbirini sevsin, herkes birbiriyle dost olsun, herkes bu sebeple etrafındaki herkesi mutlu etmeye çalışsın. Şeytan da ister ki herkes birbirinden nefret etsin. Herkes birbirinin kuyusunu kazsın. Herkes birbirine düşmanlık etmeye çalışsın. İşte düşman insanları gördüğünüz zaman birbirine düşman insanları onlarla konuşun. Yaptıklarının yanlış bir şey olduğunu, doğrunun kendisine düşman olan kişiyle hemen gidip konuşması olduğunu. Bu konuşmanın neticesinde de karşısındaki negatif bir görüşün sahibi olsa bile onun kendisinden razı olduğunu,

ifade etmekle kişi doğruya daha güzele, daha güzele yelken açar. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Size kötü davranan bir insandan kabahat tamamen onda olmasına rağmen siz gidip af dileseniz ne kaybedersiniz ki? Böyle bir şeyi yaptığımız zaman ilk defa bizimle karşılaşan o insanların büyük şaşkınlıklar geçirdiğini gördük. Ama neticede ne oldu? Onlar da bizi sevdiler. Sevgili kardeşlerim, sevmek, affetmek insanları mutlu etmenin temelini teşkil eder. Bütün insanlar için bir tek görev vardır. Asli görev, başkalarını mutlu etmek. Kim böyle bir gayretin içindeyse, o sadece insanların mutluluğu için çalışan biridir. Yaptığı her davranış mutlaka etrafındaki insanlardan birine mutluluk ulaştırmak içindir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman o açık ve kesin bir şekilde insanları seviniz diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'deki davranış biçimleri dizisi ele alındığı zaman hepimiz görevimizin insanları mutlu etmeyi mutlaka ihata ettiğini görürüz. Ve yaşarsak, bunu yaşarsak, etrafımızdaki insanlara onları mutlu edecek davranışlarda bulunursak, her mutlu ettiğimiz kişinin arkasından kendimizin mutlu olduğunu görürüz. Bu bizi daha çok insanı mutlu etmeye davet eder. Daha çok kişiyi, daha çok sayıda kişiyi mutlu ettiğimiz zaman biz daha çok mutlu oluruz. Öyleyse önümüzde bir güzellikler dizisi bizleri bekliyor sevgili kardeşlerim. Parola başkalarını mutlu ederek mutlu olmak. Allah'ın kanununda en güzel mutluluk yolu budur. Hem de hudutsuzdur. Ne kadar çok insana, ne kadar çok yardımcı olursanız, ne kadar çok insanı mutlu ederseniz, aynı miktarda mutluluğu siz yaşayacağınız için her birinin yaşadığı mutluluğun yüzlerce katını yaşayabiliriz. Her birine yaşattığınız mutluluğun yüzlerce katını yaşayabilirsiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Konumuz bir hurafeye dayalı. Dinimize yerleşmiş olan hurafelerden bir tanesi de La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen mutlaka cennete girer. Böyle deniyor. Sevgili kardeşlerim, hiç kimseyi bu kelime-i şehadet getirmek Allah'ın cennetine götüremez. Çok güzel bir şey söylemiş olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anmış olurlar. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun Resulüdür. Demek la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Ama zaten la ilahe illallah demeyi tek başına bile cennete girmenin mutlak işareti sayan bir zihniyet hala yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'ı indirmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'dan başka hiçbir yazılı beyan yoktu. O Allah'ın kendisine indirdiği, kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'i herkese okuyordu. Kalbine yazdığı ve Allah-u Teala'nın kalbinden okuttuğu Kur'an-ı Kerim'i. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bütün kitapların anasıdır. Biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah Teala. Her şeyi bu kitaba yerleştirdik diyor. Öyleyse her şeyi muhtevi olan Kur'an-ı Kerim'de bir insanın La ilahe illallah derse cennete gideceğine dair hiçbir işaret mevcut değil. Tam aksine eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun mutlaka cehenneme gideceği ifade buyurulmuş. Yani bir insan ömür boyunca her gün yüzlerce defa La ilahe illallah dese ama Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse bu insanın cehennemden kurtulması için La ilahe illallah Muhammeden Resulullah kelimelerini ya sadece La ilahe illallah ya da La ilahe illallah Muhammeden Resulullah'ı beraberce söylemesi zararlı bir şey mi? Elbette asla zararlı değil. Çok güzel bu sözün La ilahe illallah Muhammeden Resulullah sözünün tekrar tekrar söylenmesinde fayda vardır. Kişiye derecat kazandırır. Ama bu kazandığı derecelerle hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Çünkü bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse kazandığı bütün dereceler boşa gider. İşte Kehf suresinin 103, 104, 105
106. ayet-i kerimeleri açıkça bir hususu ifade ediyor. 103, 104, 105. ayetleri. Allah Teala diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onun bütün amelleri boşa gider. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş ama yüzlerce defa La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Bu kişinin bu sözü söylemesi çok güzel bir şeydir ama onu cennete ulaştırması ne yazık ki mümkün değildir. Peki söylenmesin mi? Çok söylensin. Ne kadar çok söylenirse o kadar güzel olur. O kişi derecat kazanır. Ama o kazandıkları derecelerin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemediği için boşa gider. Heba olur. Allah Teala madem ki böyle söylüyor, Kehf 103, 104, 105'te bu muhteva yer almış. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kelime-i şehadet getirmesi onu hiçbir zaman Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ne yazık ki cehennemden kurtulamaz ve Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'a ulaşmayı dilemelidir ki Allah'ın cennetine girsin. Zaten dilemesi Allah'ın ayetlerinden gafil olmadığının en güzel göstergesidir. Bugün 21. asırda 3. milenyumda, 3. bin yılda bütün insanlığa Allah-u Teala'nın emri Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmaları emridir. Herkesin hayattayken, şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırması Allah-u Teala tarafından kesin şekilde emredilmektedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala herkesin mutlak olarak saadete ulaşmasını istiyor. Hadi gelin Kur'an'a başvuralım. Bakalım bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse cehennemden kurtulabilir mi? Nereye bakıyoruz? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ diyor Allah Teala. اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala buyuruyor ki, onlar diyor, kesin şekilde, muhakkak surette bize mülaki olmayı, yani Allah'a mülaki olmayı dilemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir. Ve onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulmak için insanın bilmesi lazım gelen ilk ayet bu ayettir. Allah'a ulaşmayı dilemenin mutlaka zaruretini ifade eden bu Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Ve kişinin cennete girilmesi için, girebilmesi için de yapması lazım gelen şey açık olarak ortaya çıkıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'ın cennetine girecek olanlar sadece
Allah'a ulaşmayı dilemektir, dileyenlerdir. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dileme kavramı unutulmuş? Çünkü iblis bütün insanların cehenneme gitmesini kesin şekilde hedef tayin etmiş kendisine. Allah Teala diyor ki, beni azdırmana yemin ederim ki, bu insanların hepsini senin yolundan ayırmaya çalışacağım. Onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından, onların sıratımızda kimine ulaşacağım ve onların hepsini sıratımızda kimden men edeceğim. Onların sana ulaşmalarını engelleyeceğim diyor İblis. Ne yazık ki insanların çoğu bu sözün kurbanı olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes için Allah ile olan ilişkilerinde mutlaka cennete girmek hedef alınmalıdır. Onun için de yapılması lazım gelen bir tek şey vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezse gördük ki kişi cehenneme gidiyor. Cennete girmenin yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek istiyor Allah Teala sizden. Diyeceksiniz ki ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Şuradan kalbinizden bir dilek Allah'a doğru yükselecek. Ya da deyin ki ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de o ermişlerden birisi olmak istiyorum. Beni de ermişlerinden birisi yap. Bu da ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusundaki temel talebinizi oluşturur. Ruhunuzun Allah'a ulaşmasını istiyorsunuz demektir. Bunun manası ermiş evliya demek, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmış evliya demek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi hayatı boyunca hep la ilahe illallah desin desin desin ama Allah'a ulaşmayı dilemesin. Dilemezse ne olur? Dilemezse takva sahibi olamaz. Dilemezse şirkte kalır. Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin şirkte kalacağını, takva sahibi olamayacağını söylüyor. Takva sahibi olamayan kişinin Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Diyor ki Allah Teala min ibine ileyhi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Diyor ki Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki kelime-i şehadet tek başına Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için bir cennet müjdesi sağlayamaz. O kişiyi şirkten kurtaramaz. O kişiyi takva sahibi kılamaz.
Allah'ın tekliği Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil eder. Kur'an-ı Kerim ise Hazreti İbrahim'in Hanif dinine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahip olduğunu ifade ediyor. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim Hanif olarak kendini dine ikame et. Dini kıyamda tutmak için sen kendini dine ikame et. Hanif olarak. Hanif dini Hazreti İbrahim'in dinidir. Ve Allah Teala devam ediyor. Hanif olarak kendini dine ikame et, dine doğrult, dini ayakta tutmak için gayret et. Ki Allah bütün insanları sadece hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani sen de hanifsin, bütün insanlar da hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Allah'ın dininde değişiklik göremezsin diyor. Yani hem dini sadece hanif dini olarak yaratır, Allah-u Teala yaratmıştır. Hem de bütün insanları hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatmıştır Allah-u Teala. Hanif dininin yaşanabileceği özelliklerin sahibi kılınıyor kişi. Hanif dininin özelliği. Hem din sadece hanif dini olarak kalacak kıyamete kadar, hem de bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılacaklar. O tek dini yaşayabilecek olan özellikle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hanifse, o zaman Hazreti İbrahim'in hanif dinine bakıyoruz. Neyi ifade ediyor? Bir, tek Allah'a inanmak. Allah tektir. Tek Allah'a inanmayı ifade ediyor. Bu, Hazreti İbrahim'in hanif dininin vahdet akidesidir. Kur'an-ı Kerim'in de vahdet akidesidir. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek bir fırkayı oluşturmak. Cehennemden kurtulabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse böyle bir müessese yoksa hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan insanların ilişkisinde hanif dininin üçüncü faktörü de geliyor. Teslim. Allah'a teslim olmak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanif olduğuna göre, Hazreti İbrahim'in diniyle mücehiz olduğuna göre Kur'an-ı Kerim hanif dininin temel kitabıdır. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Hanif'in lügat manası Allah'a teslim olmak demek. Zaten dinin adı da Kur'an-ı Kerim'deki dinin adı da İslam dinidir. Allah'a teslim olanların dini. Teslim kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, müsellime kelimesi, müsellim kelimesi, müslim kelimesi, İslam kelimesi, Müslüman kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Allah'a teslim olmak. İşte Allah-u Teala'nın
hepinizden istediği şey, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kesinlikle bu dizayn içerisinde Allah Teala hepinizin mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Elbette La İlahe İllallah, Muhammeden Resulullah'ı ne kadar çok söylerseniz o kadar size faydalı olur. Ama ibadet etmek, İslam'ın beşler şartını yerine getirmek, bunlardan bir tanesi odur. Kelime-i şehadet. Ama hiç kimseyi diğer dört şartı da yerine getirseniz, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, beş tane temel şartın beşincisi, diğerlerini de bir insan yerine getirse, beş vakit namazını kılsa her gün, her Ramazan orucunu tutsa, zekatını verse, hacca gitse, kelime-i şehadete getirse bir günde birçok defa, o kişi Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim bunu mümkün görmüyor. Öyleyse Allah Teala'nın indinde Allah Teala bütün insanları aslında cennetine girmelerini dileyerek yaratmıştır. Ama serbest iradeyi de biz insanlara vermiştir. Serbest irade sebebiyle herkes dilediğini yapmakta serbesttir. İşte ya insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler, o zaman gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cenneti olur. O zaman onların bütün günahları örtülür. Mürşitlerine ulaştıkları zaman da sevaba çevrilir. Onlar mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Neden? Müminin 102 ile 103 şöyle söylüyor. Kimin kıyamet günü sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Felaha erenlerin gideceği yer cennettir. 103. ayet-i kerimede diyor ki, kimin de aynı gün, kıyamet günü, sevapları günahlarından hafifse ya da başka bir ifadeyle günahları fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır, gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amellerini boşa çıkarıyor. Onların amelleri, kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse, onların amelleri boşa gider diyor. Kişinin amelleri boşa gitmişse, kazandığı bütün dereceler yok olmuş demektir. Bu kişinin kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerin ötesinde, gideceği yerde kesinlikle cehennem. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize kulak verin. Biz hepinizin kurtuluşu için konuşuyoruz. Hepinizin gideceği yer Allah'ın cenneti olmalı. Bunun için de yapmanız lazım gelen kesin bir emir var. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. Dilediğiniz takdirde şirkten de kurtulursunuz, cehennemden de kurtulursunuz. Hüsranda olmaktan da kurtulursunuz. Takva sahibi olursunuz. Dalaletten kurtulursunuz. Bütün güzellikler Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde gerçekleşecektir. Hepinizin Allah yolunda Allah'a ulaşmayı dileyerek başarıyla yürümenizi, ruhunuzu
Allah'a ulaştırmanızı, sonra da fizik vücudunuzda, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim ederek, İslam'ın bütün boyutlarını yaşayarak, irşat makamına tayin edilmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek, sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, sevgili izleyenler ve dinleyenler, El-Fatiha.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط عليهم وعلى الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir zikir sohbetinde, daha açık bir ifadeyle bir mutluluk sohbetinde. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu çok net ve açık olarak sizlere belirtmek istiyorum. Allah Teala sizi mutlu olmanız için yarattı. Hem bu dünyada mutluluğu yaşamanız için, hem de ahirette Allah'ın cennetinde enerji bedenlerinizde sonsuz bir hayatı mutluluk içinde yaşamanız için. Ve de sizleri o kadar çok seviyor ki, İki, mutluluğu da size takdim etmek üzere, sunmak üzere Allah-u Teala hazır. Siz mi ne yapacaksınız? Sadece bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yani Kur'an tabiriyle aminu olacaksınız. Aminu, iman etmiş olan anlamına gelen bir kelime. Lügat manası böyle. Ve Kur'an-ı Kerim'de 7 tane amenü olmak geçiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci amenü standartlarında. Sonra mürşitlerine ulaşıp tabi olanlar ikinci amenü standartlarında. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar üçüncü amenü standartlarında. Fizik vücutlarını teslim edenler 4. Nefslerini teslim edenler 5. İrşada ulaşanlar 6. Ve iradelerini Allah'a teslim edenler 7. amenü olma standartlarında. İşte 7 defa amenü oluş ve ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ama bu son neticeler daimi zikri gerektirir. Oraya sizi ulaştıracak da Allah'tır. Ama o noktaları bir kenara bırakalım. Mutluluk istiyorsanız, bu mutluluğu Allah-u Teala size bir hiç karşılığı teslim etmeye hazırdır. Siz sadece bir tek şey yapacaksınız. Bir dilekte bulunacaksınız Allah-u Teala'dan. Ama sadece dilini söylemeyecek. Buradan, kalbinizden bir dilek olması lazım. Allah-u Teala diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Başlangıcını da söyleyelim. Eyyüzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ey Yüce Allah'ım, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Eğer bu talep buradan geliyorsa, şu kalbinizden geliyorsa, Allah-u Teala onu mutlaka değerlendirir. Diğerini de işitir ve bilir ama değerlendirmez. Çünkü orada kalbi talep yoktur. Kalbi talep yoksa iradi yapı yoktur. Biliyorsunuz temelde dil ile ikrar, kalp ile tasdik söz konusu. Kalpten bir dileğin olması lazım. Kalbin bu dileği tasdik etmesi lazım. İslam'ın başka bir din zaten hiç olmamış. Allah-u Teala'nın kainattaki yegane dininin tek faktörü budur. Sevgili kardeşlerim,
sadece bir dilek. Allah Teala'nın sizi ne kadar çok, ne kadar çok sevdiğinin farkında değil misiniz? Bir tek dileğinizin karşılığında size ne garanti ediyor biliyor musunuz? Siz sadece diyeceksiniz, geri kalan her şey Allah'a ait. Sizi üçüncü kat cennetin mutlaka sahibi kılacak. Birinci kat, ikinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi kılacak. O hedefiniz var ya, Allah'a ulaşmayı dileme hedefiniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeniz, ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak ve kendi zatında ruhunuz yok olacak. Yani emanet sahibine teslim edilecek. Ama siz etmeyeceksiniz. Allah teslim alacak. Her şeye el koyacak. Size el koyacak. Diyecek ki sen artık benim kulum oldun. Öyleyse ben sana mutlaka yardım elimi uzatırım. A'dan Z'ye her şeyini hallederim senin. Bütün problemlerini hallederim. Mutlaka ruhunu bana ulaştırırım. İşte bu kadar. Siz mi Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz? Allah mı sizi kendisine ulaştıracak? Öyle mi? İşte Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Onlarla ilgilenmez. Allah dalalette olanları kurtarmaz. Dalalette olanlardan her kim, herkes dalalettedir başlangıçta. Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar kurtuluşa ulaşanlardır. Ve bir tek dilekleri, Allah'a ulaşmayı dilemeleri bu konu için yeter. Mutlaka Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Bunun manası nefslerinin kalbinin yarıdan daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolmalıdır, dolmasıdır. Bunun manası ise o kişinin dünya mutluluğunu da %50'den daha yüksek oranda yaşamaya başlamasıdır. Adım adım sıfır dünya mutluluğundan sonuca doğru gidecek kişi. Nefsinin kalbi başlangıçta o kişinin %100 afetlerle dolu sevgili kardeşlerim. Ruhunuzsa baştan aşağı hasletlerle dolu. Başlangıçta bir denge ortamında hayata giriyorsunuz. Kulvara herkes eşit şartlarda çıkar ve dünya bir yarıştır. Dünya hayatı bir yarıştır. Dileyen hayırlarda yarışır, dileyen şerlerde yarışır. Hayırlarda yarışanlar en sonunda hayırlarda yarışmaya başlayacaklardır. Adım adım her işleri hayra dönüştüğü için sonunda hayırlarda yarışanlardan olacaktır kişi. Diğeri şerde kalacaktır. Ömrü boyunca bu dünya üzerinde şer işleyecektir. Ölümünden sonra bir kabir azabı mutlaka yaşayacaktır. Kıyametten sonra ise mutlak olarak yeri cehennemdir. Öyleyse buyurun. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, seçim sizin. Neyi tercih ediyorsunuz? Şu dünyada yarı yarıya bir mutluluğa ulaşmayı mı? Allah'ın garantisi oraya kadar. Ama siz isterseniz o yarı yarıya dünya mutluluğunu bir full dünya mutluluğu haline, bütünleşmiş bir dünya mutluluğu haline ulaştırabilirsiniz. Eğer isterseniz, ya Rabbi ben şunu gördüm ki ben sana ulaşmayı diledim. Sen de sözünü tuttun. Ruhumu sana ulaştırdın. Sen benim Rabbimsin. Sahibimsin. Madem ki bir söz verdin ve sözünü tuttun, öyleyse
Bunun sebeplerine bakıyorum. Şunu görüyorum, tevekkül. Ben seni kendime vekil tayin etmişim. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı dilemişim. Dilediğim anda sen bana vekil olmuşsun. Ve de vekaletini mutlaka benim ruhumu sana ulaştırmakla garantiyi altına almışsın. Gerçekleştirmişsin. Öyleyse fizik vücudumu teslim içinde ben inanırsam ki ben fizik vücudumu teslim etmek konusunda sağlam bir talebin sahibiyim. Bu seni vekil etmektir. Vekil olduğun andan itibaren sen beni mutlaka fizik vücudumda teslim alacaksın. Yani zikrin mutlaka çok büyük ölçüde artacak. Burada da bırakmazsın beni. Ben eğer daimi zikri de senden talep edersem ondan sonra sen beni daimi zikri için de hazırlarsın. Oraya gene sen ulaştırırsın. Elbette benim de kendime düşeni yapmam kaydıyla. Öyleyse Allah'ın bir sözü mü var? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kendisini ulaştıracağına dair kesin. İşte Rahat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allah delalette olanları bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a münip olursa, ruhunu Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda o kişi Allah'a yönelmiştir, münip olmuştur. Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırır mı? Öyle söylüyor Allah Teala. Kim münip olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Rahat Suresi 27. ayet-i kerime. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde aynı şeyi söylemiş. Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, yunib olursa, onları kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırır diyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın zatına, Allah'ın size üfürdüğü ruhu iade etmek mecburiyetindesiniz. Mutluluğunuzun kaynağı da, temeli de, esası da budur. Bu noktadan başlayan bir muhteşem dizayn sizi adım adım daha üst teslimlere doğru götürecektir. Siz ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz andan itibaren hayatınızın Allah'la ilişkisi olan her kesimi sanki bıçakla kesilmiş gibi bir değişime uğrayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tağuta kul olmaktan kurtulacaksınız. Allah'a kul olacaksınız. Kurtuluşunuz garantide mi? Bakın ne diyor Ankebut Suresinin 5. ayet-i kerimesi. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّا اَجَرَ اللّٰهِ لَعَدُ. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün, Allah'a mülaki olma günü mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olma günü mutlaka gelecektir diyor. Kim getirecek o günü? O getirecek, garanti ediyor. İnsan neyi garanti edebilir ki? Biz hepimiz sevgili kardeşlerim sadece birer mahlukuz. Hiçbir şeyi garanti edemeyiz. Garanti ettiğimizi düşünün, yerine getirmemiz şartlara bağlıdır. Yerine getirebiliriz ya da getiremeyiz. O zaman garantimizin ne kıymeti var ki? Ama söz konusu olan Allah'sa sevgili kardeşlerim, bir sözü vermişse bize göre imkansız olan şartlarda da Allah Teala mutlaka sözünü yerine getirir. Siz birisine bir söz verdiniz. Bilmem ne kadar zaman sonra bir ona karşı bir vaadiniz var. Onu takip edeceksiniz. Ama ecel geldi, aldı kişiyi.
Ne oldu? Kişi vaadini yerine getiremedi. Her türlü faktör bizi hedefe ulaşmaktan men edebilir. Ama Allah'ı hiçbir faktör hedefe ulaşmaktan men edemez. Öyleyse Allah'ın söylediklerine bakın sevgili kardeşlerim. Ne diyor? Kim bana münip olursa, ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Rad 27'de de yehdi ileyhi men yunip diyor. Şura 13'te de yehdi ileyhi men yunip diyor. Allah'ın yönelini mutlaka kendisine ulaştırır. Ve ne olur? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an tağutun yani insan ve cin şeytanların kulu iken ki mutlaka öylesiniz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz kim olursanız olun. Madde bir. Şu dünyada din adına hangi ilmin sahibi olursanız olun. Madde iki. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememişseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Hiçbir şey sizi cehennemden kurtaramaz. Ve Allah'ın ayetlerinden de gafilsiniz. Ya öyle mi diyenler olacağını düşünüyorum içinizde. Evet ya öyle. Aynen öyle. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz bir Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. İki gideceğiniz yer cehennemdir. İyi ama ben dünya kadar sevap işledim. Bu kadar sevaba rağmen, bu kadar derecat kazanmama rağmen cehenneme mi gideceğim? Allah Teala diyor ki cehenneme gitmenin şartı kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olmasıdır. Evet sevgili kardeşim. Buna rağmen diyelim ki sizin kazandığınız derecat şu anda kaybettiğiniz derecatından fazla. Nadir bir olay ama siz öylesiniz diyelim. Netice değişmez. Allah Teala amellerinizden eksiltme yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz amellerinizden eksiltme yapıyor. Ve mutlak olarak gideceğiniz yer cehennem. Sadece aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onların kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazladır. Vel Asr suresinde Allah Teala buyuruyor ki vel asr. Asra yemin olsun. Zamana and olsun ki innel insane lefi hüsr. İnne muhakkak ki el insane insanlar mutlak olarak hüsrandadırlar. İllellezine amenu ama amenu olanlar hariç. Onlar hüsranda değillerdir. Hadi gelin bakalım kimler bulmuş bu hüsranda olanlar? Hüsranda olanları açıklıyor Allah-u Teala. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki kimin günah tartıları ağır gelirse, sevaplarından fazla olursa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır. Günahları sevaplarından fazla olan herkes hüsranda. Ameni olmayan herkes hüsranda. Yani ne kazanırsa kazansın bu dünyada derecat olarak mutlaka o kişi ölürken kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olarak ölecek. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse ne demek istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Sizin mutluluğunuz için konuşuyoruz. Sizin mutluluğunuz. Mutlu olmak istiyor musunuz yoksa istemiyor musunuz? Karar verin. İstemiyorsanız size söyleyecek sözümüz yok.
biz sizi davet edebiliriz sadece. Bütün güzellikleri anlatmaya çalışırız. Ama karar merciği sizsiniz. Dikkat edin ki Allah burada iradesini devreye sokmuyor. İlahi irade, cüz'i iradenin, kişisel iradenin kendi iradesini ortaya koymasını istiyor. Talep sizden gelecek. Gelirse mutlak olarak kurtulacaksınız. Gelmedi, o zaman sakın Allah-u Teala'ya kabahat bulmayın. Neden beni yarattı da cehenneme atıyor? O atmıyor. Siz kendinizi cehenneme mahkum ediyorsunuz. Kesin olarak bilin ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim cehenneme gidiyorsa onlar kendilerini cehenneme mahkum edenlerdir. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Amini olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Bir defa daha bakalım. Vel asri. Asra yemin olsun ki. Zamana yemin olsun ki. Zamana and olsun ki. İnnen insane lefi hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Yani gidecekleri yer cehennemdir. İlla lezine amenu. Sadece amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onun dışındaki herkes hüsrandadır. Herkesin gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Gerçekten bu insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden daha az olanlar mı? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlaka cehenneme mi gider? İşte ispatı sevgili kardeşlerim. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala aynen şöyle buyuruyor. İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olanlardır. Onlar dünya hayatıyla mutmain olanlardır. İkisini de kullanmış. Hem dünya hayatından razı, hem de dünya hayatıyla mutmain olanlar, doyuma ulaşanlar. Allah Teala diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yani şu dünya üzerinde hangi ilmin sahibi olursanız olun, bir tane ölçü var. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, o zaman siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Hangi ilmin sahibi olursanız

iktisap ettikleri şeyler ile iktisap ettikleri dereceler. Demin söyledik ki günahları sevaplarından fazla olanlar hüsranda olanlardır. Onların gideceği yer cehennemdir. Onlar da amenü olmayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu ayet de aynı şeyi söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer bir defa kesin olarak cehennem. Yetmez. Bu insanlar cehenneme gidecekler. Hem de Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları sebebiyle cehenneme gidecekler. Yani sevgili kardeşlerim, 28 senedir sizlere bunları anlatmaya çalışıyoruz. Yıllar çabuk çabuk geçiyor. Bu çabuk çabuk geçen yıllar arkada iz bırakıyor. Sözlerimizi anlayanlar oldu, anlamayanlar oldu. Ama anlamayanlar için kurtuluş yok sevgili kardeşlerim. İnsanlar Kur'an'ı unuttular. Özellikle bizim kavmimiz Kur'an'ı unuttu. Unutmayın sevgili kardeşlerim, bizler Osmanlı'nın torunlarıyız. Bu kavim bir cihan hakimiyetinden sonra gelen kavimdir. Onların torunlarıyız. Cihan hakimlerinin torunları. Onlar bu size anlattığım muhteva itibariyle dünyaya hükmettiler. Bu muhteva Allah-u Teala'nın dizaynı içerisindedir. Ve temel konuların, bütün kilometre taşlarının unutulduğu bir noktada yaşıyoruz. Bu size anlattığım muhteva 7 tane safa içerir. Allah'a ulaşmayı dileme safhası, mürşide ulaşıp tabi olma safhası, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etme safhası, fizik vücudu teslim etme safhası, nefsi teslim etme safhası, İrşada ulaşmak ve iradeyi Allah-u Teala'ya teslim etme safhası. 7 safa, 4 teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte Osmanlı mı diyorsunuz? Yükselme devri boyunca Osmanlı hanedan olarak, ordu olarak, ilmiye sınıfı olarak, halk olarak bütün dünyaya örnek bir topluluktu. Avrupa'ya adalet götüren, Avrupa'ya Allah'ın kimliğini öğreten, ancak Allah'ın emirlerini Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirenlerin adaleti tam temsil edebileceklerini bütün Avrupa'ya ispat eden, Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren, Akdeniz'in güneyinin de kuzeyinin de hakimleri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, masal anlatmıyoruz. Biz onların torunlarıyız. Öyleyse layık olduğunuz şanın hürmetine Allah'a yaklaşmaya çalışın ki onlar gibi olabilelim. Ondan evvelkiler, onlar sahabe. Kur'an-ı Kerim bu 7 safhanın 7'sini de sahabenin gerçekleştirdiğini söylüyor. Neyle gerçekleştirmişler? O dilekle başlamışlar her şeye. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Evet, dilemişler. Dilemişler ve tağuta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Öyle mi? İşte gelin bakalım beraberce ayete, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne eştenebut tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî." Onlar diyor, tâgûta kul olmaktan iştinâb ettiler. Yani tâgûtun kulu iken tâgûta

okul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar da kurtarmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yönelmişler. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala ve müjdeyi veriyor. Kullarımı müjdele. Bütün sahabe tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmayı başarmış. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu kadar. Öyleyse ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun kulu. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu olmak şerefine ulaşmışlar. Peki Allah'ın emrine Zariyat 56'da diyor ki Allah-u Teala ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir maksatla değil, başka bir şey için değil, Allah'a kul olsunlar, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Bütün insanları da cinleri de Allah-u Teala başka bir şey için yaratmamış. Allah'a kul olsunlar diye. Kulluğun başladığı nokta, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta. Peki, sevgili kardeşlerim, evliya olmak deyince ne anlıyorsunuz? Evliya nedir? Kimdir? Nasıl bir kimliği vardır? Bir defa evliya kelimesi, her ne kadar bizim Türkçemizde tekil olarak kullanılırsa da, Hacı Bayram Veli mi? Ha, o evliyadır deriz. Hacı Bektaş Veli mi? O da evliyadır deriz. Mevlana Celaleddin'in Rumi mi deriz? O da evliyadır deriz. Ama aslında velidir dememiz lazım. Veli dost demek. Evliya da dostlar. Kimin dostları? Allah'ın dostları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah'a dost olmak, Allah'ın evliyası olmak. Bu nasıl bir eylemdir? Kim tağuta dostken, tağutun dostuyken Allah'ın dostu olur? İşte onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde? Şöyle buyuruyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Gidecekleri yer cennettir. Mahzun olmazlar. Cennette mutlu olacakları için mahzun olmazlar. Korkuları da yoktur. Cehenneme gideceğiz diye. Mahzun da olmazlar. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kânu yettekun. Onlar amenu olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah-u Teala. Ne olmuş, ne olmuş? Bu Allah'ın evliyasına nereden evliya olmuşlar bu insanlar? Aynı sebep sevgili kardeşlerim. Aminu olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dünyada da mutluluğu kazanmışlar. Ahirette de mutluluğu kazanmışlar. Arkasında hep aynı sebep var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi. Kalbinize sesleniyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin, buradan dileyin, kalbinizden dileyin. Dileyin ki kurtuluşa eresiniz. Dileyin ki Allah'ın evliyası olasınız.
Derler ki, evliya mı dedin? Onlar asırlarca evvel varmışlar. Aa, benim canım kardeşim, hiç bu devirde evliya mı olurmuş? İşte bunlar söyleniyor. Evet, olurmuş. Etrafınızda şu anda yüz binlerce evliya var. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren herkes evliyadır. Ne olmuştur? Tağutun dostu olmaktan kurtulmuştur. Tağutun evliyası olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın dostu, Allah'ın evliyası olmuştur insanlar. Bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dahası, sevgili kardeşlerim, demek ki tağutun kulu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, tağutun dostu Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse Allah'ın ayetlerinden gafiller, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse hüsranda olanlar, gidecekleri de yer cehennem. İşte hüsranda olanlar için bir başka ayet-i kerime, Yunus suresi 45. ayet-i kerimesi. Kim diyor Allah'a ulaşmayı dilemeyi, Allah'a milaki olmayı yalanlarsa onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a milaki olmak, ruhu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a, sahibimize ulaştırmak. Kim bunu inkar ederse, Allah Teala burada tekzip kelimesi kullanmış, yalanlama kelimesi kullanmış. İnkar konusunda küfür kelimesini kullanıyor. Gizleme konusunda ise ketmetmek kelimesini kullanıyor Allah Teala. İşte bakınız ne diyor Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Diyor ki, biz insanlara kitaplar indirerek beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ispat etmemize rağmen insanlara, onlar ki bizim ayetlerimizi ve hidayeti gizlerler. Kitaplarda hidayeti açıklamamıza rağmen, ispat vasıtalarıyla ispat etmemize rağmen, bütün açıklamalarımıza, beyanımıza rağmen, o insanlar ki ayetlerimizi ketmederler diyor. Yani bilerek, isteyerek gizlerler. Hidayeti gizlerler. Hidayetin insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması olduğunu gizlerler. Ne yaparlar bu insanlar? Derler ki hidayet mi? Hidayet doğru yoldur. Bir kısmı doğru yolla yetinmez, dost doğru yoldur der. Bir kısmı doğru yoldur der. Dikkat edin ki hidayet kelimesinin içine ne yol kelimesi vardır, ne de doğru yol kelimesi vardır. Hidayet ulaşmak demektir. Yol demek değildir. İnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'ın hidayetidir. Yani Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Niçin kendisine ulaştırmasıdır diyoruz? Ayet son derece açık. Şura 13'te Allah Teala kelime kelime diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaya ve yehdi ileyhi men yünüb. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır mutlaka diyor. Nereye ulaştırıyormuş? Kendi zatına. Niçin? Çünkü insanda bir emaneti var. Diyor ki Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona fuatler verdik. Allah ruhundan üfürmüş. Evvela bizi canlı olarak yaratmış, doğuşumuzda üfürdüğünü söylüyor. Canlı olarak yaratmış,
ve üfürmüş ruhundan. Sonra bize efidet vermiş vaatler, görme, işitme, idrak etme yetenekleri vermiş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize baktığınız zaman şunu göreceksiniz. Ya Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın cennetine ulaşmak, şu dünyada da dünya mutluluğunun en az yarısını elde etmek. Ya da dilememek. O da insanların elinde. Ne olur dilemezlerse? Dilemezlerse gidecekleri yer cehennemdir dedik ve gösterdik ayetlerle. Dilemezlerse tağutun dostlarıdır onlar. Bir misal daha ister misiniz? Allah'ın dostluğunu kazanmak veya tağutun dostluğunu kazanmak. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur, evliyasıdır, velisidir. Veli kullanmış. Veliyyüllezine onların velisidir diyor. Allahu veliyyüllezine onların velisidir. Aminu, aminu olanların velisidir. Yuhricuhum onları ihraç eder, çıkarır. Mine zulümati zulmetlerden ilen nuri nura. Kimleri? Amini olanları. Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Devam ediyorum ayet-i kerime. Vellezine keferu evliyahumut tagute. Onlar ki kafirlerdir, onlar da tagutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da nurdan zulmete götürürler. İhraç edilirler. Ulaştırılırlar. Nurdan zulmete. Bu ikisinin bileşkesinde Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi var. Allah-u Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, ne demek? Şeytanın tağutun kulu olursa veya şeytanın tağutun dostu olursa, ikisi de ömrünüz boyunca devam eder, Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Dilediğiniz anda hem şeytanın ve tağutun kulu olmaktan kurtulursunuz, hem de şeytanın ve tağutun dostu olmaktan kurtulursunuz. Diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, münkerle ve fuhuşla emrolunur. Arkasından diyor ki Allah Teala, eğer Allah'ın yardımı olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Kimse kendi nefsini tezkiye edemez. Sadece Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Bunun manası Allah, layık olanların nefsini tezkiye ederdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse tağutun, şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulmak mı istiyorsunuz?
bir tek yolu var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala şeytan adımlarına tabi olanların münkerle ve fuhuşla emrolunacaklarını ve onları yapacaklarını söylüyor. Kurtulmanınsa bir tane yolu var. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci bir yol yok. Mutsuzluktan kurtulmak için, dalaletten kurtulmak için ikinci bir yol yok. Rahat 27'de Allah dalalette olanları bırakır diyor. Bu kendi hallerine bırakır. Onlar dalalettedir. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Ve Allah Teala onlarla ilgilenmez manası burada. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münip olursa onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Onları hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, bir cennet mutluluğu olayı görüyoruz sadece, zannetmeyin. Bu olayın içinde dünya mutluluğu da var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de dileyenler de olayları yaşarlar. Birinci basamaktasınız. İkinci basamak olayların değerlendirilmesi. Burada insanlar sahip oldukları ilmin muhtevasını koyarlar davranışlarıyla ortaya ve genel olarak insanların çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası Allah tarafından seçilirler. Allah tarafından seçilmeyenler sadece başkaları, kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanları da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Onlar seçilmezler. Kalplerinde zevk olanlar diye anlatılır bu insanlar. Kalplerinde maraz olanlar diye anlatılır. Kalpleri kasiyet bağlamış ve sertleşmiş olarak anlatılır. Hepsi aynı hüviyetteki insanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve kendileri ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanları da Allah yolundan men edenler. Geri kalanı seçilir. İkinci basamak, seçildiniz. Peki sonra? Sonra bundan sonrası sizin elinizde. Ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz üçüncü basamağa çıkarsınız. Kurtuluşunuz olur. Ya da dilemezsiniz. O zaman ebediyen ikinci basamakta kalacaksınız demektir hayatınız boyunca. Ve gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkamazsınız. Peki dileyenlerin günahları sevaplarından fazla değil mi? Fazla. Günahları sevaplarından kat kat fazla. Ama Allah Teala bakınız ne yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah derhal görüyor, işitiyor, biliyor. Üçüncü basamaktasınız. Dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelli ediyor size. Bu tecelli Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki gerçeği oluşturuyor. Diyor ki Allah Teala orada, ey amin olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve öyle yapın ki Allah size furkanlar versin. Ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınıza mağfiret etsin. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah bunu işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esmasıyla tecelli eder üzerinizde. Bu tecellinin neticesinde gözlerinizin üzerindeki hicab-ı mestureyi alır. Görme hastanızın üzerindeki kışaveti alır. Kulaklarınızdaki vakrayı alır. Bunların hepsi birer engeldir. İşitme hastanızın üzerindeki mührü açar. Kalbinizdeki mührü açar. Kalbinizdeki ekinneti dışarı alır. Yani idraki önleyen müesseseyi
ilahi kompütürü alır oradan ve onun yerine yeni bir ilahi bilgisayar koyar. İhbat, muhbit olursunuz. Allah'a, Allah'ın size verdiği ilmi, irşat makamı vasıtasıyla verdiği ilmi anlamaya başlayan birisi olursunuz. Yedinci basamaktasınız. Üçüncü basamakta dilediniz. Dördüncü basamakta Rahim Esma'yla tecelli geldi. Beşinci basamakta gözleriniz ve görme hastalığınız açıldı. Altıncı basamakta kulaklarınız ve işitme hastalığınız açıldı. Yedinci basamakta kalbiniz ve kalbinizdeki idrak hastası açıldı. Yedi tane furkan aldınız. Her furkan size günahlarınızın yedide biri kadar derecat kazandırdı. Ve günahlarınızın hepsi sevap hanenize günahlarınız kadar rakam kaydedilerek örtüldü. Manası sevaplarınız günahlarınızı aştı. Bu noktada Allah'ın cennetine ehil oldunuz sevgili kardeşlerim. Aranızdan kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bu noktaya Allah onu otomatik olarak ulaştırır. O kişi cennetin birinci katını elde etmiştir. En çok 6-7 dakikalık bir zaman parçası. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemişseniz, şuuranıcınızdan, kalbinizden dilemişseniz, Allah onun en kesin şekilde bilincindedir. Yalnız Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Dilemeyenlerin dereceleri onların hayatlarının sonuna kadar Allah-u Teala tarafından muhafaza edilir. Ama hayatlarının sonunda eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşlerse kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazla olsa bile amellerinde eksiltme yapar Allah-u Teala onların. Hücaz suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki Allah amellerinizden eksiltmesin diyor Allah Teala. Amellerden Allah eksiltme yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerde. Dilemeyen bir kişi aynı zamanda şirktedir sevgili kardeşlerim. Allah Teala Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki minübine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl, hacet namazını kıl demek. Ve müşriklerden olma. Hangi müşriklerden? Bir sonraki ayet-i kerime anlatıyor. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bütün fırkadaki ayrı ayrı fırkalarda olanlar. Onlar ayrı ayrı hizipler oluştururlar. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah-u Teala. O zaman sevgili kardeşlerim, onlar gibi şirkli olmayın diyor. Fırkalar ayrılanlar gibi. Bir tek fırka var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Kurtuluşa ulaşanlar sadece onlardır. Geri kalanlardan hiçbir fırkanın felaha ulaşması mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı içerisinde bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Dilediyseniz Allah Teala sizi mutlaka bu evrelerden geçirecektir. Bundan sonra kalbinize ulaşacaktır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürecektir. Kalbinizi Allah'a döndürecektir. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açacaktır. Ve sizi zikir yaptığınız zaman kalbinize giren %2 rahmetle huşu sahibi kılacaktır.
mürşidinizi sorduğunuz zaman Allah-u Teala'dan ki sormak mecburiyetindesiniz, sizi ona ulaştıracaktır. Üzerinize farzdır. Ve de tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunuz başkalarından farklı değil. Ama bu noktadan sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Yani nefsinizin kalbine fazıllar girip Allah'ın kalbinize yazdığı, bu noktada yazdığı, tabiyet sırasında yazdığı iman kelimesi sebebiyle kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı girdiği zaman rahmeti ve salavatı da girer. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsinizi tezkiye etmeye, temizlemeye başladınız. Bu yüzde arttıkça nefsinizin kalbinde, nefsiniz her geçen gün afetlerden kurtularak fazıllarla, faziletlerle donatılacaktır. Sonra ruhunuzu 7 tane gök katından aşırarak Allah'a ulaştıracaksınız. Her bir gök katında nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştirilecektir. Ve böylece başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle 7 kere %7 %49 eder, %49 fazıl birikimi sizi bir sonuca ulaştıracaktır. %49 fazıl, %2 rahmetle nefsinizin kalbi %51 nura ulaşacaktır. Başlangıçta nefsinizin kalbinde 0 nurla dünyaya geldiniz. Dengeyi ruhunuz sağlıyordu ama ruhunuz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an affedersiniz mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz an sizi terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. İşte ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde %51 nur birikmiştir. Yani nefsinizin kalbinde %51 nur birikmesi demek şeytanın hakimiyetinin %100'den %49'a düşmesi demektir. Nefsinizin kalbinde biriken fazıllar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Oysa ki başlangıçta nefsiniz %100 afetlerle doluydu. Hepsi Allah'ın bütün emirlerine karşıydı. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek istiyorlardı. Bu yüzden devamlı bir çatışma halindeydi iç dünyanız. Buraya ulaştığınız zaman bu çatışma yarıdan daha aşağı düşecektir. Davranışlarınızın %51'i dünya saadetini size yaşatacaktır. Dünyada mutluluğu yaşayacaksınız %51 oranında. Ama davranışlarınızda yarıya yakını hala yanlış olacaktır. Ama siz bu noktaya ulaştığınız zaman 3. kat cennetin de sahibi olacaksınız. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve mutluluğun kesin teminatı. Bunları size boşuna söylemiyoruz sevgili kardeşlerim. Bir tek muradımız var. Sizin, hepinizin kurtuluşu. Felah bunun arkasında. Kurtuluş demek. Öyleyse Allah-u Teala'ya dua edelim ki sizleri sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın diye. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salavat.

hem dinle saadeti, hem dünya saadeti hepinizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Maktûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. İşte bir defa daha beraberiz. Allah, sizler ve biz. Dünyanın neresinde olursanız olun, fark etmez. Sizinle beraberiz. Şu anda biz de sizin salonunuzdayız. Kalp kalbe, gönül gönüle bir sohbetin içindeyiz. Aramızda bizleri birleştiren Allah var. Onun sevgisiyle çarpıyor yüreklerimiz. Öyleyse sizden bize doğrudan doğruya sevgi gelmez. Allah'tan dolaşarak gelir. Bizden size doğrudan doğruya sevgi gelmez. Allah'tan dolaşarak gelir. Öyleyse biz bir üçlüyüz. Sizler, biz ve Allah. Sevgili kardeşlerim, bizden mutlu kim var ki? Bu güzelliği kimler yaşayabilir ki? Allah'ın dostu olmak, onun sevgilisi olmak, kalbinizin bütün afetlerden temizlenmesi, kurtulması, saflaşması, hiç kimseye karşı en ufak bir kin, öfke duymamanız, size düşman olanları da sevmeniz, bir gün bunları yaşayacaksınız. Nasıl yaşayacaksınız? Allah yolunda gayret ederek yaşayacaksınız. Arabayı çekenler ve arabanın içinde olanlar konumuz. Sevgili kardeşlerim, biz bizeyiz. Laf aramızda. Arabayı çekenlerden misiniz? Yoksa arabanın içinde oturanlardan mı? Söyleyin bana, hadi bakalım şimdi. Eğer arabanın içinde oturanlardansanız, benim naçizane tavsiyem, arabayı çekenlerden olun. Mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Başkalarına bir şeyler verdiğinizi hissettiğiniz zaman, bu verdiğiniz bir şeylerin emek olsun, bir tebessüm olsun, bir hal hatır sorma olsun, onu mutlu ettiğini, etrafınızdaki insanları mutlu ettiğinizi gördüğünüz zaman, o zaman arabayı çekenlerdensiniz. Her söze kızıyorsanız, kardeşlerinizin size söylediği her sözde kendinizi müdafaa etmek, haklı çıkarmak istikametinde bir gayretin sahibiyseniz, ben hataları yapayım ama başkaları hem bunu bilmesinler hem de bana hatamı söylemesinler diye düşünüyorsanız, arabanın atlarından değilsiniz. Arabanın içindekilerdensiniz. Sevgili kardeşlerim, hepimiz birlikte bir yolculuğa çıkmışız. Allah'a doğru bir yolculuk, Allah'a göç, Allah'a hicret. Ve ruhlarımız Allah'a ulaşmış. Şu anda beni dinleyenlerin %90'dan daha fazlasının ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası olmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse nefsinizin kalbindeki afetler en azından
1: yarıdan aşağı indi. Siz yapmadınız. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Geri kalanını hep Allah yaptı. Ama güzel yaptı. Ne diyordu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri? Görelim Mevla neyler? Eylerse güzel eyler. Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevla neyler? Neylerse güzel eyler. Ama sevgili kardeşlerim, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri de bu şiiri böyle yazmakla güzel eylemiş, öyle değil mi? Allah gelmiş geçmiş bütün evliyalarından zaten razıdır da biz de bir defa daha razı olsun diyelim. Sevgili kardeşlerim, bu dünya yaşamaya değer bir dünyadır. Onu Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yaşarsanız, onu yaşamaya değer bulacaksınız. Arabanın içindekiler olursanız, öyle bulamayacaksınız ömrünüz boyunca. Ama ne zaman ben bu arabanın atı olacağım diyorsanız, başka hiç kimse çekmese bile bu arabayı ben çekeceğim diyorsanız, ki hiçbir zaman yalnız kalmazsınız etrafınızda, hep o arabanın atlarını çekenler olacak. Hiç boş kalmaz Allah'ın arabası. Mutlaka çekinir. İşte o arabayı çekenlerden olduğunuz zaman anlayacaksınız. Allah yolunda olmanın kalbe nasıl sürur verdiğini, huzur verdiğini, nasıl dünyanın bütün dertlerinden sıyrıldığınızı, onların çok gerilerde kaldığını, sizi mutlu edenin dünya değil, Allah olduğunu anladığınız zaman, o zaman arabanın atları oldunuz demektir. Şimdi en ufak bir tenkide tahammül edemeyen kardeşlerimiz var. Yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? Tenkit edileceksiniz. Tenkit edilmeye açık olmalısınız. Bu tenkitlerde kendinizi müdafaa etmek yerine tenkidi yapan kardeşimize şunu sorun. Haklısın. Gerçekten ben bu hatayı yaptım. Şimdi herkesin içinde hepinize soruyorum. Benim bu hatadan kurtulmam için ne yapmam lazım? Hadi gelin bana, benim dertlerime beraberce çözüm getirelim. Ne oldu? Etrafınızdaki insanlar artık sizi tenkit etmeyecekler. Onlar da sizinle beraber oldular. Onlar da sizin derdinize ortak oldular. Herkes hata yapar. Yeter ki siz hata yapmaktan vazgeçtiğinizi, onların da yardımıyla daha güzele ulaşacağınızı düşünün ve yerlerine oturtun. Allah'ın yolu birdir. Ruhunuzun hasletleri istikametinde gideceksiniz. Allah'ın yolu birdir. Şeytanın size fısıldadıklarının tam tersini yapacaksınız. Allah'ın yolu birdir. Nerede sıkışırsanız, size çözüm yokmuş gibi görünürse, o zaman bize ulaşın. Allah'ta çözüm tükenmez. Mutlaka çözüm vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sormaz mıyız şimdi size, neden mutsuzsunuz? Bunca yıldır 76'da başladığına göre bu öğretim görevimiz 86, 96, 2000, 24 yıl, 2001, 25 yıl. Ondan evvelkileri saymayalım. Ama en az 25 yıldır Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere öğretebilmek ve yaşatabilmek gayretimiz sizde meyvasını vermeyecek mi? Sevgili kardeşlerimin, ne zaman bazılarınızın yanlışlıklar yaptığını, bazen büyük hatalar yaptıklarını görürsem, hep onu hatırlarım. Neyi? Hani dağlarda yabani armutlar vardır. Ahlat ağaçları. İnsanlar o ağacın meyvelerini yeseler de, yemeseler de o ağaçlar hep meyve verirler. İşte biz de öyleyiz. 25 yıldır o ahlat ağacı meyve veriyor. Ve çok taşlanıyor. Meyve veren ağaçlar taşlanır. Peki sevgili kardeşlerim, eğer siz arabanın atları değilseniz, arabanın içindeyseniz, o zaman o ahlatlardan nasibinizi alamadınız demektir.

Onun Allah'ın bize öğrettiklerini biz size öğretemedik demektir. Emeğimize bugüne kadar hiç acımadık. O ağacın meyveleri yense de yenmese de ağaç meyve vermeye devam eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, biz sizlerle bir bütünüz. Bizi bütün kılan, birleştiren şeytan değil, Allah. Öyleyse şu dünyada en güçlü olan bizleriz. Ki Allah'ın öğretisini, hidayeti başkalarına öğretmekle görevli kılınmışız. Siz onu öğrenenlersiniz. Ve geleceğin ışıklı yolunda öğretecek olanlarsınız. Öyleyse arabanın atları olmalısınız. Hiçbir şey sizi Allah yolunda hizmetten alıkoyamamalı. Dünya sıkıntılarla doludur. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin çektiklerini unutmayın. Birkaç sene yiyecek ablukasında kaldılar. Aç kaldılar. Aranızda aç kalan var mı? Onlar aç kaldılar. Onlar ölümle tehdit edildiler, öldürüldüler. Öyleyse Allah yolunda ne diyor Allah Teala? Sabredin. Sabrın sahibi olun ve rabıta kurun diyor Allah Teala. Allah yolunda azimle yürüyün. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için. Başka insanların yazdıkları kitaplar bizi bugüne kadar hiç mi hiç alakadar etmedi? Çünkü ahlat ağacı meyvelerini Allah'tan aldıklarıyla verir. Hiçbir insan eli ona bir yardımda bulunmamıştır. Dağın başında Allah'ın emrettiği istikamette meyve vermeye başlamıştır. Bir insan onu ekmemiştir. O Hüdayi Nabit olarak çıkmıştır. Meyvelerini insanlar ondan istifade etse de etmese de verecektir. Vermek de vazifelidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, meyve ağaçları meyve versinler tarafından, meyve versinler diye insanlar tarafından ekilir. Allah'ın ektiği ağaçlar da vardır. İnsanlar
O meyveleri yeseler de yemeseler de ahlat ağacı meyvesini vermeye devam eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu ülkemizin şu perişan haline dikkatle bakın. Her taraf en kötü bir görüntünün sahibi. Ekonomi Türkiye tarihinin en kötü noktasında. Borçların durumu öyle ama üzerinde durmak istediğimiz konu onlar değil. Ahlak, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir ahlaksızlık furyası bütün ülkeyi kasıp kavuruyor. Ve hala insanı ahlaklı yapacak olan tek faktör din müessesesi ahlaksız bir ortamın içinde yeşeren insan müessesesini ona karşı teşkilatlandırıyor. Din, ahlakın temelidir. Osmanlı ahlakı, Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca dünyaya ibrettir. Osmanlı'nın adaleti, ahlakı. Bugün o ahlakın yerinde yerler esiyor. Sevgili kardeşlerim, boşuna mı acaba bu? Ülkenin bu hale gelmesi bir takım gayretlerin sonucu değil mi diye düşünüyorsunuz? İnsanımız, unutmayın, aynı kanı taşıyor. O, yükselme devresindeki Osmanlı'nın kanını taşıyoruz. Onlar bizim atalarımızdı. Hepiniz Osmanlı'nın torunlarısınız. Onlar ahlakı temsil ettiler. Bugün bizim ülkemiz ahlaksızlığı temsil ediyor. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Senetlerin ve çeklerin %70 ile 80 arası ödenmiyor. Hiç kimse bunun bir ahlaksızlık olduğunu düşünmüyor. Her tarafta rüşvet, ihtilas kol geziyor ve devletin emrinde çalışanlar bunları yapıyor. Hapse girmek, otobüse binmek gibi bir şey oldu. Herkes hapislerde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yasak ettiği her şey serbest ve Allah ve onunla beraber olanlar düşman. Ahlakı yerine oturtacak olanlar Allah'ın dostlarıdır. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim. Tehlike gelirken haber vererek gelir. Türkiye her geçen gün biraz daha iflasa doğru yürüyor. Arkasında kol gezen büyük tehlike ahlaksızlıktır. O tehlikeyi temsil edenler dine sarılan insanları düşman olarak görüyorlar. Kendilerinden mutlaka vatanın kurtulması lazım gelen bir tehlike olarak görüyorlar. İrtica olarak görüyorlar. Bu vatanın gerçek kurtarıcılarını.
bütün savaşlarda öne atılanlar evvela Allah'ın dostlarıdır. Şehit olanlar Allah'ın dostlarıdır. Bu vatan uğrunda. Öyleyse Allah'ın dostlarına düşman olanlar, kendi bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Ahlaksız bir toplum dejenere olma yolunda hedefine doğru gidecektir. Bu hedef mahvolmaktır. Öyleyse bize düşman olanlar, hatamızı söyleyin. Eğer görebildiğiniz bir hata varsa onu söyleyin de bilelim. Bizim etrafımızdaki insanların ahlaklı insanlar olması mı hata? Bizim Türkiye ekonomisini bilmemiz mi hata? %100 ülkeyi kurtaracak olan çözümleri üretmemiz mi hata? Öyleyse neden bize düşmansınız? Bize düşman olanlar, Allah'a karşı savaş veriyorsunuz, dikkatli olun. Biz sizin tarif ettiğiniz insanlar değiliz. Biz mürteci değiliz. Allah'ın dostlarıyız. Ve bu vatanı en çok sevenleriz. Öyleyse ülkenin kurtuluşunu

reçetesini biz biliyoruz. Bir gün onun tatbiki için siz bizi çağıracaksınız. Çünkü çözümünüz her geçen gün yıllar evvel söylediğimiz noktaya doğru hızla çözümsüzlük olarak yürüyor. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ülkemizin bu duruma düşmesi mümkün değildi eğer sözlerimiz dinlenseydi. İki buçuk milyon işsiziyle her geçen gün küçülen gayri safi milli hasılasıyla insanları her gün ahlaksızlaşan bir Türkiye, yazıklar olsun. Osmanlı'dan geriye bu mu kalacaktı? Sevgili kardeşlerim, geleceğe dair size şunu söylüyorum. Gelecekten emin olun. Mutlaka bir gün çözümü gerçekleştirecek olanlar davet edilecektir. İşte o günler gelmeden evvel, çözülemeyecek bir noktaya gelmeden evvel olur mu, olmaz mı? Bu Allah'ın bileceği şey. Türkiye'nin ne kadar güç şartlar içinde olduğunu görmemiş gibi davranıyor insanlar. Masallar anlatılıyor. Ve hakikat herkesten gizlenmeye çalışılıyor. Enflasyonun önlenmesi konusunda hiç para sarf etmek gerekmiyor. İki ayda Türkiye'nin problemi, enflasyon problemi çözülür. Azalan bir borçlar dizisiyle borçlar azaltılır. Bir yatırım politikasıyla insanlar işe kavuşur. Allah'a yaklaşmalarıyla da ahlak sahibi olurlar. Öyleyse son 6-7 yıldır bütün söylediklerimiz bilgisayarın hafızasında. Hiç kimse bize iftira atamaz. Ne söylediysek hepsi bilgisayarın hafızasına girmiştir. Öyleyse onları dikkatle inceleyin. Hakkımızda hüküm verecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda sadece huzur vardır, mutluluk vardır, ahlak vardır. Ahlak Allah'a yakınlıkla kurulur. Bu sözleri size söylemeyelim diye bütün radyolarımızı kapattılar. Televizyonlarımızı kapattılar. Allah'a sonsuz hamd teşvik ederiz ki bilgisayara ve uydumuza şu anda dokunamıyorlar. Ellerinden gelse onları da kapatacaklar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, geleceğiniz Allah-u Teala tarafından teminat altına alınmıştır. Zor günler geçireceksiniz.

gideceksiniz. Ama güzel günler gelecek. Endişe etmeyin. Sıkı durun. Ülke daha karanlık günlere doğru gidecek. Bize hüzün veren nokta, çözümün var olduğunu bilmemize, bunu ispat etmemize rağmen çözüme gitmek yerine en kötü standartlarda ülkenin mahvına doğru gidiliyor. Böyle bir muhteva inşallah çözümsüz bir noktaya ulaşmadan evvel müdahaleyi mümkün kılar. Sevgili kardeşlerim, her geçen gün yüzlerce iş arayan kardeşimizin e-mailini alıyoruz. Biliyoruz ülkemizin durumunu. Sadece hakikati bilmeyenlerin yanlış yönetmesi, sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. Biz arabanın atları olarak herkese en iyiyi vermeye devam edelim. Kaybetmeyiz. Biz kazanırız. Unutmayın, Allah-u Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Öyleyse en kuvvetli biz olmakta devam edelim. Hayır, bu silah kuvveti değil. Manevi kuvvet, Allah'a duyulan güvenin kuvveti. Eğer hepiniz arabayı çeken atlardan olursanız, Allah yolunda hizmeti her şeyden üstün tutarsanız, birbirinize karşı en güzel davranışlarda bulunursanız, siz arabayı çeken atlarsınız. Biz de öyleyiz. Sevgili kardeşlerim, bugünlere geldik. Ülkenin kurtuluşu mümkün olduğu halde özellikle gerçekleştirilmediğini görmenin huzursuzluğunu kaygıyla yaşıyoruz. Onca yere yazdığımız mektuplar bu gidişe dur diyemedi. Dürüst olduğundan %100 emin olduğumuz makamlar da sessiz.

Böyle bir dizaynda çok güçlü olmak mecburiyetindesiniz. Allah'a güvenin. Biliyorsunuz ki ahlak müessesesi sizlerin örnek olmanızla gerçekleşecektir. Rüşvetlerin, suistimallerin bittiği bir devreye mutlaka bu ülke ulaşacaktır. Eğer bu tahakkuk etme istikametinde bir yolu işaret ediyorsa, o zaman bilin ki sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları, sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz. Etrafınızdaki ahlaksız ortam sizi kedere sevk etmesin. Ümitsizliğe sevk etmesin. Sizler parçalanmaz bir bütünsünüz. Örnek olacaksınız. Hangi şartların içinde olursanız olsun, olun, size Allah'ın öğretisini, dürüst olmayı, örnek olmayı devam ettirin. Siz gelecekte gerçek anlamda bir örnek oluşturacaksınız. Allah'ın dostlarının hangi ölçüde güvenilir olduğunu tatbikat gösterecek. Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun. Arabayı çeken atlar. Hepimiz öyleyiz. Arabayı çeken atlar. O günler geldiğinde vazifeniz çok daha ağır olacak. Arabanın çok daha ağır şartlar altında çekilmesi söz konusu olacak. Şu anda omuzlarınızda öyle vazifeler yok. Sadece Allah yolunda bir vasat çalışmanın içindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah yolunda hizmet aşkı içindeyseniz, o zaman bu sizi hep daha güzele, daha güzele, daha güzele götürecektir. Toplumun çok büyük bir kesiminde ahlakın sıfıra ulaştığı bir noktada sizler ahlakın öncüleri olacaksınız. Sizin gibi de bir yaşamın yaşanabileceğini herkese ispat edeceksiniz. Her devirde zulüm var olmuştur. Ama zulüm sonsuza kadar devam edemez. Sağduyulu insanlar da yaşıyor. Onlar hakikati göreceklerdir.
Herkesin Allah'ın dostlarına çamur attığı bir ortamda bir gün dinleyeceklerdir. Acaba neler söyleniyor? O zaman ülkenin panoramasını görecekler. Doğrulardan ibaret bir panorama ve o doğruları incelemek gereğini duyacaklar. Düşünecekler neden bu haldeyiz diye. Ve ana fıkdanlardan, ana krizlerden birinin ahlak olduğunu anlayacaklar. Konumuz din olduğu için bunları söylüyoruz. Ama ekonomi konusunda söylediklerimizi de tarih yazacaktır. Türkiye bir gün bu mahkûs standartlardan mutlaka kurtulacaktır. Kurtulmanın teminatı biziz. Eğer yıllar önce altın karşılıklı parayı tatbik mevkiine koyabilseydik, Türkiye enflasyonu sona erecekti ve Türkiye'ye yazık olmayacaktı. Fırsat geçti. Bir takım insanların eline ülkenin ekonomik nizamını alt üst etmek için ve kullanıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiçbirisi sizi korkutmamalı, yıldırmamalı. Yaşantınızı en güzel standartlarda örnek olarak devam ettirmelisiniz. Fırtınalar sizi sarsamamalı. Daha büyük krizlere doğru Türkiye yuvarlanacaktır. Metin olun. Bir gün mutlaka her şey düzelecektir. Bize söylediğimiz gibi en hazin gelen nokta, bildiğimiz halde, kurtuluşun mutlak olduğunu bildiğimiz halde, nasıl olduğunu bildiğimiz halde, ne yapılacağını bildiğimiz halde ve bunları her tarafa duyurduğumuz halde tam tersi müesseselerin, işlemlerin, tatbikatın daha baş döndürücü bir şekilde ülkeyi mahva götürdüğünü görmenin hüznü içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu şartlar içinde de gelecekten ümidinizi sakın kesmeyin. Hangi şartlar içinde olursanız olun, bilin ki bir gün mutlaka bu zorluklar yenilecektir.

Sevgili kardeşlerim, biz sizlerle beraber bir bütünüz. Hiçbir zaman ahlaki değerlerini yitirmeyen ve en güzel ahlakı yaşayan, etrafımızdaki insanlara örnek olmak mecburiyetinde olanlarız. Öyleyse ait olduğunuz yeri iyice kalbinize yerleştirin. Başkalarına ahlak konusunda en üstün davranış biçimlerini sergilemekte devam edin. Allah İnsanların karşısına güçlükler çıkartır, sonra onlara yardım ederek güçlükleri birer birer çözer. Sonunda güzellikler yaşanır. Sevgili kardeşlerim, dizayna dikkat edin. Sakın ümidinizi kaybetmeyin. Biliyorsunuz ki peçete bizde. Öyleyse kurtuluş mutlak. Ülkenin ekonomik durumunun çıkmazdan kurtulması ve güzeli ulaşması mümkün. Öyleyse korkmayın. Bu bizim manevi kişiliğimiz sebebiyle ülkenin ekonomik kurtuluşunun onun tersi olan işler yapılması sebebiyle önerilerin tamamen tersi olan işler yapılması sebebiyle hızla aşağı doğru gitmesi, devamlı değer kaybetmesi, bu ortamın tabii bir neticesidir. Ama çözümün var olduğunu hiç unutmayın. O zaman gelecekten emin olarak tasavvufu en güzel şekilde, en örnek şekilde yaşamaya çalışın. Öyleyse Allah'ın yolunda herkese onun sizlere emrettiği, bugüne kadar yürütmekte olduğunuz o en güzel davranışlarla davranın. Birbirinize karşı en güzel davranışların sahibi olun. Başkalarına hangi mutluluğu ulaştırabilirseniz, siz de o kadar mutluluğu yaşarsınız. Mutluluğunuz, başkasına verebildiğiniz mutluluğun size sağladığı kadardır. Ama etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk vesilesidir. Kime onu memnun edebilecek olan ne verirseniz, karşılığını toplum size otomatik olarak iade eder. Allah'ın kanunu. Bunu yaptığınız zaman gördünüz geçerli olduğunu kanunun. Ve bize soruyorlar, sen hep diyorsun ki her şey çok mu güzel, bana mı öyle görünüyor? Neden mutlusun? Biz de onlara diyoruz ki çünkü biz başkaları için yaşıyoruz. Her şeyimizle kendimizi onlara adamışız. Öyleyse
Bize ait ne var ki mutsuz olabilirim? Kendimizi düşünecek zaman mı var? Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zaman hızla ilerliyor. Bu kısa zaman parçaları içinde sizlere daha çok nasıl ulaşabiliriz? Nasıl sizleri mutlu edebiliriz diye çırpınıyoruz. Sizler için varız. Sizler için yaşıyoruz. Kendimizi düşünmeye zamanımız olmadığı için mutluyuz. Daha çok mutluluk olabilir mi sevgili kardeşlerim? Hayatımızın her saniyesinde sizler varsınız, sizler dolduruyorsunuz. Programlar boyunca, eve gittiğimiz zaman telefonlar boyunca, gönderdiğiniz yüzlerce e-mailler boyunca hep hayatımızın her dakikası sizlere ait. İşte bu güzellikleri el ele, gönül gönüle yaşayanlar olarak mutluluğumuz devam edecek. Hep mutlu olanları kıskanmışlardır. Hep onlar gibi olmak yerine onlara karşı çıkarak cephe almayı tercih etmişlerdir. İblis insanları devamlı ona kışkırtıyor. Ama Allah Teala da dostlarını hep insanların mutluluğu için kullanır. Allah'ın istediği tek şey hepinizin, sadece sizlerin değil, bütün dünyadaki insanların mutluluğudur. Ama atı alan çoktan Üsküdar'ı geçmiş. Yani iblis insanları negatif istikamette öylesine örgütlemiş ki Osmanlı'nın torunları da ahlak buhranına düşmüşler. İşte o buhrandan çıkabilmenin sadece bir tek yolu var. Ahlakı yeniden tesis etmek. Hayır, zor değil. Ama zaman alıcı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her geçen gün daha çok insanın bizi dinlediğini, hakikatlere aşina olduğunu ve hakikatlere sahip çıktıklarını görmenin huzurunu yaşıyoruz. Hamdolsun ki herkes yanlış oldu değil. Ve bu örnek olanlar sizler, onlara ışık olacaksınız, karanlıkta olanlara. Sizlerle yollarını bulacaklar. Sizlerin sarsılmayan imanınızla, sarsılmayan gücünüzle, sarsılmayan iradenizle bütün krizlerden çıkmak mutlak olarak gerçekleşecektir. Öyleyse Osmanlı'ya dikkatle bakın. Ne zaman Allah ile beraber oldularsa cihan hakimiyetini kurdular. Ne oldular? Cihan devleti oldular. Nizamı alem oldu Osmanlı. Sonra Allah'tan uzaklaştılar. Ve önce duraklama devri, sonra gerileme devri. İçinde yaşadığımız devirde ise din
bir düşman olarak değerlendiriliyor toplumun bir kısmı tarafından, ama o bir kısmı kilit noktalarındaki söz sahipleri. Sevgili kardeşlerim, bunun sadece bir felakete yol açacağını daha yeni yeni akılları basıyor. Ahlakın kaybolmasının çok önemli bir şey olmadığını düşünenler, İstanbul'da her gün 3000'den fazla sadece çanta çalınması olduğunu artık dikkat edilmesi lazım gelen bir faktör olarak değerlendirmeye başladılar. Bütün konularda devreye giren ahlaksızlıkların, ihtilasın, rüşvetin, her türlü yolsuzlukların artık dikkat çekici boyutları var. Ahlakın önem kazandığı bir devrede yaşıyoruz. Öyleyse sizler, ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız. Örnek bir toplumu yansıtacaksınız. Allah Teala'nın hepinizi bu vasıflarla idame etmesini, sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sakın ümitsiz olmayın. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir mutluluk sohbetinde inşallah bir defa daha birlikteyiz. Mutluluk, dünya mutluluğuysa, dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Cennet mutluluğunda bu otomatik olarak gerçekleşen bir müessesedir.

ise dünya mutluluğu nedir? Dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği yeri işaret eder. Mutluluğun birinci şartı sulh ve sükuna ulaşmış olmak. İkinci şartı bu sulh ve sükunun hem iç dünyanızda oluşması, hem dış dünyanızda oluşması, hem de Allah ile olan ilişkilerde oluşması. Mutluluğun üçüncü şartı, kesintisiz, devamlı bir vetire olması. Öyleyse, mutluluk dediğimiz zaman bu üç tane faktörü net olarak hatırlamalıyız. Bir insan kendisine mutlu muyum diye soruyorsa, mutluluğun devamlılığının asıl olduğunu hatırlaması lazım. Olayların o mutluluğu engelleyememesi lazım. Kişinin iç dünyasındaki kavgayı bitirmiş olması lazım. Yani daimi zikre ulaşması, nefs tezkiyesini değil, tasfiyesini tamamlamış olması lazım. Ve ancak o zaman üçüncü sonucu otomatik olarak ulaşılır. Devamlı kesintisiz bir mutluluk. İç dünyada nefsin afetlerinin tamamen yok olması, bu afetlerin tamamen yok olduğu noktada faziletler nefsin afetlerinin yerini alacaktır. Fazıllar. Eğer nefsin afetlerini hepsini yok etmişseniz, siz erdemli, faziletli bir insan olursunuz. Fazıllar sizi kemal derecesinde olgunlaşır. Kemalatın sahibi olursunuz. Bu muhtevada bir insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerdeki mutluluğun oluşması söz konusudur. Demek ki devamlılığın bir vetiri olduğu, devamlılığın mutlak olarak gerektiği bir ortamda evvela iç dünyanızda sulh ve sükunu temin edeceksiniz. Bunun yolu daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşırsa iç dünyasında sulh ve sükun teessüs eder. Neden teessüs eder? Neden oluşur? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemek üzere programlanmıştır. Allah'ın bütün emirlerine isyan ederler. Gene nefsinizin afetleri Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka işlemek isterler. Dizaynları buna göredir. Yani şeytanın ekmeğine yağ sürecek özellikle yaratılmışlar. Şeytan ne ister? Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi. Şeytan ne ister? Allah Teala neyi yasaklamışsa onu da mutlaka sizin yapmanızı ister. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve şeytanın talepleriyle nefsinizin afetlerinin talepleri aynıdır. Ve düşünün ki doğuşunuzdan itibaren nefsiniz %100 afetlerle doludur. Nefsinizin kalbi. Allah Teala dengeleri nasıl sağlıyor? Sizi bir nefsle, bir ruhla, bir de fizik vücutla yaratmış. Nefsin afetleri karanlıklarla temsil olunur. Karanlıklar nefsin afetleridir. Ruhun hasletleri ise nurlarla temsil olunur. Bir tarafta gece vardır, bir tarafta gündüz vardır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Denge söz konusu. 100 üzerinden 100 ile ikisi dengede. Bir taraf tamamen karanlık,
nefsiniz, öbür taraf tamamen aydınlık ruhunuz. Öyleyse gece ne kadar karanlıksa gündüzde o kadar aydınlık, aynı oranda aydınlık, aynı oranda karanlık, denge. Nefs afetlerle %100 dolu, ruh hasretlerle %100 dolu, gene denge. İkisinde de %100 doluluk var. Peki Allah Teala bizden ne istiyor? İstediği şey açık. Biz diyor insanı, yani onun nefsini bir ahsini takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Eğer takvimi zaman gösteren bir müessese olarak anlıyorsak, o zaman ahsen-i takvim müessesesi bir zaman parçasında ahsene ulaşabilmek özelliğini taşır. O zaman biz nefsi ahsene ulaşmak üzere yarattık manası çıkıyor. İşte nefsiniz aslında afetlerle dolu olarak yaratılmış, ahsen olmakla uzaktan yakından hiç ilişkisi yok. Tamamen ahsen olmanın en zıt tarafında. Yani ahsen olmayı dünyanın kuzey kutbu olarak kabul ederseniz, nefsinizin afetlerinin göstergesi güney kutbudur. Tamamen nurlara zıt bir dizayn, sadece karanlıklardan oluşan dizayn. Allah ne emrederse onu yapmamak konusunda kararlı, Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak isteyen bir hüviyette. Ya ruhunuzun hasletleri, orada da tam aksi bir durum var. Ruhunuzun hasletleri Allah-u Teala ne emretmişse onu yapmak için can atar. Ruhunuzun hasletleri Allah-u Teala neyi yasak etmişse onu da asla yapmak istemez. Öyleyse taban tabana zıt iki tane muhteva var içinizde doğuşunuzdan itibaren ve birbiriyle bu sebeple devamlı anlaşmazlık halindeler. Çünkü birinin istediğini diğeri mutlaka istemez. Aynı standartlarda istemediğini de ister. Öyleyse diyalektik bir kavga iç dünyanızda eğer nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmezseniz ömür boyunca sürer. İçinizdeki bu dırdır sizi devamlı rahatsız eder. İç dünyanızda bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga sürgit devam eder. Öyleyse iç dünyanızdaki kavganın bitmesi sülh ve sükunun tesisi için temel faktördür. Dış dünyadaki mutluluğunuz da buna bağlıdır. Allah ile olan ilişkilerde mutluluğunuz da gene buna bağlıdır. Öyleyse her şey nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmenizde mümkün. Nefs tezkiyesi, nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini tamamladığınız noktada gerçekleşir. Tasfiyesi ise nefsinizin afetlerini tamamen tasfiye ettiğiniz zaman, yok ettiğiniz zaman, sona erdirdiğiniz zaman tahakkuk eder. Borçların tasfiyesi dediğimiz zaman, borçların tamamının ödenmesi manasını tazamın eder bu ifade. Nefsinizin tasfiyesi dediğimiz zaman da, nefsinizin kalbinde ne kadar afet varsa, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptinalar, düşmanlık, nefret, bunların hepsinin %100 yok olduğu bir ortam düşünün. İşte orası nefsinizin tasfiye edildiği noktadır. Bu noktada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin afetlerinin tamamen tasfiye edildiği noktada içinizde, iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlak bir sulh ve sükun oluşur. İşte bu mutluluk halidir. Bir muhteşem
denge halidir. Bir muhteşem sulh ve sükun halidir. Öyleyse önce kavgadan başlayalım. İş dünyanızda kavga var. Neden kavga var? Nefsiniz Allah neyi emretmişse onu yapmak istemez. Ruhunuz da Allah neyi emretmişse onu yapmak ister. Aklınız fizik vücudun kumandanıdır. Ve bu dünya adı verilen gezegende hangi ortamda aklınız şuur kazandıysa o standartların adamıdır. O standartlara göre hüküm verir. Şimdi bir ortam düşünün. Allah-u Teala neyi emretmişse hepsi yasaklanmış. Allah-u Teala neyi yasaklamışsa hepsi de serbest. Düşünün, Allah'ın yasakladığı ne varsa her şey serbest. İşte içinde bulunduğumuz Türkiye'deki durum bu. Öyleyse aklınız orada şuur kazandıysa, o ortamda şuurlandıysa, böyle bir dizaynda aklınız Allah'ın yasak ettiği her şeye evet diyecektir. Yani bir nevi nefsinizin emrinde gibi bir durum. Ruhunuz her seferinde bir günah işleyen nefsinizi azaplandıracak ama nefsiniz bu günahları işlemekten vazgeçmeyecektir. Hem Allah-u Teala size azap verecektir yaptığınız yanlış davranışların hemen arkasından, hem de ruhunuz nefsinize sıkıntı verecektir, huzursuzluk verecektir. Allah'ın her yasak ettiği fiili nefsiniz işledikçe. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda Allah'ın emirlerinin yapılmadığı ama yasaklarının işlendiği bir ortamda nefsiniz ruhunuza her zaman galip gelecektir. Ve siz hiçbir zaman huzursuzluktan kurtulamayacaksınız. Çünkü her yaptığınız yanlışın arkasından ruhunuz nefsinize sıkıntı verirken Allah da size azap edecektir. Allah'ın hem her yasak ettiği şeyi işlediğinizde aynı şey gerçekleşecektir. Hep huzursuz olacaksınız. Huzursuzluğunuzun arkasında işlediğiniz fiiller dolayısıyla azabın ötesinde nefsinizle ruhunuz arasındaki devamlı kavga söz konusudur. Aklı ikna etmek için nefsiniz de konuşur, ruhunuz da konuşur akılla. İki birbirine zıt kuvvet iç dünyanızda konuşur. Karar verirken aklınız iki tarafta muhakemelerini ortaya koyar. Aklınız bunlardan hareketle bir karara varacaktır. Fizik vücut onu yapacaktır. Ama bu da başlı başına bir sıkıntıdır sizin için. Çünkü her an iç dünyasında kavga olan bir insansınız. Sulh ve sükunu yaşayamayan bir insansınız. Öyleyse nefsinizdeki afetlerin varlığı, ruhunuzla nefsiniz arasındaki bir diyalektik kavgayı eğer nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmezseniz ömür boyu ayakta tutacaktır. Ömür boyu bir mutsuz insan olarak yaşayacaksınız. Peki çözüm? Çözüm bu huzursuzluktan kurtulmanızın çözümü nefsinizdeki afetleri yok etmektir. Mümkün mü? Elbette mümkün. Bunun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e zikir adlı bir müessese koymuş. Diyor ki
Müzemin suresinin 11. ayet-i kerimesinde veskür ismin rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbinin Allah'ın adıyla, ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ayet-i kerime başlı başına bir müesseseyi içeriyor. Allah'a dönüşün, ruhun Allah'a ulaşmasının bir tek sebebi olduğunu, bunun da zikir olduğunu söylüyor Allah Teala. Zikirdir ki ruhunuzu Allah'a döndürecek. Allah'a ulaştıracak, sizi hidayet erdirecek. Neydi hidayet? Hatırlayalım. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Peki Bakara 120 ne diyor? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o. El hüda hidayettir. Fiil ulaşmak. Hüdallah Allah'a ulaşmak. İnne şüphesiz ki el hüda hidayet. Hüve işte o el hüda hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. Sevgili kardeşlerim, zikir adı verilen müessese ile ruhunuz adım adım gök katlarını birer birer aşıp Allah'a ulaşacaktır. Böyle bir vetrenin gerçekleşebilmesi önce Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlı. Dilerseniz Allah rahim esması ile tecelliye başlar. İrşad makamına ulaştığınız zaman nefs tezkiyesinin şartlarına sahip olursunuz. Ne demek bu? Yani zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir. Göğsünüzden Allah'ın açtığı, Allah'ın yardığı göğsünüzden, o yarıktan geçerek kalbinize ulaşır. Kalbinizin Allah'a dönük boyutunda yer alan kalbinizdeki mührü, mührün üzerine baskı yapmak suretiyle aşağı kadar indirir. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları, rahmet, faz ve salavat adlı üç grup nur, Rabbani kapının üzerinde bulunan mührü bastırarak aşağı kadar indirir, Zülmani kapıya indirir. Zülmani kapının üzerindeki yere yerleşir Zülmani mühür. Karanlıkların nefsinizin kalbine girmesini engeller. Zikir yaptığınız süre o anda kalbiniz diyelim ki daha yeni başlıyorsunuz zikre. Nefsinizin kalbi kapkaranlık. %100 afetlerle dolu. Allah'ın nurları nefsinizin kalbine girince kuvvet onlardadır. Ve bu göklerden gelen hızla kalbinize dolan nurlar kalbinizdeki karanlıkları derhal kapı dışarı eder. Birkaç dakika içinde nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Rahmet, faz ve salavat nurları. Bu nurlardan fazıllar nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı 14. basamakta yazılır. Şu anda da 14. basamaktasınız. Allah'ın kalbinize yazdığı İman kelimesinin çekim gücüne kapılarak iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. İman kelimesinin etrafında fazıllar adım adım toplanır. Onlar öyle bir konsantrasyonda toplanır ki nefsinizin
kalbine zikir bittikten sonra girecek olan karanlıklar onların işgal ettiği yere tekrar işgal edemezler. Arada hiç boşluk olmadan iman kelimesinin etrafında fazıllar yerleşmiştir. Kısaca orasını işgal etmişlerdir. İşte nefs tezkiyesi budur. Nefsinizin kalbini fazılların, sizi fazilet sahibi kılacak olan fazılların işgal etmesi hali. Nefsinizin kalbindeki afetlerin o kadar kesiminin kapı dışarı edilmesi hali. Nefs tezkiyesi sizi mutlak huzura götürecek olan bir müessesedir. Mutluluk bununla paralel olarak yürür. Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar giderek artacak, %2 rahmet fazıllar girmeden evvel nefsinizin kalbine girip yerleşmiştir. Fazılların %49 olması hali, yani 7 defa %7 nur birikimi hali, nefsinizin kalbinin %2 rahmet ilavesiyle %51'inin Allah'ın nurlarıyla dolduğunu gösterir. Yani ruhunuzun kalbi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor, %100. İkinci %100'ün %51'i gene Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Geriye ne kalıyor? %2 sadece 49. %25 çevresinde bir itiraz, %25'ten daha az bir rezistans, karşı çıkış, karşı koyuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında nefsinizin kalbindeki nurlar, bütün güzellikleri dizayn eden onlardır. Nefsinizin kalbindeki kavga %50 azalmıştır. Ama doğrularla yanlışların ölçümünde 200'de 151 doğruyu gerçekleştiriyorsunuz, gerçekleştirmek istiyorsunuz. 200'de sadece 49 sizi yanlışa sürüklemek istiyor. Şeytan o geri kalan %49'a öylesine tesir eder ki başarabildiğiniz şey hiçbir zaman %75 olmaz. %50'nin biraz ötelerine çıkabilirsiniz. İblis size tesirini arttırmak için elinden gelen her şeyi yapar. Çünkü imkanı daralmıştır. Sizi elinden kaçırmak istemez. Ve bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi vardır. Zikriniz 33 bindir. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. İç dünyanızda kavga, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasındaki kavga %50 azalmıştır. Sevgili kardeşlerim, evvela mutluluklardan, cennet mutluluğundan bahsediyorsak, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cennet mutluluğunu zaten elde ettiniz. Evet, sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilediniz, dilediğiniz an cennet mutluluğunu mutlaka hak ettiniz. Geriye dünya mutluluğu kalıyor. Dünya mutluluğunun bir kısmı söz konusu. Dünya mutluluğunun bir kısmı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nefsinizin kalbinin yarıdan fazlası Allah'ın bütün emirlerine evet diyor, yasaklarına hayır diyor. Ruhunuzun %100'ü Allah'ın bütün emirlerine evet diyor, yasaklarına hayır diyor.
nefsinizin kalbinde sadece %49'luk bir bölüm hayır diyor Allah'ın emirlerine, yesekitti fiillerini işlemek istemeye devam ediyor. Şeytanın hakimiyet alanında nefsinizin kalbinde %100'den %49'a düşmüş boyutta ve şeytan bu işi fena halde içerliyor. İşte adım adım onu hallediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Öyleyse dizayna dikkatle bakın. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Bu noktada nefsinizin kalbinde durum böyle. Ama şimdi siz daha çok zikrediyorsunuz. Zikriniz giderek artıyor. Artan zikrinizle ruhunuz Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olduktan sonra size bir taht ihsan ediliyor. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'e çıktığı noktada. Bu tahtın sahibisiniz, altın taht. Sonra da öyle bir gün geliyor ki zikrinizi günün yarısından öteye geçiriyorsunuz. İşte %61 zikir, %71'e o zaman ulaşır. Nefsinizin kalbindeki nurların %71'e ulaşabilmesi için günün yarısından daha fazla zikretmeniz gerekir. Bu onu gerçekleştiremedikçe nefsinizin kalbindeki nurlar %71'e hiçbir zaman çıkmaz. Ama günün yarısından daha fazla zikri gerçekleştirdiğiniz zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek için şartları hazırladınız demektir. Ve nefsinizin kalbindeki

yasaklarını işlemeye çalışır. Ama artık şeytan ve afetler için iş işten geçmiştir. Fizik vücudunuz şeytanın telkinlerini ve nefsin o %19 olan afetini kaleye almadan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlar. Aklınız artık o standartların yapıcısı olmuştur. Allah'ın emirlerini emreder, yasaklarını yasaklar. Fizik vücudunuz Allah'a böylece teslim olur. Bundan sonraki safhada daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman son kalıntılar da gitmiş olacak nefsinizin kalbinden. O zaman mutluluğun üst boyutunu yaşayacaksınız. Neden öyle olacak? Çünkü daimi zikirdeyseniz Allah Teala nefsinizin kalbindeki bütün afetleri temizlemiştir. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsinizin kalbinde afetlerin kalmadığı bir ortam.

orada dahi şeytan size tesir etmek için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Ama gayretleri boşunadır. Nefsinizin kalbinde tutunabilecek olan bir dal iblis için artık yoktur. Sadece size gene yalanlar söylemeye devam edecektir. Ama artık o yalanları sizi etkileyemeyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları sizlere anlatabiliyoruz. Öyleyse daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğunuzun en üst boyuta çıktığını göreceksiniz. Dünya mutluluğunuzun. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde afet yoktur. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına karşı çıkacak kuvvet tamamen yok olmuştur. Hem nefsinizin bütün afetleri, eskiden afetler olan nefsinizin kalbi artık faziletlerle kaplanmıştır, fazıllarla kaplanmıştır. %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla nefsinizin kalbi tamamlanmıştır. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doludur. Öyleyse 200'de 200 Allah'ın bütün emirleri yerine getirilecek, yasakları işlenmeyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bunları sizlere anlatabilmek imkanlarının sahibiyiz. Sizlere mutluluğu anlatmak, öğretmek ve yaşatmakla mükellefiz. Bununla vazifeli kılındık. Öyleyse insan için mutluluğun mutlak olarak mevcut olduğunu önce bilmemiz lazım, öğrenmemiz lazım. Ve bu muhtevada saadetin yaşanması sizlerle, sizlerin gayretleriyle mümkün olacaktır. Bu gayretin anahtarı

0: zikirdir. Zikirsiz bir dünya saadeti çok zor bir işlev olarak oluşur. Nasıl bir işlev? Ne zaman bir insan hayatını başkalarına mutluluk vermeye adarsa, bu süreç içerisinde o kişinin zikri az da olsa Allah onu mutlaka mutlu kılar. Burada başkaları için yaşama süreci sizin mutluluğunuz için temelini teşkil eder konunun. Ne zaman bir insan bir başkasına mutluluk ulaştırmak üzere bir fikriyatın sahibi ise, düşünmeye başlamışsa, ben o kişiye nasıl bir mutluluk ulaştırabilirim? Ona ne yapabilirim? Ne yapabilirim de onu mutlu kılabilirim tarzında bir düşünce size ulaştığı zaman, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman hepiniz için bir güzellik oluşur diye düşünüyorum. Daimi zikir bütün insanlar için muhteşem bir vetiredir. Nefsinin bütün afetleri yok olmuş, yerini fazıllar almıştır. Ruhu zaten hasretlerle doludur. 200'de 200 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir mekanizma çalışıyor. Bu sonsuz bir mutluluk. Öbür taraftan da o kişi zaten kendisini başkalarının mutluluğuna adamıştır. Zikir bu seviyede değil ama kişi kendisini başkalarının mutluluğuna adamış. Ne zaman o kişi başka birisi hakkında onu mutlu edecek olan bir şey düşünmeye başladığı andan itibaren o kişi Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlar. Allah ona o süreç içinde mutlaka saadeti yaşatır. Ne zamana kadar? Ta ki düşündüğü, mutlu etmeyi istediği kişiye o aklındaki güzelliği ulaştırsın. Ona bir hediye alsın. Onu mutlu edecek bir davranışta bulunsun. Hedefi buysa Allah için hedefin varlığı yeterli. Hedefin ne ölçüde gerçek olduğunu en iyi bilen Allah'tır. Kişi gerçekten o hedefe ulaşmayı diliyorsa Allah'ın mutlak olarak yardımını alacaktır. Allah o kişiye mutluluk verecektir. Ruhu da nefse huzur verecektir. Ve kişi başkalarına yardım için kendini angaje ettiği sürece hep mutluluğu yaşayacaktır. Bu da mutluluğun bir vasıtası. Sevgili kardeşlerim, toplum bir bütündür. Bir bileşik kaplar olayı yaşarsınız çevrenizde her zaman. Yani siz çevrenizdeki insanlardan birine bir kötü davranışta bulunduğunuz zaman çevrenizden size mutlaka o kötü davranış geri döner. Aynı oranda o kişi tarafından değil, kötülük yaptığınız kişi tarafından değil. Ama çevreden size mutlaka o geri döner. Allah Teala men dakka dukka diyor. Yani çalma kapını, çalarlar kapını. Eğer başkalarına sizden bir kötülük ulaşıyorsa, onları üzecek bir davranış söz konusuysa, çevrenizden size mutlaka o davranış geri dönecektir, tepecektir. tersi de söz konusu. Eğer sizden çevrenize bir mutluluk ulaşıyorsa, güzellik ulaşıyorsa, o zaman bunu dikkate alın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman çevrenizdeki insanlardan da size o güzellik geri dönecektir. Ne ekersen onu mutlaka biçersin diyor Allah Teala. Öyleyse o zaman mutluluğun sırrı bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay. Eğer sizden çevrenize yayılan şey mutluluksa, onlardan toplayacağınız hasılat da mutluluk olarak size geri döner. Öyleyse başkalarını huzursuz ettiğiniz zaman size mutsuzluk geri dönüyorsa, başkalarını mutlu ettiğiniz zaman size mutluluk geri dönüyorsa, o zaman size mutluluğun gelebilmesi için sizin etrafa mutluluğu saçmanız lazım. Bunu yapabildiğiniz zaman meseleyi kökünden çözersiniz. Zikir garantili bir yoldur. Eğer hem kendinizi başkalarına adar hem de daimi zikrin sahibi olursanız, o zaman iki katlı ekmek kadayıfı olur, hem de kaymaklı. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz başka insanların elinde değildir. Mutluluğunuz sizin elinizdedir. Öyleyse şu içinizdeki dünyanın karanlığının tamamen kalktığı, her tarafın Allah'ın nurlarıyla dolduğu, pırıl pırıl bir kalbe sahip olduğunuz zaman, yani daimi zikre ulaştığınız zaman, iç dünyanızdaki durum nedir? Onu anlattık şimdiye kadar hep. İç dünyanızda her şey sulh ve sükûne ulaşmıştır. Nefsinizin kalbindeki afetler yoktur, faziletler vardır, fazıllar vardır. Onlar da Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat ederler, yasaklarını asla gerçekleştirmezler. Ruhunuzun hasletleri de Allah'ın bütün emirlerine itaat ederler, yasak ettiği fiili asla işlemezler. Böylece 200'de 200 bir beraberlikle Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisiniz, Allah'ın yasak ettiklerini de yapmayan birisiniz. Öyleyse bu sadece bir mutluluğu ifade eder. Her Allah'ın emrini yerine getirdikçe duyduğunuz huzur bu sebeptedir. Her Allah'ın yasak ettiği fiili şeytan karşınıza devamlı imkanlar çıkarmasına rağmen işlemiyorsanız, bu da mutluluk verici bir olaydır. Öyleyse iç dünyanızda kavga bitmiştir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga bitmiştir. İç dünyanızda muhteşem bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Şimdi hadi gelin beraberce dış dünyamıza bakalım. Dış dünyamızla ilişkilerimiz başlangıçta nasıldı? Onlar bize kötü davranıyorlardı. Hep bu kadarı söylenir. Etraftaki insanlar bize kötü davranıyor. Peki siz onlara nasıl davranıyorsunuz? Siz onlara kötü davrandığınız için kötü davranışlara muhatap oluyorsunuz. İşte daimi zikre ulaşmadan evvel sizinle etrafınızdaki insanlar arasında hep bir soğuk savaş vardır. Bütün insanlar da kendilerini başkalarından üstün görmek için üstün kılma çalışması yapmak söz konusudur. Hep acaba ben nasıl başkalarını küçültürüm de ondan daha güçlü, ondan daha akıllı, kısaca ondan daha üstün olduğumu nasıl ben onlara ispat ederim diye İnsanlar hep bir gayretin içindedirler. Ve böyle yaptıkları için, davranışları başkalarını rahatsız ettiği için, o insanlar da mukabil olarak ona benzer davranışlarla ona muhatap olacaklardır. Onun yaptığına benzer davranışlarla ona muhatap olacaklardır. O kişi başkalarına nasıl eza veriyorsa davranışlarıyla, başkalarından geri dönen davranışlar da ona eza veren davranışlar olacaktır. Sonuçta hem o mutsuzdur, hem de etrafındaki insanlar mutsuzdur onunla olan ilişkilerinde. Negatif tohumlar ekiliyor, karanlık meyveler alınıyor. Huzursuzluk bütün boyutlarda mevcut. Ama nefsinizin kalbinde afetler sona erdiği zaman böyle davranamazsınız. Sizden çevrenize ulaşan şey onları yaralayacak, zedeleyecek davranış biçimleri olmaz. Olmamasının arkasında ne vardır? Siz onları artık rakip olarak görmüyorsunuz. Onlardan üstün olduğunuzu ispat etmek gereğini duymuyorsunuz. Çünkü bunun bir anlamı olmadığını anladınız. Onları sevmeye başladınız. Onları çok seviyorsunuz. İncitmek istemiyorsunuz. Davranış biçimlerinizi de buna göre dizayn ettiniz. Her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirdiniz. Etrafınızdaki insanlarla artık onlara bir üstünlük taslamadığınız için kavganız bitti. Bir, onları eskiden sevmiyordunuz. Onlar da sizi sevmiyorlardı. Ama şimdi onları çok sevmeye başladınız. Onlar da sizi çok seviyorlar. Öyleyse artık sizden çevrenize sevgi yayılıyor. Çevrenizden de size sevgi dönüyor. İşte böyle bir dünyada yaşamaya başladınız. Böyle bir dünyada yaşamaya başladığınız zaman, eski davranışlarınızı gözünüzün önüne getirdiğiniz zaman, neden mutsuz olduğunuzu çok güzel idrak edebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlar neden size karşı çıkıyorlar? Etrafınızdaki insanlar neden sizi üzecek davranışlarda bulunuyorlar? Arkasında sizin onlara verdiğiniz imaj var. Bu imaj onları rahatsız eden bir imaj. Onların da iç dünyasından zaten şeytan her an hazır. Size düşman olmak, aynı derecede sizi de rahatsız etmek talebi geliyor. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanların cemaat olarak güzele ulaşabilmeleri, herkesin birbirine en güzel davranışlarla davranmasına bağımlıdır. Kimin nefsindeki afetler bitmişse, o bütün güzel davranışların simgesini taşır, işaretini taşır. Onun için söz konusu olan şey Allah'ın güzellikleridir. Ve bu bağlamda kişi mutlu olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dış dünyanızdaki mutluluktur. Daimi zikre ulaştığınız zaman dış dünyada düşmanınız kalmamıştır. Onlar size düşman olabilirler. Düşmanınız kalmamıştır deyince biz sizin düşmanınızdan bahsediyoruz. siz o noktada kimseye düşman olamazsınız. Allah ile olan ilişkilerinize geliyoruz. Allah ile olan ilişkileriniz sizin için negatif bir boyut oluşturmaz. Allah ile olan ilişkilerinizde bir Allah'ın emirleri var. Eskiden onları yaparken zorlanıyordunuz. Şeytan ve nefsiniz onların yapılmaması lazım geldiği konusunda size yüzlerce engel çıkarıyordu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise koşarak gidiyordunuz. Çünkü onlar hoşunuza gidiyordu. Nefsiniz onları istiyordu. Ama nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu zaman Allah'ın emirleri cephesinde hiçbir eksiklik kalmadı. Allah'ın bütün emirlerini yaparken doyulmaz zevkler yaşamaya başladınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de artık işlemiyorsunuz. Çünkü onlar sizin için bir arzu olmaktan çıktı. Artık onları işlemek içinizden gelmiyor. Yaptığınız yanlışları fark ettiniz. Onları doğrularla değiştirdiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman bununla karşı karşıyasınız. Nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Artık sizin için negatif davranışlar bitmiştir. Daimi zikir bütün insanları Allah'ın mutlak dostu yapar. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Hem iç dünyasında, hem dış dünyasında, hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir sulh ve sükun hasıl olmuştur. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki ezeli kavga sona ermiştir. Artık o kavga devam etmiyor. Dış dünyasında başka insanlarla kavgası bitmiştir. Başka insanlar onunla hala anlaşmazlık içindedirler. Ona düşmandırlar. Ama o hiç kimseye düşman olamaz. Onun için düşmanlık olayı bitmiştir. Hiç kimseye düşman değildir. Böyle bir noktada dış aleminde de anlaşmazlık, savaş bitmiştir kendi açısından. Allah ile olan ilişkilerinde ise Allah'ın bütün emirlerini en üst seviyede yerine getiriyor. Yasak ettiği fiillerden hiçbirini işlemiyor. Çünkü işlemek istemiyor iç dünyasından böyle bir talep gelmiyor. İşte hem iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki savaş bittiği için sulh ve sükun hasıl olmuştur. Hem dış dünyasında davranış biçimleri %100 düzeldiği için başka insanlarla arasındaki savaş bitmiştir. Anlaşmazlık bitmiştir. Ona göre düşman yoktur. Ona düşman olanlar vardır ama o kimseye düşman olamaz. Allah ile olan ilişkiler açısındansa Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Hepinizin hem cennet saadetini hem dünya saadetini mutlaka kazanmanızı Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha
1: Ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a teslim olmak. İnsan mutlaka Allah'a teslim olması gereken bir mahluktur. Allah'a teslim olmak Allah'ın temel emridir. Bir insanın manevi hayatı ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bir insan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiyorsa, o kişi için manevi bir hayat, Allah ile yakınlaşma, Allah'ın sevgilisi olma, Allah için yaşama hiçbir zaman mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi çok ama çok sever ve ona teslim olmanızı ister. Allah Teala'nın İslam dini aslında Arapça adıyla bu ismi almıştır. Allah'a teslim olmayı içerir. Bu realite de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini üç esas ihtiva eder. Birinci esas vahdet akidesi, Allah'ın tekliğine iman. Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. İkincisi, Allah'ın kendilerine emrettiği Allah'a ulaşmayı dileme emrini yerine getirenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsi tek bir toplum oluştururlar. Bunlar fırka-i naciyedir. Necata, kurtuluşa ulaşmış olanların fırkası, grubu. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkada bulunanlar aslında takva sahibi olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri için gizli şirkten kurtulmuşlardır. Günahları örtülmüştür. Cehennemden kurtulmuşlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda hak mümin olmuşlardır. Hüsranda değildirler, küfürde değildirler, küfürden de kurtulmuşlardır. Dalalette de değildirler, hidayettedirler. Öyleyse Allah-u Teala'nın
Teslim olmak faslında bizlere çizdiği yola baktığımızda dört tane teslimin esas alındığını görürüz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dininin bu bapta nihai neticesi, o kişinin ruhunu 22. basamak, fizik vücudunu ve çini 25. basamak, nefsini 26. basamak ve iradesini 28. basamağın 5. kademesi Allah'a teslim etmesiyle 4 tane teslim içerir. İşte Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 3. ayağı, 3. hedefi teslimdir. Vahdet, tevhid ve teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe Allah'a teslim oldular. Ruhlarını da teslim ettiler, fizik vücutlarını da teslim ettiler, nefslerini de teslim ettiler, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Allah'ın teslime mütalik ayetlerine baktığımız zaman Hanif diniyle, yani Arapça adıyla İslam diniyle %100 aynı anlama geldiğini görüyoruz. Allah Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi üzerimize farz kılmış. İşte Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar.

Öyleyse Allah-u Teala ruhumuzu ona, Allah'a ulaştırmamızı açık bir şekilde emretmiş. Emir söz konusu olduğuna göre bir farz hükümle karşı karşıyayız. Ruhumuzun Allah'a teslimi üzerimize bu ayetle farz kılınmış. Sadece o ayetle mi? Aynı Nisa 53'te Allah-u Teala diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri onların sahibine, o emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Muhakkak ki emreder diyor, mutlak surette emreder emanetleri. O emanetlerin sahibine, dikkat edin ifadeye, sahiplerine demiyor Allah-u Teala. Emanetler çok, ruh, veç, nefs, irade, hepsi emanettir ama sahibi olan Allah'tır. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, emanetlerin sahibine teslimi. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyyekümün azabe. Allah Teala buyuruyor ki üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona, Allah'a teslim olun. Bu yönelmenin neticesindeki teslim olduğuna göre ruhun teslimini kesin olarak kapsıyor. Ruhun teslimi üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah-u Teala Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde, 27. ayet-i kerimesinde. 27-28. ayet-i kerimesinde. Ruha sesleniyor Allah-u Teala, Rabbine geri dön. Yani geri dönerek Rabbine, Rabbin olan Allah'a ulaş. Ruha verdiği emir, bu ulaşmak, geri dönüş bir teslim içeriğidir. Allah Teala yine ruh konusunda bir muhteva açıklıyor. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettelinehi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş diyor Allah-u Teala. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Görülüyor ki Allah-u Teala'nın ruhumuzu Allah'a teslim etmek konusundaki emirleri açık ve kesin bir hüviyet taşıyor. Ve 14 asır evvel bütün sahabenin Allah'a teslim olduklarını görüyoruz. Hem ruhlarını teslim etmişler, hem fizik vücutlarını teslim etmişler, hem nefslerini teslim etmişler, hem iradelerini teslim etmişler. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler mi? Ruhlarını Allah'a teslim edenler için Allah Teala'nın kullandığı ifadeye bakıyoruz. Allah Teala onlara, Allah'a ruhlarını teslim edenlere hidayete erenler diyor. Ruhun insan hayattayken Allah'a geri dönmesi ve ulaşmasına Allah Teala hidayet diyor. Her ne kadar hidayet kavramını doğru yol ile Türkçeleştirmişlerse de realite o değildir.
Allah'ın Kur'an'daki hakikati innel hüda, hüdallah muhtevasının açıklaması Âl-i İmrân Suresi'nin 73. ayet-i kerimesinde inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Hüda kelimesi isimdir. El-Hüda, hidayet demek. Ama hüdallah, Allah'a ulaşmak. Buradaki hüda kelimesi fiildir. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında hepimizin net olarak gördüğü bir husus var. Allah Teala Allah'ın ruhunu geri istiyor. Hepiniz bir ruh taşıyorsunuz veya aranızdan teslim edenler taşıyordular. Ama o ruhu Allah'a teslim etmek hepimizin üzerine borçtur. Ve bu Allah Teala tarafından gerçekleştirilir. Bu noktaya ulaşan kişi hidayete erer. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, hidayete eren kişidir. İşte Allah Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Hidayete erdiklerini açık ve kesin bir dille ispat ediyor Allah Teala. Burada bütün sahabenin hidayete erdiklerini görüyoruz, yani ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hepiniz için söz konusu olan şey hidayete ermektir. Hidayet Kur'an'ın ruhudur. Temelidir. Omurgasıdır. Hidayet yoksa din yoktur. İslam dini hidayet temeli üzerine oturur. Hidayet İslam'ın temelidir, ta kendisidir. İslam Allah'a teslim olmak demek. Neyinizi teslim edeceksiniz? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi. Sahabe Allah'a nasıl teslim etmiş olmuşlar? Fizik vücutlarını da teslim etmişler. Birincisi hidayete ermek, ruhun Allah'a teslimi. Fizik vücutlarını da teslim etmişler mi? Sualin cevabı kesinlikle evet şeklinde geliyor. Bütün sahabe fizik vücutlarında Allah'a teslim etmişler. Âl-i İmrân Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki

Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, yani fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe Allah'ın bu farz emrini yerine getirmişler. Öyleyse bu vakta Allah'ın ortaya koyduğu muhtevada açık ve kesin bir şekilde sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Şimdi İslam alemi Kur'an'ın bütün temellerini, hedeflerini devre dışı bırakmışlar ve teslimlerin hiçbirini gerçekleştirmez olmuşlar. İslam'ın 5 şartına kilitlenmişler. İslam'ın 5 şartı bir kurtuluş reçetesi olmuş. Teslimi mümkün kılmayan bir müessese. Diyorlar ki İslam 5 şarttan oluşur. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim İslam'ın 5 şartını yerine getirirse o Allah'a teslim olur. Çünkü İslam teslim demektir. Teslimin de 5 tane şartı var. Diyorlar ki biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet de getiririz. Öyleyse biz İslam'ın 5 şartını yerine getirenleriz. Yani Allah'a teslim olanlarız. O zaman biz de onlara sorarız. Peki neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Ruhunuzu mu? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Neyinizi teslim ettiniz? Cevap yok. Bizim sevgili din alimlerimizden hiçbirisi bu suale cevap veremiyor. İslam teslim olmak demekse ve siz de İslam'ın 5 şartını yaparak bu 5 şartı yerine getirerek Allah'a teslim olduğunuzu söylüyorsanız o zaman neyinizi teslim ettiğinizi bize açıklayın bakalım. İslam'ın 5 şartıyla Allah'a hiçbir şey teslim edilmez. Sevgili kardeşlerim, bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, neyi ifade eder? Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, Allah'a ruhunu teslim etmesini ifade eder. Çünkü ruh Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Sevgili kardeşlerim, burası 22. basamaktır. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Gördük ki sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Hidayete ermişler. Sonra fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Peki nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefsin Allah'a teslimi ulul elbap olmakla mümkün. Ulul elbapsa ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredenlerin ulaştığı mevkiin adı. Kim
Allah'a bu şekilde ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken Allah'a layık olabilmek için Allah'ı zikrediyorsa devamlı olarak, o zaman bunlar daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahiplerini ulul-elbab diyor Allah Teala. Ne ulul-elbab? Yezkurunallâhe kıyamen kuğuden ve alâ cunûbihim. Ulul-elbab için ayaktayken, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu teslimi ait olduğu yere oturttuğumuz zaman bunun üzerimize farz olduğunu da görüyoruz. Allah Teala Nisa 103'te diyor ki Feskurunallâhe kıyamen kuğuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. İşte bütün sahabe ulul-elbab olmak şerefine ermişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi: onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onlar hidayet erdiler ifadesini tamamladıktan sonra bir de ilave koymuş oraya Allah Teala. Onlar ulul-elbab oldular diyor. Onlar lüplerin sahipleri oldular. İşte bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş ve nefslerini Allah'a teslim etmişler. Nefsin tesliminden sonra geri kalan şeye baktığımız zaman sadece geriye iradenin teslimi kalır. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise irşat makamına tayin edilir. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişi irşat makamının sahibi olur. Bakıyoruz sahabe için hepsi bu hedefe ermişler. Sahabe adı verilenler, yani hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hayattayken tabi olanlar, onlar sahabe. Sahabeye tabi olanlarsa tabi'in. Sevgili kardeşlerim, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir muhteşem dizaynı açıklıyor bize. Diyor ki: sahabe için o sabikun el evelin var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye ihraç edenlerdendi.

Bir de onlara, yani ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken hepsi ona tabi olmuşlar. Onlar sahabe. Ondan sonraki devrede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık yok. Sahabeye tabi olunmuş. Tabi olanlara da tabiin deniyor. Sahabe iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmuşlar. Kendilerine tabi olunmuş. Allah'a teslim olmak. Bu teslimin yürüyoruz ki ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek diye dört teslim standardı mevcut Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala sahabenin Allah'a teslim olması konusunda Kur'an'a ayetler koymuş. Özel olarak sahabenin teslimini içeren ayetler. Diyor ki Hac suresinin 34. ayet-i kerimesinde ve li kulli ümmetin cealna menseken li yeskürüs mallahi ala ma rezekahum min behimetil en'am ve ilahukum ilahun vahidun ve lehu eslimu ve beşiril muhbitin. Allah Teala diyor ki biz bütün ümmetler için usuller tayin ettik ki onlara rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerinde Allah'ın ismini zikretsinler. Yani Allah'ın ismini söyleyerek kurbanlarını kessinler. O halde sizin ilahınız tek bir ilahtır. Allah Teala burada Allah'ın tekliğini, yani Hazreti İbrahim'in Hanif fıtratının temelindeki faktörü anlatıyor. Tevhid akidesi, tek Allah'a inananların teşkil ettiği grup ama vahdet akidesi Allah'ın tekliği. O halde sizin ilahınız tek bir ilahtır diyor Allah Teala. O tek ilah. Burada Allah'ın ayet-i kerimedeki son bölümüne, finale bakalım. Ne diyor Allah Teala? Öyleyse ona, Allah'a teslim olun ve muhbitleri müjdele. Muhbit, Allah'ın kalplerine ihbat koyduğu insanlar.

Hak'tan inen sözleri anlayabilmeleri için insanların üzerlerine Allah'ın ulaştırdığı bir yardımcı araç, ihfat. Onların kalplerine ihfat koyarız ki diyor, irşat makamının sözlerini idrak edebilsinler. Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, ve sen körleri delaletlerinden hidayete erdiremezsin. Körler Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için iki açıdan veya bir açıdan görmelerini Allah'ın engellediği kişilerdir. Ya Allah Teala onların görme hastalarının üzerine basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet isimli bir perde çeker. Onlar göremezler. Gözleri görse bile görme hastaları mevcut olmadığı için görmeyi zihnin öğrenmesi ve tatbik etmesi mümkün değildir. Göremezler. Veya onların gözleri üzerine Allah-u Teala hicab-ı mestur adlı bir perde çeker. Görme konusundaki hassa, basar hassası çalışır. Ama gözler görme işlemini tamamlayamadığı için kişi göremez. İşte Allah'ın ya hicab-ı mestüre koyarak ya da görme hastasının üzerine gıçavet isimli bir perde çekerek kişiyi görmekten men ederse onlar hidayette olmayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İlk hidayet Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hidayetidir. Sen ancak diyor Allah Teala ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır buyuruyor Allah Teala. Onlar teslim olanlardır. Cin suresi 14. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: "Ve enna minnel müslimune ve minnel kasitun. Femen esleme feulake tahrir reşada." Muhakkak ki bizlerden Allah'a teslim olanlar da var. Kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan Allah'a teslim olamaz.

Eğer yüz çevirirlerse sana düşen görev ancak tebliğdir. Allah kullarını basirdir, yani görendir. İfade son derece açık. Siz de teslim oldunuz mu? Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? Eğer o zaman teslim ettilerse hidayete ermişlerdir. Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki İbrahim de bunu kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da ey oğullarım muhakkak ki Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz ölmeyin. Ancak Allah'a teslim olarak ölün. Dedi. İfade fe la temutunne illa ve entüm muslimun. Siz ölmeyin. Allah'a teslim olarak ölün. Bu ifade ve la temutunne illa ve entüm muslimun ifadesi külli bir teslimi içeriyor. 22. basamakta ruhun teslimi, 25. basamakta fizik vücudun teslimi, 26. basamakta nefsin teslimi, 28. basamağın 5. kademesinde iradenin teslimi olmak üzere bütün teslimleri içeriyor. Böylece bir noktaya ulaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de teslimler var. Ruhun teslimi farz, fizik vücudun teslimi farz, iradenin teslimi farz, ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi 4 tane teslim içeriyor. Hepsi farz. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmişler. Öyleyse bugün unutulan İslam'ı 14 asır evvel yaşanan İslam hüviyetinde bir yerlere ulaştırmak ancak bu standartlarda oluşan bir meyvedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi farz kılar. Öyleyse hepiniz Allah'a teslim olun. Ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin ki sizler bugünün sahabelerisiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bu bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Sizlere hitap etmek, sizlerle birlikte olmak. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. İnsanlar hep mutlu olmak isterler. Herkesin temel arzusu budur, mutlu olmak. Ama mutluluğu hep aranması lazım gelen yerin dışında ararlar. Zannederler ki mesela benim çok param olursa ancak mutlu olabilirim. Mutluluk parayla mümkündür. Ne ihtiyacın varsa onu alırsın ve de hiç problemin olmaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir gönül işidir. Para işi değildir. Nice zenginler var ama mutlu değiller. Huzur içinde yaşayamıyorlar. Tam aksine sıkıntılı bir dünya yaşantıları söz konusu. Öyleyse insanlar için mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında mutlu olması lazım. Dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olması lazım. Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olması lazım. Bu üç ayrı cepheden mutluluğa baktığımız zaman mutluluğun tamamının yakalanması bir takım şartlara bağlı oluyor. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden öyle? Çünkü nefslerinde afet kalmamıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar vesaire. Bu afetlerden hiçbirisi o kişinin iç dünyasında artık mevcut değildir. Buna karşılık o Allah ile olan o çok yakın beraberliği sebebiyle, daimi zikri sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmiştir. Zikir, nefsin kalbindeki afetleri yok edici en sağlam silahtır. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin nefsinde afetler sıfıra iner. İşte bu kişinin çok mutlu olmasını sonuçlandıran bir özel durumdur. Allah Teala zikri farz kılmış. Eskürunallâhe kıyâmen kûden ve alâ cünübim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikredin diyor. Bir insan kaç halde bulunabilir? Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyor haldedir. Ama Allah-u Teala bu üç halin üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmemizi istiyor. Öyleyse zikirle uyuyacağız. Ve uyandığımız zaman da zikretmekte olduğumuzu yaşadığımız bir noktaya ulaşacağız. Uyanırken kişinin zikri kaybettiği anda zikirsizlik sebebiyle kendine gelmesi ve derhal yeniden zikre başlaması kolaydır. Ama bir insanın uyandığı an Allah-u Teala'yı zikretmekte olduğunu
tespit etmesi dünyadaki en mutluluk verici olaydır. Bir insan uyanırken hala Allah'ı zikrettiğini tespit ettiği zaman, her uyanışında bunu yaşadığı zaman, uyurken de zikretmekte olduğunun artık kesin şekilde farkına varmıştır. Zaten uyanıkken her an Allah-u Teala'yı zikreden bu kişi geriye uyku kalıyor sadece. O noktada ne yapabilir? İşte Allah-u Teala o noktada kişiye yardım ediyor. Onun dışındaki bütün zaman parçalarında Allah-u Teala'yı zikretmeyi gerçekleştirebilen bir insan bunu kendi başına yapamaz. Allah'ın yardımı temel faktördür. Allah Teala mutlaka o kişiye yardım edecektir. Zikrini arttırdıkça Allah'ın yardımı artacaktır. Ve bir sabah kişi zikirle uyandığını görecektir. Ve her sabah da aynı standart geçerli olacaktır. Günün hangi saatinde olursa olsun kendini kontrol ettiği zaman içindeki sesin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye devam ettiğinin farkına varacaktır. Bu onu sonsuz bir mutluluğa ulaştıracaktır. Her an Allah'a tesbih eden, her an Allah'ı zikreden bir insan zikir, insanın kalbindeki afetleri yok eden tek silah olduğu cihetle Allah kelimesinin tekrarı. Bu kesintisiz olduğu sürece insanın nefsinin kalbindeki afetler yavaş yavaş azalacak, azalacak. Daimi zikir sebebiyle yenilerin oluşması mümkün değil. Bir gün tamamen yok olacaktır. İşte o kişi daimi zikrin sahibidir ve nefsinin kalbindeki afetler tamamen yok olmuştur. O insan dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. İnsanı mutsuz eden şey, afetlerin tesiriyle yaptığı yanlış davranışlardır. Öfke afetinin tesiriyle bir insan bir başkasının her zaman kalbini kırabilir. Belki ona zarar da verebilir. Birbirini öldüren insanlar bile var. Öyleyse her öfkeyle kalkan kişinin zararla oturduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Allah Teala ise sükuneti emreder. Sakin olmayı emreder. Allah Teala zikri de farz kılmıştır. Çok zikri de farz kılmıştır. Daimi zikri de farz kılmıştır. İfade aynen açık. Eskürünallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bunun manası yatınca daha uykusu zikre devam eden bir kişi uyuyana kadar iradi bir yapıyla zikrini devam ettirir. Ama bir süre sonra bu kişi uyanırken Allah-u Teala'yı zikrettiğini fark edecektir.
Allah Teala bu konuda herkese yardım eder. Bir kişi uyandıktan uyuduğu noktaya kadar hep Allah Teala'yı zikrediyorsa, bunda bir eksiklik söz konusu değilse, o kişi bir süre sonra uyanırken de Allah Teala'yı zikrettiğini fark edecektir. Ve zikrini bu standartlara devam ettirdiği sürece uykuda da zikreden bu kişi daimi zikrin sahibi mutlaka olacaktır. İşte zikir mi sevgili kardeşlerim? Nefsinizin kalbindeki afetleri yok eden tek silahtır. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya ses çıkarmadan diye Allah'ı zikretmek veya dilini de kullanmadan iç sesiyle diye Allah-u Teala'yı zikretmek. Üçü de Allah'ın katında makbuldür. Kabul görmüştür. Nereden biliyoruz kabul gördüğünü? Çünkü Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikredin diyor. Ve kişi, uykusu gelen bir kişi uykuya dalana kadar hep Teala'yı zikrediyorsa bir gün uyandığı zaman da Allah'ı zikretmekte olduğunu görecektir. Allah Teala bir emir verdiği zaman yaratığı olan insanın bunu yapıp yapamayacağını en iyi bilendir. Çünkü o yaratmıştır. Ve bütün insanlar için sevgili kardeşlerim bu mümkündür. Kişi Allah-u Teala'dan mutlaka yardım alacaktır. Mutlaka daha güzele, daha güzele gidecektir. Ve zikri öyle bir noktaya gelecektir ki bir sabah uyanırken zikirle uyandığını görecektir ve bu hep devam edecektir. Kişi uyku denilen o müessesenin içinde de hep Allah'ı zikrederek uykusunu tamamlamıştır. Bu Allah'ın kişiye en büyük yardımıdır. Çünkü böyle bir insan daimi zikrin sahibidir. Bu insan ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Bu insan veçini Allah'a teslim etmiştir. Bu insan nefsini Allah'a teslim etmiştir. Bu kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Bu kişi artık daimi zikrin sahibidir. Her an kendini kontrol ettiği zaman içindeki sesin diye devam ettiğini duyar. Dili kımıldamamaktadır. Ama iç dünyası, Allah kelimesi yankılanmaktadır. İşte her uyanışta kişi içindeki sesin o Allah kelimesini devam ettirdiğini büyük bir huzurla, mutlulukla
görür, yaşar ve bu kişi hayatından çok memnun bir insandır. Yaşamak onun için bir zevktir, huzur kaynağıdır. Onun da başına başkalarının çok güzel şeyler gelir mi? Elbette gelir. Ama o başkaları gibi üzülmez. O nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduğu için kimseye düşman olamaz. Kimseye kötü davranamaz. Düşman olmanın bir insana verdiği sıkıntıyı hiç yaşamayacaktır. Başka birisine kötü davranmanın kişiye verdiği huzursuzluğu hiç yaşamayacaktır. Çünkü daimi zikrin sahibi olan bir kişi bu istikamette bir faaliyetin sahibi olamaz. Nefsinde afetler bütünüyle yok olduğu için o kişi sadece başkalarına huzur verecek davranışların sahibi olarak ömrünü tamamlar. Bu ömür boyunca da hep aynı güzellikleri yaşamaya devam ettiği için, bir başka ifadeyle başkaları için yaşadığı için hayatını başkalarının mutluluğuna vakfettiği için kesintisiz bir mutluluğun içinde yaşar. Her zaman huzur içindedir. Kızmaz. Öfkelenemez. Huzursuzluk yaşamaz. Olaylar hangi ölçüde güç olursa olsun Allah daima onunla beraber olduğu için, ona her an destek olduğu için, her an onunla Allah konuştuğu için, o hep huzur içinde bir ömrü devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı bütün insanlar için huzur verici bir dizayndır. O ister ki bütün insanlar mutlu olsunlar ve insanı gerçekten o mutluluğa ulaşabilecek olan bir dizaynda yaratmıştır. O kişiye afetlere dolu bir nefs vermiştir ama hasletlere dolu bir de ruh vermiştir. Ve kişi dengededir. Ama bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruh vücudu terk edip gitmiştir. Böyle bir durumda denge nasıl sağlanabilir? Nefsin afetlerinin en az yarısı yok olduğu takdirde denge oluşabilir. İşte Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz tekrarı nefsin kalbindeki afetleri yok edecek olan en sağlam silahtır. Allah kelimesi afetleri yok eden bir özellik taşır. İşte böyle bir standart içinde kişi bunu gerçekleştirdiği zaman daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde afetlerin barınması artık mümkün değildir.
O kişi kesintisiz bir zikrin sahibi olduğu için nefsin kalbindeki afetler adım adım yok olacak ama yeniden nefsin kalbini dolduramayacaktır. Çünkü zikir devam etmektedir. Sonuç, o kişinin kesintisiz bir mutluluğa ulaşmasıdır. İnsanlar için mutluluk başka insanlara verilen mutluluğun da o kişide aynen tezahür etmesi Allah'ın kanunu olduğu cihetle bu kişi etrafındaki insanlara ne kadar mutluluk verirse o kadar mutlu olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir insanlar dizisi her zaman hayattadır. İşte Allah'ın en çok sevdikleri Allah'ı en çok zikredenlerdir. Daimi zikrin sahipleri nefslerinin kalbinde hiç afet kalmadığı için başkalarına her an en güzel davranışlarla muhatap olanlardır. Bu konunun temelinde sevgi vardır sevgili kardeşlerim. Sevmek. Sevmek bir insanı mutlulukların doruğuna ulaştırabilecek olan tek silahtır. İnsanları sevmeyi öğretecektir Allah Teala size. Nefsinizin kalbindeki nefret bütünüyle daimi zikir sebebiyle yok olacaktır. Hiç kimseden nefret etmeniz mümkün olmayacaktır. İnsanların size kötülük yaptığını, yapmakta olduğunu görmeniz onlara öfkelenmeniz için sebep teşkil etmeyecektir. Onları da seveceksiniz. Onlar için de Allah-u Teala'dan af ve mağfiret dileyeceksiniz. Allah'ın onların da nefslerinin kalbindeki afetleri almasını dileyeceksiniz. O afetler yok olsa o kişi de daimi zikrin sahibi gibi hep Allah'ı zikreden, herkese yardım eden, hiç kimseye kötülük yapması mümkün olmayan bir insan olacaktır. Allah Teala bütün insanlar için mutluluğu hedef göstermiş ve emirlerini buna göre vermiş. Bir insanın mutluluğunun artışındaki en sağlam parametre zikirdir. Allah kelimesi nefsin kalbindeki afetleri yok eden bir muhteşem silahtır. Allah kelimesi bir insanın mutluluğunun temelini teşkil eden Allah'ın en büyük hediyesidir. Onun için Allah Teala zikri ve günün yarısından daha fazla zikri, yani çok zikri farz kılmakla kalmamış, daimi zikri de farz kılmıştır ki
O kişi mutluluğun doruğuna çıksın. Nefsinin kalbinde afet kalmayan bir insan hiç kimseye kötülük edemez sevgili kardeşlerimiz. Hiç kimseyi üzecek bir davranışta bulunamaz. Eğer böyle bir olayı bilmeden, farkına varmadan kaza ile yapmış da başka birini üzmüşse bundan büyük huzursuzluk ve üzüntü duyar. Allah-u Teala'dan o kişinin üzüntüsünü alması için hep dualarda bulunur, taleplerde bulunur. Kendisi için dünyada sadece başkalarını mutlu etmek ve bunun için yaşamak hedef teşkil etmiştir. O kişi için artık düşman yoktur. Başkaları mı? Ona karşı düşman olabilirler. Ama o başkaları için bir düşman hüviyetinde olamaz, yaşayamaz, hiç kimseye düşmanlık etmesi, bilerek başkalarına zarar vermesi, bilerek insanlara sıkıntı vermesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü o Allah'ın tasarrufundadır. Tasarruf müessesesi daimi zikirden ötesidir. Tasarruf müessesesi bir insanın nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olmasından itibaren tahakkuk eder. Ve o kişinin davranış biçimlerinin arkasında hep Allah vardır. Allah onu en güzel davranışlarla mükafatlandırır. Başkalarına hep mutluluk vermek için yaşamaya başlar. Ve başkalarının kendisine kötü davranması onu kötü davranan kişiye iyilik etmekten men edemez. Sevgili kardeşlerim, işte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Daimi zikrin sahipleri, hiç kimseye karşı kin duyamayanlar. Bu hissi bütünüyle Allah-u Teala'nın kalplerinden sildiği insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bir insan bir diğerine kötülük ettiği zaman kötülük gören kişiye onun aynını karşı tarafa işlemek imkanı ve yetkisini vermiş. Bu kötülüğe kötülükle mukabele etmektir. Bundan daha üstün bir saha var mı? Evet. Kötülüğe mukabele etmemek. Biri ona kötülük ediyor fakat o kişi kendisine kötülük edene kötülük etmiyor. Daha üstün bir muhteva var mı? Evet. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Kendisine kötü davranan kişiye öyle bir iyilikle mukabele eder ki kötü davranan kişiyi belki de yaptığından
utançlı yer. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak isteyen bir insan bu hedefe ulaşabilir mi? Evet, ölçüsü daimi zikre ulaşmaktır. Allah kelimesini Allah Teala öyle bir kurtarıcı olarak vermiş ki insanoğluna, o Allah kelimesini eksiksiz bir şekilde 24 saat boyunca tekrar etsinler de nefslerinin kalbinde hiç afet kalmasın ve bütün davranışları etrafındakilere sadece huzur veren davranışlar olsun. Böyle olunca o kişinin de her an mutlu olması söz konusudur. Huzur içinde, kesintisiz bir huzur içinde, kesintisiz bir mutluluk içinde yaşayabilmek, bunun gerektirdiği bir sonuçtur. Çünkü kişinin iç dünyasında öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire gibi afetlerin hiçbirisi kalmamış olacaktır. Sonuç nedir? Sonuç, afet yoksa başkalarına zarar vermek de yok. Sonuç, afet yoksa başkalarını huzursuz etmek de yok. Sonuç, afet yoksa başkalarını mutlu etmek var. Çünkü hasletler hep onu emreder. Öfkenin yerini sükunet almıştır. Nefretin yerini sevgi almıştır. Seven insan sevdiğine her zaman yardım edecektir. Öyleyse bu kişi hayatını mutlulukla, huzurla, bir sevgi halesi içinde yaşayarak devam ettirecektir. Onun mutluluğu etrafındaki insanları da mutlu edecektir. Onlar da bu istikamette bir hedefe doğru yürümek isteyeceklerdir. Kim hangi ölçüde zikrini arttırabilirse mutluluğu o boyutta bir yüzde ile artacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Allah Teala sadece mutlu etmek ister. Ve verdiği bütün hedefler, başkalarını rahatsız etmemek, huzursuz etmemek, üzmemek, bunun yerine başka insanları mutlu etmeye çalışmak, başka insanlara huzur vermek, o insanların mesut olmalarını, mutlu olmalarını temin etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatımız biz istesek de istemesek de
devam edecektir. Hayatımız zaman adı verilen bir faktörle hudutlanmıştır. Herkes belli bir zaman parçasında yaşar. Allah'ın kendisine verdiği bu sürede olduğu zaman da ölür. İşte hani eskiler demişler, baki kalan bu kubbede bir hoş sedaymış. Bu dünyada verilen gök kubbenin altındaki bu alem hepimiz için bir yaşantı yeri. Ve bu yaşantıda insanlar hep nefslerinin ölçüsünde ve seviyesinde mutluluğu yaşayabilirler. Nefsin afetlerle %100 kaplı olan bir hüviyeti var başlangıçta. Ruhun da başlangıçta da sonda da sadece hasletlerle kaplanmış olması söz konusu. İşte nefsimizin afetlerini ne kadar çok yok edebilirsek mutluluğumuz o kadar çok artacaktır. Daimi zikre ulaşan bir insanın ise nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacağı için hiç kimseyi üzebilecek davranışlar böyle bir insandan sadır olmaz. Ona kötülük yapılmaz mı? Yapılır. İnsanlar ona da kızarlar. Ama neticede o kendisine kızanlara kızamaz. Öfkelenemez. Allah-u Teala'dan o kendisine kızan insanlar için negatif dilekleri hiçbir zaman oluşmaz. Sadece onların kendisine yaptığına üzülür ama o onlara karşı bir düşmanlığı hiçbir zaman gerçekleştiremez. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeyi öğrenmeliyiz. Onları sevdikçe mutlu olacak olan bizleriz. Hepimiz için bir güzel dünyada yaşamak mümkündür. Seversek ve sevilirsek başka insanlara nefsimizin kalbindeki afetleri bütünüyle yok ettiğimiz zaman en güzel davranışlarda bulunacak bir hüviyete ulaşırız. Çünkü afetler olmayınca sadece hasletlerin vücuda getirdiği, başkalarına sadece mutluluk verecek olan davranışlar söz konusu olur. İşte o insan başkalarını mutlu etmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşamaktadır. Sevgili kardeşlerim, hepinizin başkaları kendilerine sizlere kötülük etse de onlara en güzel davranışlarda bulunanlardan olmanızı Yüce Rabbimizden diliyoruz. Hepiniz için dua ediyoruz Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi diyoruz, onları en güzel davranışlarla davrandır. Sadece başkalarını mutlu ederek yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Kağıt Töhmet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yudum yudum içmek için gene bir aradayız. Allah'ın bir zikir sohbeti. Konumuz ruhun Allah'a ulaşması. Hani şu ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. İnsana hayat veren ruhtur safsatasını uyduranlara bir cevap olmak üzere. Ruhun Allah'a nasıl ulaşacağını sizlere anlatmak istiyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, baştan başlayalım konumuza. İslam veya kainatın tek dini, hangisini kullanırsanız kullanın, ikinci bir din hiç olmadı. İslam dini, Allah'ın yegane dini, Hazreti İbrahim'in hanif dini, bütün peygamberlerin tek dini, işte bu din. Sizlere bahsettiğimiz, bütün boyutlarını öğretmeye çalıştığımız bir din. 28 basamaktan oluşuyor. Vel Asr suresine göre. 4 tane 7 basamak. Öyleyse ilk 7 basamağı söyleyelim. 1. basamak olayları yaşıyoruz. Madde 1. 2. basamak olayları değerlendiriyoruz. 3. Allah Teala tarafından seçiliyoruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyor da başkalarının da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışıyorsak kesinlikle seçilmemiz mümkün değil. O zaman kalbimizde ya zayıf var ya maraz var. Allah'ın üzerimize 12 defa farz kıldığı bir hususu gerçekleştirmek istemiyoruz, karşı çıkıyoruz. Başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyoruz. O takdirde Allah Teala tarafından seçilmeyenlerdiniz. Seçilenler %90'ı her zaman aşar. Seçilmeyenler çok azınlıkta kalırlar. Onlar Allah'ın dostu olmayanlardır. Ve 2. basamakta genel olarak seçiliriz. Önemli olan 3. basamağa geçiştir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse 3. basamağa geçemez. 1. ve 2. basamakta yaşayıp da 3. basamağa atlayamayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değildir. 28 basamaklık bir spektrum içerisinde İnsanların %90'ından fazlası ilk 2 basamağı işgal edenlerdir. 3. basamak ve yukarısı hep %10'un altındaki insanlar tarafından işgal edilir. Öyleyse 3. basamak Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Diliyorsak kurtulduk. Mutlaka Allah Teala bizi cennetine alacak demektir. Dilemeseydik bu mümkün değildi. İşte Allah Teala buyuruyor Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dunya ve tmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahimun nar ve makanu yeksibun. Allah Teala diyor ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar
dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın kesinlikle bir hüküm koyduğunu görüyorsunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir, yetmez. O insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Öyleyse her şey buradan başlıyor. Buna Allah'a yönelmek diyor Allah-u Teala. Enib kelimesi, münib kelimesi, yunib kelimesi,

Bu kelimeler her biri Allah'a ulaşmayı dilemek anlamına kullanılıyor. Allah'a yönelmek üçüncü basamakta başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelmiştir. Ve mutlaka Allah-u Teala ona 5-6 aylık bir hayat vermişse Allah onu mutlaka ruhen kendisine ulaştıracaktır. Çünkü Allah'ın sözü var. Allah-u Teala diyor ki, kim bana Allah dilediğini kullarından kendisine seçer ve kim onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran 73. Bir de Bakara 120'ye bakalım. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse bu hidayet Allah-u Teala tarafından 12 defa üzerimize farz kılınmış. 12 defa farz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. On iki defa Allah-u Teala'nın farzı söz konusu. Birincisi Zümer 54 ve en iyi büyüğü, görüyorsunuz burada kullandığı ifadeyi Allah-u Teala'nın, en iyi büyüğü Allah'a yönelmek ve en iyi büyüğü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kable en yetiyekümün azabı, üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yani Allah'a ruhunuzu ulaştırın, ruhunuzu teslim edin. Fizik vücudunuzu muhsin kılın, fizik vücudunuzu teslim edin. Nefsinizi ahsen kılın, nefsinizi Allah'a teslim edin. Ve iradenizi 12 kademe nefsinizin kalbi müzeyyen olduktan sonra, müzeyyen olan nefsinizin arkasından iradenizi de Allah'a teslim edin. Teslim müessesesi bunların hepsini birden içeriyor. Öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. İkinci ayet-i kerime, münimine ileyhi ve yettekun, Rabbine yönel, ona yönel, ona ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Münibine kelimesi, yünip kelimesi, ikisi de Allah'a yönelmek. Yönelen kişi mutlaka sırat-ı müstakim üzerinden ruhunu Allah'a ulaştıracak olan birisidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, üçüncü ayet-i kerimeye bakalım. Fecr 27-28. İrci'i ila rabbike. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ruha sesleniyor Allah-u Teala. Dördüncü ayet-i kerime, fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Buradaki Allah'a kaçmak ve sığınmak müessesesi ruhun Allah'a ölmeden evvel Allah'a kaçarak Allah'a sığınması. Allah-u Teala her şeyden evvel bir sığınaktır. Allah-u Teala
Diyor ki Ali İmran Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde Vallahu indehu hüsnül me'ab. Yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ahsen sığınaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ruhumuz ulaştığı zaman ruhumuz Allah'ın zatında yok olur. Bir başka ifadeyle Allah'a sarılır. İşte ruhumuzun Allah'a sarıldığı noktada ruh Allah'ta yok olmuştur. Allah'ın zatı kendisine ait olan ruhu geri almıştır. İnsana ruhumdan üfürdüm diyor. Allah Teala ruh Allah'a geri dönmüştür. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi, Allah'a ulaştıran yolu kendisine yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Ruhun sığınağa dönmesi asıldır. Öyleyse ruhumuzun sığınağı Allah'ın zatıdır. Sığınak me'ab kelimesiyle ifade ediliyor. Sığınağa ulaşan da evvab kelimesiyle ifade ediliyor. Me'aba sığınan demek evvab. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Me'ab kelimesiyle evvab kelimesinin aynı kökten gelip gelmediğini gelin lügattan beraberce bakalım.

Ewa. Evden mevap dönülecek yerde hangi kökten geldiğini yazmıyor. İkisinde de evvap evden geliyor. Rücu eden, geri dönen. Evvapta vav var. Mevapta vav yok. Öyleyse aynı kökten değil. Evet. Bunun dizaynı meab sığınılacak yer. Allah'ın zatı sığınılacak yerdir. Sığınaktır. Evvap da geri dönen, geri dönerek ulaşan anlamına geliyor. Allah'ın zatına ulaşmak. Öyleyse ruhun Allah'a geri dönmesi. Beşinci ayet-i kerime Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki vettebi sebila men enabe ileyye. Burada da enabe kullanmış Allah Teala. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Yönelen kişi hangi yola tabi olacak? Sırat-ı müstakime. Sırat-ı müstakim üzerinden ruhunu Allah'a ulaştıracak. Aynı yola tabi ol. Sen de yani Allah'a ulaşmayı dile. Böylece Allah'a yönel. Ondan sonra da sırat-ı müstakime tabi olarak bana ulaş. Altıncı ayet-i kerime Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi Allahu yedü darüsselamü ve yehdi ileyhi men yeşâ.

Yeti. İlâ sırat-ı müstakim diyor Allah Teala. Yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah oraya Allah'ın zatına ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaşır diyor. Ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim de Nisa 175'te Allah'a ulaştıran yol olarak anlatılıyor. Ve Enam 87 ve 88'de de Allah'a ulaştıran, Allah'a hidayet eden yol olarak anlatılıyor. Selam yurduna davet eder ifadesi de teslim yurduna davet eder istikametinde, selamet yurduna davet eder, kendi zatına davet eder manasına geliyor. 7. ayet-i kerime Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtile Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim.

Ruhun Allah'a dönmesi söz konusu. Ruhun Allah'a dönerek Allah'a ulaşması söz konusu. Her şeyden kesilerek Rabbine ulaş diyor Allah-u Teala.

0: Ve böylece 7 ayet-i kerime oldu. 8. ayet-i kerime Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah Teala Ra'd 20 ve 21'de diyor ki: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak, ve misaklerini bozmazlar. Ne yaparlar misaklerini bozmazlarsa? Vellezine, ve onlar yesulune, ulaştırırlar, vasıl ederler. Ma şeyi, emrallahi, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi, ona, Allah'a, en yüsele, ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği bir şey var. Burada ruhun Allah'a ulaştırılması bir emir olarak söyleniyor. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47. Allah'ın davetine üzerinize ölüm günü gelmeden evvel mutlaka icabet edin diyor. Allah'ın daveti ise belli, kendi zatına davet ediyor. Nerede görmüştük? Demin Yunus 125'te görmüştük. 9. ayet-i kerime oldu. 10. ayet-i kerime Enam 153 ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakim fettebiuhu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ayet-i kerimenin devamında ise sakın sırat-ı müstakimin dışındaki öteki fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki onların her biri sizi Allah'ın yegane kurtuluş yolundan ayırırlar, fırkalara ayırırlar diyor. Onuncu ayet-i kerime, 11. ayet-i kerime Maide 7. O gün işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala Aleyhisselam Rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra bize diyor ki madem biz kalu dediler ki bela evet dedikten sonra Allah Teala diyor madem ki ben sizin Rabbinizim öyleyse size emrediyorum. Ey ruhlar, bana fizik vücudunuz hayattayken geri döneceğinize dair misak verin. Ey fizik vücutlar, şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair bana ahd verin. Ey nefsler, nefsinizi tezkiye, daha sonra da tasfiye edeceğinize dair, yani bana teslim edeceğinize dair bana yemin verin diyor Allah-u Teala. Ve sonra da soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Diyoruz ki işittik. Öyleyse hadi bakalım diyor Allah-u Teala, madem işittiniz yeminlerinizi verin bakalım, yemin, misak ve ahd. Ruhumuzda, betçimizde, nefsimizde Allah-u Teala'ya yemin, misak ve ahd veriyorlar. Allah'a teslim olacaklarına dair. Ruhumuz misak veriyor. Fizik vücudumuz ahd veriyor. Nefsimiz de yemin veriyor. Allah-u Teala bunun üzerine onlardan ikrar almak üzere soruyor. İtaat ettiniz mi diyor. Atana diyoruz, itaat ettik. Evvela sözlerimi işittiniz mi diyor. Semina diyoruz, biz işittik. Ondan sonra soruyor, emrime itaat ettiniz mi? Atana diyoruz, itaat ettik. Ondan sonra da Allah Teala diyor ki, misakinizi üzerinize farz kıldım. Allah Teala diyor ki, size ahdim var. Ahdimi mutlaka yerine getirin. Ve bi'atullahi efu ifadesiyle söylüyor bunu. Ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de bana teslim edin diyor Allah Teala. Ve diyor, bunların hepsini bana teslim edeceğinize dair bir de bu ruhunuzun ve içinizin, nefsinizin ve Allah-u Teala'nın emrini yerine getireceklerine dair verdikleri yemin, misak ve ahdinizi başkalarına da anlatacağınıza, öğreteceğinize dair bana misak verin diyor Allah-u Teala. Ahdimi yerine getireceğinize, yani ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizi de Allah'a teslim edeceğinize dair bir de bu yemin, misak ve ahdinizi saklamayacağınıza, gizlemeyeceğinize, başka insanlara da anlatacağınıza dair bana misak verin diyor Allah Teala. Misakin orada iki manası var. Bizden Allah Teala kesin bir söz, misak alıyor. Dört vücudumuzun da teslimesi, üç vücudumuz ve irademizin teslimi söz konusu. Bir de bunların hiçbirini gizlemeyeceğimizi, insanlara mutlaka anlatacağımızı Allah Teala bizden misak alarak garanti altına alıyor. Onun için Araf 172'de diyor ki Allah Teala, kıyamet günü ben Adem Aleyhisselam'ın sırtından onların hepsinin ruhlarını çıkardım. Onların çocuklarının ruhlarını çıkardım. Onlardan da onların ruhlarını çıkardım. Onların fizik vücutlarını çıkardım. Ve onları ruh ve fizik vücut olarak nefslerine şahit tuttum. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Neyden haberdar değildim demesinler diye? Ahdimizden haberdar değildim. Misakimizden haberdar değildik demesin diye. Öyleyse insanoğlu kıyamet günü geldiğinde ben bundan haberdar değildim diyebilir. Ama bunu diyememesi için Allah Teala diyor ki, ezelde onların hepsinden misak aldım. Misaklarını da üzerlerine farz kıldım. O misakimizde diyor ki Allah Teala, bunu herkese söyleyeceklerine dair, saklamayacaklarına dair onlardan kesin söz, misak almadık mı biz diyor Allah Teala. İşte o misak Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misak, irademizin de Allah'a teslimini içeriyor. Ve ruhumuzun Allah'a teslimi söz konusu, bu ruhumuzla Allah arasındaki misak. Allah arasındaki bir yemin, ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a teslim edeceğiz. Allah Teala tam 12 defa üzerimize farz kılmış. 12.'si de Nisa 58. İnnallâhe ye'murukum en tu'addül emanâti ilâ ehlihâ. Allah emanetleri sahibine, sahiplerine teslim etmeyi, teslim etmenizi emreder diyor. Allah emanetleri onların ehline, onların sahibine teslim etmenizi emreder. Ruhunuz emanet 1, fizik vücudunuz emanet 2, nefsiniz emanet 3, iradeniz emanet 4, emanetlerin hepsini onların sahibi olan Allah'a teslim etmeniz emrediliyor Allah-u Teala tarafından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki tam 12 defa Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını, hayattayken ruhumuzun Allah'a geri dönmesini üzerimize farz kılmış ve bir de ceza müessesesini koymuş. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. Kazandığı dereceler itibariyle. Ne demek istiyor? Kazandığı dereceler itibariyle cehenneme gidecek olanlar, dereceler itibariyle durumu hangi standartta olanlardır? Bunun cevabı Ali İmran suresi, bunun cevabı Müminin suresinin 102 ve 103. ayetlerinde. Müminin 102'de diyor ki Allah Teala kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazla ise onların gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ebediyen orada kalacaklardır. Müminin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlardır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hüsrandalar. Gidecekleri yer cehennem, ebediyen cehennemde kalmak durumundalar. Çünkü ne diyordu Allah Teala? Kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Yani hüsranda olanlar bu insanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın 12 defa üzerinize farz kıldığı bir vaka ile karşı karşıyasınız. Ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a döndürmekle, iade etmekle, teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz. 100'den fazla ayet-i kerime insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a dönmesiyle alakalı. Ve buna rağmen insanların bir kısmı ruh insana hayat verir. Eğer ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür diyorlar. Bunu demekle kalmıyorlar. 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsirinin hemen hepsinde aynı şey var. Ruh insana hayat verir ve ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Sadece ölenlerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Hayattayken kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz diyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir şeytanın tuzağı. Çünkü insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman üçüncü kat cennetin sahibi olurlar. Şeytan da bunu hiç istemez. İster ki bütün insanlar kendisiyle beraber mutlaka cehenneme girsin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların topyekun cehenneme gitmesi bir takım insanların şiarıdır, hedefidir. Allah Teala bu insanlardan bahsediyor. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde diyor ki biz kitaplarla, indirdiğimiz kitaplarla, insanlara beyinelerle, ispat vasıtalarıyla anlattık ki, ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını, hidayeti, İşte insanlardan her kim benim ayetlerimi diyor Allah Teala ve hidayeti o kitaplarla insanlara ispat vasıtalarıyla bildirdiğim, emrettiğim hidayeti gizleyenler, ketmedenler var ya diyor. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de lanet eder diyor. İşte kim derse ki ruh insana hayat verir. Hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a ulaşamaz. İşte onlar Allah'ın lanetine muhatap olacak olan zavallılardır. Ve kendileri Allah'ın yolunda olmadıkları gibi başka insanları da Allah'ın yolundan saptıran zavallılardır. Onların durumunu bakın Allah Teala ne kadar net anlatıyor. Ali İmran Nisa affedersin Nisa 167 168 169 İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dalû dalâlen baîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehtiyehum tarîka illâ tarîka cehenneme halidîne fîhâ ebedâ. Ne diyor Allah Teala? Onlar kâfirlerdir diyor. Ve Allah'ın yolundan men ederler diyor. Başka insanların da kendileri sırat-ı müstakim üzerinde değillerdir. Başka insanların da ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırarak Allah'a döndürmesini engellerler, men ederler insanları diyor Allah'ın sebilinden. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Onlar hem kafirdirler diyor, hem de zalimdirler diyor Allah Teala. Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için zalimdirler diyor. Allah onlara asla mağfiret etmez. Eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, Allah Teala 10 tane insanla onları mürşitlerine ulaştıracaktı ve ondan sonra da ruhları Allah'a doğru yola çıkacaktı. Allah'a ulaşacaktı. Ama mürşitlerine ulaştıkları zaman Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirecekti. Onlara mağfiret edecekti. Furkan suresinin 69-70. Ayetleri gereğince Allah onları mağfiret etmez diyor, onların günahlarını sevaba çevirmez. Şimdi bakalım ne diyor Allah Teala Furkan 69 ve 70'te? Diyor ki onlar ki günahları çok olanlardır. Cehenneme gideceklerdir onlar diyor Allah Teala ve günahları da artacaktır. Ama kim tövbe eder de mürşidin önünde tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine, amelü salihata başlarsa Allah onların seyyiatlerini hasenata çevirir, günahlarını sevaba çevirir ve onlar tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a ulaşırlar diyor. Tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a ulaşırlar diyor. Öyleyse Allah'a insanların dönüşü sırasında bir de günahlarının sevaba çevirmesiyle söz konusu. İşte Nisa 168'de Allah Teala onu söylüyor. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dileselerdi 10 tane insanla mürşitlerine ulaştıracaktı Allah Teala. Tövbe ettikleri zaman da günahlarını sevaba çevirecekti. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Allah onlara mağfiret etmez diyor. Ve onları asla tarika müstakime, yani sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Allah onları ancak cehennem yoluna, sıratı cehenneme ulaştırır. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hem kafirlerdir hem de zalimlerdir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin küfürde olduğu kesin. Çünkü kalbinde küfür yazıyor ve Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece o kişiyi Allah Teala mümin standartlarında kabul etmediği gibi onların hepsini dalalette kabul ediyor ve hüsranda kabul ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşabilir. Öyleyse üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Eğer dilersek derhal Allah Teala bu talebi işitiyor, biliyor ve görüyor ve derhal Rahim esması ile tecelliye başlıyor bizim üzerimizde. Bu tecelli gözlerimizdeki icab-ı mestureyi alıyor, kulaklarımızdaki vakrayı, kalbimizdeki ikindeti alıyor ve yerine ihbat koyuyor. Ondan sonra Allah Teala kalbimize ulaşıyor. Ama bu kadarı bile, yani gözlerimizdeki icab-ı mestürenin alınması, kulaklarımızdaki vakranın alınması, kalbimizdeki ikindetin alınması ve yerine ihbatın konulması bizim günahlarımızın bir kısmını mutlaka Allah-u Teala'nın örtmesine sebebiyet veriyor. Öyle uygun bir şekilde günahlarımızın bir kısmını örtüyor ki sevaplarımız günahlarımızdan mutlaka fazla oluyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar hüsranda değillerdir diyor Velhasr suresi. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin sevapları günahlarından fazla. Ne olacak? Bu kişinin üzerinde Allah Teala tecelli edecek. Kalbine ulaşacak kişinin, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek. Ondan sonra da kalbinin göğsünü şerh edecek kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açacak. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü teslime şerh eder ve teslime açar diyor, İslam'a açar diyor Allah-u Teala. Ondan sonra zikir yapıyoruz. Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsümüze geliyor. Göğsümüzde bakıyor ki yol açılmış, o şifreye göre dizayn edilmiş olan Allah'ın nurları göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Ama kalbimiz mühürlü, kalbimize ne rahmet ne de faz giremiyor ama rahmet nurları sızabiliyor. Bu sızıntının başladığı nokta 11. basamaktayız. Nefsimizin kalbine giren bu rahmet, sızan bu rahmet nurları nefsimizin kalbinde %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi oluruz. İşte o huşu sahibi olma noktasında Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın zikri iki nur indiriyor ama bir tanesi aktif rahmet. Onunla huşu sahibi oluyoruz. Çünkü tekil kullanmış Allah Teala orada. Ve ondan sonra kişiye Allah Teala mürşidini gösteriyor ve kişi 11. basamakta, affedersiniz 13. basamakta, 11. 10. basamakta göğsünden kalbine nur yolu açıldı. 11. basamakta zikir yapmaya başladı. 12. basamakta nefsinin kalbine %2 rahmet sızdı. 13. basamakta mürşidini gösterdi Allah Teala ona. 14. basamakta kişi mürşidine ulaştı. Ulaştığı zaman bu kişi Allah-u Teala'dan 10 tane nimet alır. Birinci nimet, başın üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. İkinci nimet, kalbinin mührünü açar Allah-u Teala. Üçüncüsü, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır, atar. Ve kalbin içine imanı yazar Allah-u Teala. Dördüncü nimet, mücadele 22. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve o ruhla onlar yedidilirler, desteklenirler. Yani ruh orada kalır onların başının üzerinde. Onların kalbinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Sonra mı? Sonra o kişinin günahlarını demin anlattığımız gibi Allah Teala sevaba çeviriyor. Beşinci nimeti. O kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Altıncı nimeti. Kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Rahmet ve sıfaz ve salavat nurları geliyor o kişinin göğsüne. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalpte artık küfür kelimesi yok. İman kelimesi var. İman kelimesi fazıları etrafında toplamaya başlıyor. İşte bu nefs tezkiyesinin başlangıcıdır. Nefsin kalbinde giderek Allah-u Teala'nın nurları daha üst seviyede birikmeye başlıyor. Öyleyse buradaki dizayna bakıyoruz beraberce sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dizayn o kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıktığı bir noktayı gösteriyor. Nefsinin kalbine gelip de iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayan fazıllar sebebiyle giderek tezkiye olacak. Fizik vücut nefsin kalbinde biriken fazıllar kadar şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacak. Neden? Çünkü nefsin kalbinde afetler var ve şeytan bu afetlere tesir edebilir. Afetler azaldıkça şeytanın hakimiyet alanı da ona paralel olarak azalacak. Yerini alan, o afetlerin yerini alan fazıllar tıpkı ruhun hasletleri gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanacaklar. Öyleyse nefs tezkiyesine başladığımız noktadan itibaren nefsimizin kalbinde fazıllar birikmeye başlar. %1, %2 derken %7'ye ulaşınca vücudumuzun içine bir rehine olan nefsimiz birinci gök katının kapısını uzaktan kumandayla açar. Açma yetkisinin sahibidir. Ve ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Nefsi emmarenin %100 afetlerle dolu olan kalbimizdeki muhtevası %2 rahmet birikimi, %7 de fazilet birikimi. Bundan sonra her %7 fazıl birikiminde ruhumuz bir gök katı yükselecektir. Nefs-i emmare Allah-u Teala diyor ki Hazreti Yusuf ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bis sui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerre emreder. Aman Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Nefse emmare %7 nur birikimi. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame. Allah-u Teala nefsimizin kalbini %14 fazılarla donatmış durumda. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime Fela uksumu bin nefsi levvameti. Hayır, o levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Nefsimizi levham etmeye başlıyoruz. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mülhime Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Şems suresi 8. ayet-i kerime fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse fücuru ve takvası, şeytanın fücuru ve Allah'ın takvası ilham edilir. ruhumuz üçüncü gök katında. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, Allah'tan razı oluyoruz. Affedersiniz, mutmain oluyoruz, doyuma ulaşıyoruz. Allah Teala diyor ki, Ela bi zikrillahi mutmain tatmeyunul kulübü, dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Mutmaineye ulaştığımız zaman Allah'ın bütün verdiklerinin bizim için mutlaka yeterli olduğunun kesin olarak farkına varıyoruz. Hırsımız yok oluyor. Ve beşinci defa %7 nur birikimi, Allah'tan razı oluyoruz. Altıncı defa %7 nur birikimi, Allah da birden bizden razı oluyor. Fecr 27 ve 28'de diyor ki Allah Teala, Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci ila rabbiki radiyeten vardiye. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Birisi radiye, biz Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz beşinci katta. Birisi mardiye, Allah bizden razı oluyor. Ruhumuz altıncı katta ve ruhumuz Allah'a doğru, Allah'a dönüyor. Ve nefsi Tezkiye Fatır Suresi 18. ayet-i kerime Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a döner. Allah Teala Şura 13'te diyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır sevgili kardeşlerim. Ve kişi böylece hidayete erer. İşte 21. basamaktayız. Ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah ulaştırır ruhumuzu kendi zatına. Ve sonra ne olur? 22. basamakta sonra ruhumuz Allah'a, Allah'ın zatında yok olur. Yani Allah'a sarılır. Nisa 175'te diyor ki Allah Teala kim Allah'a sarılmayı, Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim de onları Allah'a ulaştırıyor. Ve kişi Allah'a sarılıyor. Yani Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde demin söylediğimiz gibi Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Ruh sığınağa sığınıyor ve evvap oluyor. Allah'a geri dönen, geri dönerek ulaşan. İşte ruhumuz bu standartlar içinde Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur ve bu velayetin birinci makamıdır. Allah'ın zatında yok olmak, bu makama fena fillah deniyor. Velayetin 7 makamından birincisi. Bu akşamki konumuz buraya kadar. Ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olması. Ne olmuştur ruhumuz? Allah'tan gelmişti, üfürülmüştü bize, bizde bir emanetti ve emanet sahibine Allah'a iade oldu. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi gereğince ruhumuz Allah'ın zatına ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Allah ruhumuzu kendisine ulaştırdı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, birinci basamaktan 22. basamağa kadar bir bütün içerisinde ruhumuzun Allah'a ulaşmasının evvela her şeyden evvel üzerimize 12 defa ölmeden evvel ulaşmasının üzerimize 12 defa farz olduğunu gördük. Ve ruhumuzun İki defa Allah'a ulaşması söz konusudur. Bir ölümden evvel, bir de ölümden sonra. Allah Teala Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun." Onlar diyor, yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki, ölmeden evvel ruhlarını Allah'a münaki kılacaklardır. Mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a rücu edecektir. Bir defa daha geri dönecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuz eğer siz hayattayken onu Allah'a ulaştırırsanız öldüğünüz zaman tekrar gelecektir. Azrail Aleyhisselam ve ölüm meleklerinden vazifeli kıldığı o ruhunuzu alıp 7 tane gök katını aşıracak. Sedretül Münteha'ya kadar beraber çıkacaklardır. Melek orada kalacaktır. Ruhunuzsa ölümden sonra bir defa daha Allah'a dönecektir. Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim hakikatlerine dikkatle bakın. Allah Teala'nın hepinizi Allah'a ulaşmayı dilemeniz üzere Allah'a ulaştırmasını, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi, sonra da iradenizi Allah Teala'ya teslim etmenizi ve böylece Allah'ın hem dünya saadetine hem de cennetlerin en üstüne layık olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü.
1: Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gelen şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, İşte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder, içiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

0: Nebe Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Birbirlerine neyi soruyorlar? Büyük haberden. Ki onlar onun hakkında ihtilaf içindeler. Hayır, yakında bilecekler. Sonra, hayır, yakında bilecekler. Arzı döşek kılmadık mı? Ve dağları yeri sabit tutan kazıklar yapmadık mı? Ve biz sizi çift olarak yarattık. Ve uykunuzu dinlenme zamanı kıldık. Ve geceyi libas, örtü kıldık. Ve gündüzü maişet, geçim zamanı kıldık. Ve sizin üstünüzde sağlam, kuvvetli 7 kat bina ettik. Ve orada pırıl pırıl ışık saçan bir kandil yaptık. Ve yağmur bulutlarından şarıl şarıl akan su indirdik. Onunla taneler ve nebatlar çıkaralım diye. Sarmaş dolaş olmuş iç içe bağlar ve bahçeler oluşsun diye. Muhakkak ki fasıl ayrılma günü önceden tayin edilmiş bir vakitti. Sura üflendiği gün artık siz bölük bölük geleceksiniz. Ve sema açılmış, böylece kapılar oluşmuştur. Ve dağlar yürütülmüş, böylece serap olmuştur. Muhakkak ki cehennem mirsad olmuştur. Azgınlar için meab, sığınılacak yer olarak. Onlar orada bütün zamanlar boyunca kalacak olanlardır. Orada bir serinlik ve bir içecek tatmazlar. Gassak, irin ve hamimden, kaynar sudan başka. Uygun bir ceza karşılık olarak. Muhakkak ki onlar bir hesap ummuyorlardı. Ve ayetlerimizi tekzip ederek yalanladılar. Ve biz her şeyi yazarak saydık, tespit ettik. Haydi, azabı tadın. Size artık azaptan başkasını artırmayacağız. Muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri için kurtuluş ve kazanç vardır. Bahçeler ve üzüm bağları vardır. Ve aynı yaşta şahane endamlı genç kızlar. Ve içi dolu kadehler vardır. Orada boş söz ve yalan işitmezler. Bunlar Rabbin tarafından hesaba karşılık verilen mükafattır, ihsanlardır. Allah göklerin ve yerin ve onların arasında bulunanların Rahman olan Rabbidir. Hiç kimse ondan bir hitaba malik değildir. O gün ruh, devrin imamının ruhu ve arşı tutan melekler saf saf hazır bulunurlar. Rahman'ın kendisine izin verdiği kişiden başka kimse konuşamaz. Ve izin verilen sadece sevap söylemiştir. İşte o gün mürşidin eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün Hak günüdür. Artık dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Rabbine ulaştıran yolu sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, sığınak, melce olur. Muhakkak ki sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi elleriyle takdim ettiği şeye bakacak. Ve kafir olan, keşke ben toprak olsaydım diyecek. Nâziât Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 46 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Dalarak kuvvetle söke söke çekip alanlara and olsun. Yumuşaklıkla incitmeden çekip çıkaranlara and olsun. Yüzdükçe yüzenlere, akarak gidenlere and olsun. Ve de yarışarak öne geçenlere and olsun. Ve de emirle işleri tedbir edenlere, emri yerine getirip idare edenlere and olsun. O gün sarsan sarsacak. Arkasından gelen ikinci sarsıntı onu birinci sarsıntıyı takip edecek. İzin günü kalpler dehşetten şiddetle çarpacaktır. Onların bakışları korkudan zillet içindedir. Derler ki, gerçekten biz mutlaka mezardaki cesetlerimiz dirilerek ilk halimize geri döndürülen kimseler mi olacağız? Biz çürümüş, dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı? Dediler ki, o zaman bu dönüş, diriliş hüsranlı bir dönüştür. Halbuki o diriliş sadece tek bir sayhadır. İşte o zaman onlar yerin, toprağın üstündedirler. Sana Musa aleyhisselamın kıssası geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da nida etmişti, seslenmişti. Firavun'a git, muhakkak ki o azdı. Ve de ona de ki, sen tezkiye olmak, nefsini temizlemek ister misin? Ve seni Rabbine ulaştırayım, hidayete erdireyim de. Böylece huşu sahibi ol. Bundan sonra ona büyük mucize gösterdi. Fakat o Firavun yalanladı ve isyan etti, asi oldu. Sonra koşarak arkasını döndü. Hemen kavmini topladı, sonra da onlara nida etti, seslendi. Sonra da Firavun dedi ki, ben sizin çok yüce Rabbinizim. Bunun üzerine Allah onu dünya ve ahiret azabıyla ahzetti, yakalayıp helak etti. Muhakkak ki bunda korkan kimse için elbette ibret vardır. Yaratma bakımından siz mi yoksa bina ettiği sema mı daha kuvvetli? Sizi yaratmak mı yoksa bina ettiği semayı mı yaratmak daha zor? Onun semanın tavanını yükseltti, yüksekliğini artırdı. Sonra da onu sevva etti, dizayn edip düzenledi. Ve onun gecesini kararttı ve onun duhasını, aydınlığını ortaya çıkardı. Ve arz bundan sonra da onu yayıp döşedi. Ondan yerden onun suyunu ve merasını, yeşilliğini, otlağını çıkardı. Ve dağlar ona yeryüzüne onları muhkem, sağlam olarak yerleştirdi. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak faydalanmanız için. Fakat o büyük, dayanılmaz musibet kıyamet vakti geldiği zaman. O gün insan ne için çalıştığını, ne yaptığını tezekkür eder, düşünür. Ve alevli ateş cehennem, onu görecek olan kimseye açıkça gösterilmiştir. Fakat artık kim taşkınlık etmiş, haddi aşmış ise ve dünya hayatını tercih etmiş ise, o takdirde muhakkak ki alevli ateş cehennem, o barınacak yerdir. Ve fakat kim Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini heveslerinden nehyetmiş ise, heveslerine uymamışsa, o takdirde muhakkak ki cennet, o barınacak yerdir. Sana o saatten, kıyametten soruyorlar. Onun vuku ne zaman? Sen de onun zikrinden başka ne var? Onun beyanından başka bir bilgin yoktur.
1: Onun sonu Rabbinedir.
0: Sen sadece ona huşu duyan, ondan korkanlar için bir uyarıcısın. Sanki onlar onu kıyameti görecekleri gün, sanki bir akşam veya kuşluk vaktinden başka zamanları kalmamış gibi olurlar. Abese Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 42 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Huzursuz oldu, yüzünü buruşturdu ve başını çevirdi, ilgilenmedi. Âmâ olan bir kişinin ona gelmesi sebebiyle. Ve sen bilemezsin. Umulur ki böylece o tezkiye olur. Veya öğüt alır, böylece bu öğüt ona fayda verir. Fakat kendini müstani gören, bir şeye muhtaç olmadığını sanan kimse. Oysa sen ona yöneliyorsun. ve onun tezkiye olmamasında senin üzerinde bir sorumluluk yoktur. Halbuki sana koşarak gelen kimse ve o huşu duyuyor. Oysa sen onunla ilgilenmiyorsun. Hayır, muhakkak ki o Kur'an bir zikirdir, öğüttür. Artık dileyen kimse onu zikreder, ondan öğüt alır. O Kur'an mükerrem, şerefli sayfalardadır. Yüceltilmiş, mutahhar kılınmış sayfalardadır. Sefirlerin, katiplerin elleriyle, kerim olan sadıkların elleriyle yazılmıştır. İnsan kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. O ne kadar çok nankör. Allah onu hangi şeyden yarattı? Nutfeden, bir damladan onu yarattı. Sonra da ona kader tayin etti. Gelişimini, DNA'larını programladı ve ömür tayin etti. Sonra yolu ona kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü, böylece onu kabire koydurdu. Sonra onu dilediği zaman neşredecek, diriltecek. Hayır, insan Allah'ın ona emrettiği şeyi kada etmedi, yerine getirmedi. İşte insan yemeğine baksın. Biz suyu nasıl akıttıkça akıttık. Sonra yeri öyle bir yarışla yardık ki, böylece orada taneler yetiştirdik ve üzümler ve yoncalar ve zeytinler ve hurmalar ve ağaçları iç içe olmuş, dalları birbirine girmiş bahçeler ve meyveler ve meralar, otlaklar. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak faydalanmanız için. Fakat o sahha, sağır edici büyük gürleme geldiği zaman, o gün kişi kardeşinden kaçar ve annesinden ve babasından ve eşinden ve oğlundan kaçar. Onların hepsinin o gün izin günü, kendilerini meşgul eden bir şeyini, işi başından aşan bir hali vardır. O gün izin günü, parlayan yüzler vardır. Müjdelenmiş, gülen yüzler vardır. Ve o gün izin günü, üzeri tozlu, toza toprağa bulanmış yüzler vardır. Onu bir karanlık kaplar.

başıboş bırakıldığı, kıymetli dünya malları terk edildiği zaman ve vahşi hayvanlar toplandığı zaman ve denizler ateşlendiği zaman ve nefsler eşleştirildiği, fizik vücutla birleştiği zaman ve diri olarak toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman hangi günah sebebiyle öldürüldü? Ve sayfalar, amel defteri açıldığı, hayat filmi oynatıldığı zaman ve sema mekanlarından sıyrılıp kaldırıldığı, perdeler açıldığı zaman ve cehennem kızıştırıldığı, şiddetle alevlendirildiği zaman ve cennet yaklaştırıldığı zaman her nefs hazırlamış olduğunu bilmiş olacak, hayat filminde yaptıklarının hepsini görecek. Bundan sonra hayır, Hünnes'e merkezi çekim kuvvetine yemin ederim. Cevalan edene, merkezi çekim kuvvetinin etrafında yörüngede dönene ve kararmaya başladığı an geceye andolsun. Ve ağarmaya başladığı zaman sabaha andolsun. Muhakkak ki o Kur'an gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. Yüce Arş'ın sahibinin yanında büyük şeref, makam ve itibar sahibidir. O, kendisine itaat edilen, orada emin olandır. Ve sizin arkadaşınız Mecnun, deli değildir. Ve andolsun Resul, onu Cebrail aleyhisselamı ufukta apaçık gördü. Ve o, gaybda vahyolunanı saklayıcı değildir, aynen tebliğ eder. Ve o Kur'an, taşlanmış şeytanın sözü değildir. Öyleyse siz nereye gidiyorsunuz? O, sadece alemler için bir zikirdir. O, içinizden istikamet üzere olmak, Allah'a yönelmek isteyen kimse içindir. Ve alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. İnfitar Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sema çatlayıp yarıldığı zaman ve yıldızlar dağıldığı zaman ve denizler kabarıp karıştığı zaman ve kabirler altüst edildiği, ölüler dışarı çıkarıldığı zaman her nefs ne takdim ettiğini, yaptığını ve neyi tehir ettiğini, yapmadığını bilmiştir. Ey insan! Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan, mağrur kılan nedir? O senin Rabbin ki seni yarattı. Sonra seni sevva etti, dizayn etti. Sonra da düzen üzere seni dengeli, sağlıklı kıldı. Dilediği surette, şekilde seni terkip etti, farklı genetik şifreleri bir araya getirip her insana farklı suretler verdi. Hayır, bilakis siz dini yalanlıyorsunuz. Ve muhakkak ki sizin üzerinizde mutlaka hıfzeden hafaza melekleri vardır. Şerefli yazıcılar, kaydediciler olarak yaptığınız şeyleri bilirler. Muhakkak ki ebrar olanlar, elbette nimetler içindedir. Ve muhakkak ki füccar mutlaka alevli ateş içindedir. Din günü ona alevli ateşe yaslanırlar, atılırlar. Ve onlar ondan alevli ateşten gayip olacak, kaybolacak, yanıp bitecek değillerdir. Ve din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? Sonra evet, din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün bir nefs, diğer bir nefs için bir şeye güç yetirmeye malik değildir. Ve izin günü emir Allah'ındır. Mutaffifin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 36 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Eksik ölçenlerin ve eksik tartanların vay haline.

Onlar ölçerek satın aldıkları zaman insanlara vefalı davranırlar, dürüst olup tam ölçerler. Ve onlara insanlara satmak için ölçtükleri veya onlara tarttıkları zaman eksiltirler, eksik tartarlar. İşte onlar beyaz edileceklerini, diriltileceklerini zannetmiyorlar, bilmiyorlar mı? Azim gün için. Alemlerin Rabbi için insanların kıyam edeceği, kalkacağı gün. Hayır, muhakkak ki füccarın, şeytanın fücuruna tabi olan kafirlerin kitapları, kayıtları, hayat filmleri elbette siccindedir, zemin kattan 7 kat aşağıda olan zülmani kader hücrelerindedir. Ve siccinin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, rakamlandırılmış, kazanılan negatif ve pozitif puanların dereceler halinde yazılmış olduğu bir kitaptır, kayıttır, insanların hayat filmidir. İzin günü, yalanlayanların vay haline. Onlar ki din gününü yalanlıyorlar ve onu din gününü haddi aşan asi günahkarların hepsi hariç kimse yalanlamaz. Ona ayetlerimizi okuduğu zaman, evvelkilerin masalları dedi. Hayır, bilakis kazanmış oldukları şeyler, onların kalplerinin üzerini kapladı, kalplerini kararttı. Hayır, muhakkak ki onlar, izin günü Rablerinden elbette perdelenmiş olanlardır, Rablerini göremezler. Sonra muhakkak ki onlar, elbette alevli ateşe atılacak olanlardır. Sonra onlara, bu sizin kendisini yalanladığınız şeydir denilir. Hayır, muhakkak ki ebrar olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, hidayette olanların kitapları, kayıtları, hayat filmleri elbette illiyindedir. Zemin kattan 7 kat yukarıda olan birinci alemdeki kader hücrelerindedir. Ve illiyinin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, rakamlandırılmış, kazanılan pozitif ve negatif derecelerin yazılmış olduğu bir kitaptır, kayıttır, insanların hayat filmidir. Ona mukarrebin, yakın olan melekler şahit olurlar. Muhakkak ki ebrar olanlar elbette nimetler içindedir. Tahtlar üzerinde oturup seyrederler. Sen nimetin pırıltısını, sevincini onların yüzlerinde görüp anlarsın. Onlara mühürlenmiş, sadece kendilerinin açacağı halis şaraptan sunulur, içirilir. Onun, o şarabın sonu misktir, şahane misk kokusudur. Ve yarışanlar artık bunda bunun için yarışsınlar. Ve onun mizacı, muhtevası teslimdendir. O bir pınardır ki ondan mukarrebin, Rabbine yakın olanlar içer. Muhakkak ki suçlu olanlar, günahkarlar, amenu olanlara gülüyorlardı. Ve onların, amenu olanların yanlarına geldikleri zaman, birbirlerine kaş göz işareti yaparlar. Ve ailelerine döndükleri zaman, neşeyle dönerler. Ve onları gördükleri zaman, muhakkak ki onlar, gerçekten dalalette olanlardır, dediler. Ve onlar, onların amenu olanların üzerine gözetici olarak gönderilmediler. Artık bugün amenu olanlar kafirlere gülüyorlar. Tahtlar üzerinde oturup seyrederler. Kafirler yapmış oldukları şeyler sebebiyle cezalarını buldular mı? İnşikak Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 25 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Gökyüzü yarıldığı zaman ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Ve yeryüzü uzatılıp dümdüz olduğu zaman ve içindekileri dışarı attı ve boşaldı. Ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Ey insan!
Muhakkak ki sen Rabbine doğru yola çıkarak cehd ile nefsinle cihad edersin. Sonunda ona mülaki olursun, ruhunu Allah'a ilka edersin, ulaştırırsın. Fakat kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise, işte o, kolay bir hesapla hesaba çekilecek ve ehline surur içinde sevinçle dönecek. Ve kitabı, hayat filmi arkasından verilen kimse ise, işte o, hemen ölümü davet edecek, helak olmak için dua edecek ve alevli ateşe yaslanacak, atılacak. Muhakkak ki o, dünyada ehlinin arasında iken surur içinde sevinçliydi. Muhakkak ki o, Allah'a asla geri dönmeyeceğini sandı. Hayır, öyle değil. Muhakkak ki Rabbi, onu en iyi görendir. Bundan sonra hayır, şafak vaktine yemin ederim ve geceye ve örttüğü, barındırdığı şeylere andolsun. Ve nuru tamamlandığı, dolunay haline geldiği zaman aya andolsun. Siz mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz, gök katlarından geçeceksiniz. Artık onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar, inanmıyorlar. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmezler. Hayır, inkar edenler, kafirler, yalanlıyorlar. Ve Allah, onların kalplerinde sakladıkları şeyleri, inkarları, düşmanlıkları en iyi bilir. Artık onları elim azapla müjdele. Ancak amenü olanlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiye edici amel yapanlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. Buruc Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Burçlara sahip semaya andolsun ve vaat edilen güne andolsun ve şahit olana ve şahit olunana, görene ve görülene andolsun. Hendeklerin sahipleri helak edildi. İçi yakıt dolu ateşin sahipleri. Ki onlar, onun ateşin etrafında oturmuşlardı. Ve onlar, müminlere yaptıkları şeyleri seyrediyorlardı. Ve onlardan intikam almaları, aziz ve hamid olan Allah'a iman etmelerinden başka bir şey için değildi. O Allah ki, semaların ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve Allah, her şeye şahittir. Muhakkak ki onlar, mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmemişlerdir. Artık onlar için cehennem azabı ve yakıcı azap vardır. Muhakkak ki amenü olanlar, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlar, onlar için altından nehirler akan cennetler vardır. Ve işte bu büyük fevzdir, kurtuluş ve şerefli bir ikramdır. Muhakkak ki Rabbinin yakalaması elbette çok şiddetlidir. Muhakkak ki O ilk defa yoktan var ederek yaratır ve sonra geri döndürür. Ve O gafurdur, mağfiret edendir, veduttur, çok sevendir. O arşın sahibidir, mecittir, çok yüce ve şereflidir. Dilediği şeyi yapandır. Sana o orduların haberi, kıssası geldi mi? Firavun ve Semud kavminin ordularının. Hayır, inkar edenler tekzip etmektedirler, yalanlama içindedirler. Ve Allah onları arkalarından ihata edendir, kuşatmıştır. Hayır, o Kur'an meciddir, yüce ve şerefli Kur'an'dır. O, levh-i mahfuzdadır, merkezi kompüter sisteminde kayıtlıdır. Tarık Suresi, Mekke'de nazil olmuştur,
17 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Semaya ve Tarık'a andolsun. Ve Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? O parlak ışığı ile karanlığı delen bir yıldızdır. Bütün nefslerin üzerinde mutlaka muhafız, gözleyici ve koruyucu vardır. Artık insan neden yaratıldığına baksın. Kuvvetle atılan bir sıvıdan yaratıldı. O sıvı, omurga ile göğüs kafesi arasından orada bulunan iki sinir merkezinin organize çalışması sonucu çıkar. Muhakkak ki o Allah, onu, insanı hayata geri döndürmeye, tekrar diriltmeye elbette kadirdir. Gizli şeylerin açıklanacağı gün, artık onun bir gücü, kuvveti olmaz ve bir yardımcı da yoktur. Ve dönüş sahibi semaya andolsun. Ve yarıklara sahip arza andolsun. Muhakkak ki o, gerçekten hakkı batıldan ayıran bir sözdür. Ve o, sıradan bir söz değildir. Muhakkak ki onlar, hile yaparak tuzak kuruyorlar. Ve ben de hile yaparak tuzak kurarım. Artık kâfirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı. Âlâ Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinin âlâ ismini tesbih et. O ki yarattı, sonra sevva etti, dizayn etti, düzenledi. Ve o ki bir kader tayin etti. Sonra da hidayet etti. Ve o ki yerden mer'a yeşillikler çıkardı. Sonra da onu siyah atık haline getirdi. Kur'an'ı sana biz okutacağız. Bundan sonra sen unutmayacaksın. Ancak bu Allah'ın dilediği şeydir. Muhakkak ki o açık ve gizli olanı bilir. Ve kolay gelmesi için biz onu sana kolaylaştıracağız. O halde eğer zikir fayda verecekse zikret, zikri öğret, öğüt ver. Allah'a karşı huşu duyan kişi zikir yapacaktır ve tezekkür edecektir. Ve şaki olan ondan zikirden içtinap edecek, kaçınıp zikretmeyecek. Ki o şaki büyük ateşe atılacak. Sonra onun içinde ateşte ölmez ve de hayat bulmaz. Nefsini tezkiye eden kimse felaha, kurtuluşa ermiştir. Ve o nefsini tezkiye eden Rabbinin ismini zikretti ve de namaz kıldı. Hayır, siz dünya hayatını üstün tutuyorsunuz, tercih ediyorsunuz. Ve ahiret hayatı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Muhakkak ki bu, evvelki sahifelerde de elbette var. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti Musa'nın sahifelerinde var. Gâşiye Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 26 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Gâşiye'nin her yeri kuşatıp kaplayacak olan korkunç felaketin haberi sana geldi mi? İzin günü zillet içinde olan yüzler vardır. Yorucu işler yapan. Onlar kızgın ateşe atılırlar. Kaynar su pınarından içirilirler. Onların yiyeceği dariden, acı, pis kokulu dikenli ağaçtan başka bir şey değildir. Beslemez ve açlığa da bir fayda vermez. İzin günü naim, güzel ve parlak yüzler vardır. Dünyadaki sayından, çalışmasından razıdır. Âli cennettedir. Orada boş söz işitmezsin. Orada devamlı akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar vardır. Ve önlerine konulmuş kadehler. Ve dizilmiş yastıklar.
ve yayılmış, süslü, kıymetli halılar vardır. Onlar hala deveye bakmıyorlar mı ki nasıl yaratılmış? Ve semaya nasıl yükseltilmiş? Ve dağlara nasıl dik olarak yerleştirilmiş? Ve yeryüzüne nasıl düzleştirilmiş bakmıyorlar mı? Artık zikret, hatırlat. Sen sadece müzekkirsin, hatırlatıcısın. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Ancak kim arkasını döner ve inkar ederse, o takdirde Allah onu en büyük azap ile azaplandırır. Muhakkak ki onların dönüşü bizedir. Sonra onların hesapları muhakkak ki bize aittir. Fecr suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Fecr vaktine andolsun ve 10 geceye andolsun ve çift olana ve tek olana andolsun ve geçip gideceği zaman geceye andolsun. Bunlarda akıl sahipleri için bir kasem yok mu? Rabbinin ad kavmini nasıl yaptığını görmedin mi? Sütunlara sahip İrem şehrine. O İrem şehri ki, beldeler, ülkeler içinde onun bir eşi yaratılmadı. Ve vadilerde kayaları oyan Semud'a kavmine. Ve kazıklar sahibi Firavun'a neler yaptı? Onlar ki beldelerde, ülkelerde azgınlık yaptılar. Böylece orada fesadı çoğalttılar. Bundan dolayı Rabbin onları azap kamçısı ile kamçıladı. Muhakkak ki senin Rabbin elbette gözleyendir. Fakat insan ne zaman Rabbi onu imtihan edip böylece ona ikram eder ve onu nimetlendirirse o zaman Rabbim bana ikram etti der. Ve fakat ne zaman onu imtihan edip böylece onun rızkını ölçülü verirse, daraltırsa, o zaman Rabbim bana ihanet etti der. Hayır, bilakis siz yetime ikram etmiyorsunuz ve yoksulları doyurma konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz ve size bırakılan mirası hırslı bir yeyişle yiyorsunuz ve malı aşırı bir sevgiyle seviyorsunuz. Hayır, arz paramparça parçalanıp dağıldığı zaman ve Rabbim geldiği ve melekler saf saf olduğu zaman ve o gün izin günü cehennem getirilmiştir. İnsan o gün izin günü tezekkür eder, düşünüp hatırlar ve bu zikrin, bu hatırlamanın ona nasıl faydası olur ki? Keşke ben hayatım için yaşarken güzel ameller takdim etseydim der. Artık o izin günü kimse onun Allah'ın azabı gibi azaplandıramaz. Ve kimse onun bağladığı gibi bağlayamaz. Ey mutmain olan nefs! Rabbine dön, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Ey fizik vücut! O zaman nefsini tezkiye ettiğin ve ruhunu Allah'a ulaştırdığın zaman bana kul olursun, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Beled suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, bu beldeye kasem ederim ki ve sen bu beldede ikamet ediyorsun. Ve babaya ve doğan çocuğa andolsun. Andolsun ki biz insanı meşakkat içinde yarattık. İnsan ona hiç kimsenin asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? O pek çok mal tükettim der. Onu hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz vermedik mi? Ve bir dil ve iki dudak. Ve onu iki yola
gay yolu ve hidayet yoluna ulaştırdık, yönlendirdik. Fakat o Akabe'yi sarp yokuşu aşmadı. Ve Akabe'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Akabe'yi aşmak kölenin azadıdır. Veya yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır. Yakınlık sahibi akraba olan yetimi. Veya çok fakir bir miskini doyurmaktır. Sonra amenu olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden ve sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır Akabe'yi aşmak. İşte onlar ashab-ı meymenedir. Meymene sahibidir. Amel defteri, hayat filmi sağından verilenlerdir. Ve ayetlerimizi inkar edenler, onlar ashab-ı meşemedir. Amel defteri, hayat filmi solundan verilenlerdir. Onların üzerinde etrafı kapatılmış ateş vardır. Şems Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 15 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Güneşe ve onun duha vaktine, ışığının yayılıp parladığı zamana and olsun. Ve onu takip ettiği zaman aya and olsun. Ve onu güneşi izhar ettiği zaman gündüze and olsun. Onu güneşi sardığı, örtüp ışınlarını giderdiği zaman geceye and olsun. Ve semaya ve onu bina edene and olsun. Ve arza ve onu yayıp döşeyerek yaşanır hale getirene and olsun. Nefse ve onu yedi kademede ahsene dönüşecek şekilde sevva edene, dizayn edene and olsun. Sonra ona, nefse, fücurunu ve takvasını ilham etti. Kim onu, nefsini tezkiye etmişse, felaha, kurtuluşa ermiştir. Ve kim onun nefsinin kusurlarını örtmeye çalıştıysa, nefsini tezkiye etmemiş ise, hüsrana uğramıştır. Semud kavmi, kendi azgınlığı sebebiyle Allah'ın Resulünü yalanladı. Onun o beldenin en şakisi, deveyi kesmek için ortaya atılınca, o zaman Allah'ın Resulü onlara, "O Allah'ın devesidir ve onu sulayınız. Onun su içme sırasına riayet ediniz," dedi. Fakat onu tekzip ettiler, yalanladılar. Sonra onu, deveyi kestiler. Günahları sebebiyle Rableri onların üzerini azapla kapladı. Sonra da onu o beldeyi dümdüz yaptı, yerle bir etti. Ve Allah onun o beldenin ve halkının ukbasından, akıbetinden, helak oluşlarından korkacak değildir. Leyl Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 21 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Örteceği zaman geceye and olsun. Ve tecelli edeceği, aydınlanmaya başlayacağı an gündüze and olsun. Ve erkeği ve dişiyi yaratana and olsun. Muhakkak ki sizin çalışmalarınız, çabalarınız gerçekten dağınıktır, çeşit çeşittir. Fakat kim verdi, infak etti ve takva sahibi oldu ise ve hüsnayı, Allah'ın zatını görmeyi tasdik ettiyse, o zaman biz ona Allah'ın zatını kolayca görmesi için kolaylık sağlayacağız. Ve fakat kim cimrilik etti ve kendini müstani, hiçbir şeye muhtaç olmayan, zengin ve kendi kendine yeterli gördüyse ve hüsnayı, Allah'ın zatını görmeyi yalanladıysa, o takdirde biz ona zor olanı, kötü akıbete götüren yolu kolaylaştıracağız. Ve helak olduğu zaman malı ona fayda vermez. Muhakkak ki hidayete erdirmek mutlaka bize aittir.
Ve muhakkak ki evvel ve ahir elbette bizimdir. İşte sizi yakıcılığı gittikçe artan bir ateşle uyardım. Ona çok şaki olandan başkası yaslanmaz, atılmaz. O ki çok şaki olan Hüsna'yı yalanladı ve yüz çevirdi. Çok takva sahibi olan ise ondan nar-ı telazzadan uzaklaştırılacak. O ki en üst seviyede takva sahibi olan malını verir, temizlenir. Ve takva sahiplerinin bir kimseye malını vermesi onun Allah'ın katında bir nimet karşılığı olsun diye değildir. O sadece Yüce Rabbinin vecihini, zatını iptiga etti, diledi. Ve o yakında mutlaka razı olacak. Duha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Duha, kuşluk vaktine andolsun. Ve zifiri karanlık çöktüğü zaman geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. Ve ahiret, bundan sonraki hayat mutlaka senin için evvelkinden dünya hayatından daha hayırlıdır. Ve mutlaka Rabbin yakında sana verecek, ihsan edecek, böylece sen razı olacaksın. Seni yetim bulmadı mı? Sonra seni himaye edecek bir kimsenin yanında barındırmadı mı? Ve seni dalalette buldu, sonra hidayete erdirdi. Ve seni yokluk içinde buldu, sonra zengin kıldı. Fakat bundan sonra yetimi kahretme, üzme. Ve amma saili, bir şey isteyeni bundan sonra azarlama. Ve fakat Rabbinin nimetlerini artık anlat. İnşirah, Şerh Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göğsünü senin için şerh etmedik mi? Yarıp genişletmedik mi? Ve senden yükünü kaldırdık, kaldırmadık mı? Ki o yük senin sırtını bükmüştü. Ve senin için zikrini yükselttik. O halde muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir. Muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir. Öyleyse boş kaldığın zaman hemen intisap et. Ve öyleyse Rabbine rağbet et, onu öv, hamd et, zikret, tesbih et. Tin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İncire ve zeytine and olsun. Sina Dağı'na and olsun. Ve bu emin beldeye, Mekke şehrine and olsun. And olsun ki biz, insanı, nefsini, ahsen-i takvim içinde, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak, en güzele ulaşabilecek özellikte yarattık. Sonra onu, esfel-i safiliğine, en sefil hale, nefsinin karanlıklarına iade ettik, çevirdik. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel işleyenler hariç. İşte onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. Ey insan! Öyleyse bundan sonra sana dini tekzip ettiren, yalanlatan nedir? Allah, hakimlerin en güzel hüküm vereni değil mi? Alak Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. İnsanı bir alaktan, embriyodan yarattı. Oku ve senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Ki o kalem ile öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Hayır, muhakkak ki insan gerçekten azgınlık yapar. Kendini müstani görmesi, Allah'a ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanması sebebiyle. Muhakkak ki dönüş Rabbinedir. Nehyedeni, menedeni gördün mü? Bir kulu namaz kıldığı zaman. Sen gördün mü, eğer o kul hidayet üzere ise veya takvayı emretti ise, sen gördün mü, eğer yalanladı ve yüz çevirdi ise, Allah'ın onu gördüğünü bilmiyor mu? Hayır, eğer o gerçekten vazgeçmezse, mutlaka biz onu perçeminden, alnından yakalarız, sürükleriz. Yalancı günahkar alın. Haydi, meclisini, yardımcılarını çağırsın. Biz yakında zebanileri çağıracağız. Hayır, ona itaat etme ve secde et ve Allah'a yakın ol. Kadir, Kadir Suresi, Mekke'de nazil olmuştur, 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde biz indirdik. Ve Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi, 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda o gecede Rablerinin izniyle her bir emir için inerler. O gece fecrin doğuşuna kadar selamdır, selamettir. Beyyine Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kitap ehlinden ve müşriklerden kafir olanlar, kendilerine beyyine açık delil gelinceye kadar küfürlerinden ayrılacak değillerdir. Allah'tan gönderilen Resul, onlara tertemiz, batıl ve şüpheden uzak sahifeleri okur. O sayfalar, içinde temel, değişmez hükümler yazılı olan kitaplardır. Ve kitap ehli olanlar, onlara beyyine gelmesinden önce tefrikaya düşmediler, fırkalara ayrılmadılar. Ancak kendilerine beyyineler geldikten sonra tefrikaya düştüler. Ve onlar, Allah için hanifler olarak dinde halis kullar olmaktan, nefslerini halis kılmaktan ve namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten başka bir şeyle emrolunmadılar. İşte kayyum din, kıyamete kadar devam edecek din budur. Muhakkak ki kitap ehlinden inkar edenler ve müşrikler cehennem ateşindedirler ve orada devamlı kalacak olanlardır. İşte onlar yaratılmışların şerli olanlarıdır. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar yaratılmışların hayırlı olanlarıdır. Rableri katında onların mükafatı, altlarından nehirler akan adın cennetleridir. Orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı ve onlar ondan, Allah'tan razıdır. İşte bu, Rabbine huşu duyan kimseler içindir. Zilzal Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Arz, o şiddetli sarsıntısı ile sarsıldığı zaman,
ve arz ağırlıklarını dışarı çıkardığı zaman ve insan ona ne oluyor dediği zaman, o gün izin günü arz haberlerini anlatacak. Rabbinin ona vahyetmesiyle. İzin günü insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için dağınık olarak ortaya çıkacak. Artık kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Ve kim zerre kadar şer işlerse onu görür. Adiyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nefes nefese koşanlara andolsun. Sonra hızla çarparak kıvılcım saçanlara. Sonra sabah vakti ansızın akın edenlere andolsun. Böylece onunla tozu dumana kattılar. Sonra da onunla topluluğun ortasına daldılar. Muhakkak ki insan Rabbine karşı gerçekten çok nankördür. Ve muhakkak ki o buna elbette şahittir. Ve muhakkak ki onun hayır, mal sevgisi gerçekten kuvvetlidir. Artık kabirlerde olanlar çıkarıldığı zaman bilmiyorlar mı ki ve göğüslerde olanlar, hayır ve şerre ait tüm düşünceler, niyetler toplanıp izhar edildiği zaman, muhakkak ki onların Rabbi, izin günü mutlaka onların her şeyinden haberdar olandır. Kâri'a Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâri'a. Kâri'a nedir? Kâri'anın ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün insanlar dağılmış kelebekler gibi olurlar. Ve dağlar atılmış rengarenk yünler gibi olur. Fakat artık kimin tartıları ağır gelirse, pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha çok olursa, işte o razı olduğu bir yaşayış içindedir. Ve amma kimin tartıları hafif gelirse, pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha az olursa, artık onun anası onu saracak olan haviyedir, cehennem ateşidir. Ve onun haviyenin ne olduğunu sana bildiren nedir? O kızgın, yakıcı bir ateştir. Tekâsür Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Çoklukla mal, mülk, evlat ile övünmeniz sizi oyaladı. Hatta kabirleri ziyaret ettiniz, ölülerinizi bile sayarak çoklukla övündünüz. Hayır, siz yakında bileceksiniz. Sonra, hayır, öyle olmadığını siz yakında bileceksiniz. Hayır, keşke siz ilmel yakın, kesin bilgi ile bilseydiniz. Mutlaka cahimi, alevli ateşi göreceksiniz. Sonra mutlaka onu aynel yakın ile gözünüzle göreceksiniz. Sonra izin günü mutlaka nimetlerden sorgulanacaksınız. Asr Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Asra yemin olsun. Muhakkak ki insan gerçekten hüsrandadır. Ama amenu olanlar, ilk 7 basamağı aşanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, ikinci 7 basamağı aşanlar, Allah'a ruhu ulaşıp hakkı tavsiye edenler, üçüncü 7 basamağı aşanlar
ve sabrı tavsiye edenler, 4. 7 basamağı aşanlar hariç. Humeze Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 9 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadan çekiştirmeyi ve kaş gözle alay etmeyi alışkanlık haline getirenlerin hepsinin vay haline. O ki malı toplardı ve onu tekrar tekrar sayardı. Malının onu ebedi kılacağını sanıyor. Hayır, o mutlaka Hutame'ye, tutuşturulmuş ateşe atılacak. Ve Hutame'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Ki o Hutame, yüreklerin üstüne çıkar, yükselir. Muhakkak ki o, onların, kafirlerin üzerine kapatılmıştır. Uzatılmış yüksek sütunlarda olacaklar, bağlanacaklar. Fil Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Senin Rabbin fil sahiplerine neler yaptı görmedin mi? Bilmiyor musun? Onların hilesini boşa çıkarmadı mı? Ve onların üzerine ebabil kuşlarını gönderdi veya uçan ebabilleri gönderdi. Pişmiş sert tuğladan taşları onların üzerine atıyorlardı. Öyle ki böylece onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptılar. Kureyş Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kureyş'in ülfetini emin ve rahat olmalarını sağladığı için onları yaz ve kış yolculuklarında göçlerinde ülfet ettirdiği, emin ve rahat olmalarını sağladığı için artık bu beytin Kabe'nin Rabbine kul olsunlar. O ki onları açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı. Maun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Dini yalanlayanı gördün mü? Oysa yetimi itip kakan işte odur. Ve miskini, yoksulu, çalışmaya gücü olmayanı doyurmaya teşvik etmez. İşte o namaz kılanlara yazıklar olsun. Onlar ki namazlarından gafil olanlardır. Onlar riya yapanlardır, gösteriş için yapanlardır. Ve mauna, zekata ve yardımlaşmaya mani olurlar. Kevser Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Muhakkak ki sana nesli kesik diye buğz eden o kendisi ebterdir, soyu kesiktir. Kafirun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ey kafirler! Ben sizin taptığınız, kul olduğunuz şeylere tapmam, kul olmam. Ve siz benim kul olduğuma, Allah'a kul olacak değilsiniz.
Ve ben de sizin taptığınız şeylere kul olacak, tapacak değilim. Ve siz benim kul olduğum Allah'a kul olacak değilsiniz. Sizin dininiz sizin ve benim dinim benim. Nasr suresi Medine'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların grup grup Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman, o zaman Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Muhakkak ki O, tövbeleri kabul edendir. Tebbet, Mesed Suresi, Mekke'de nazil olmuştur, 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Leheb'in iki eli kurudu ve helak oldu. Ona malı ve kazandıkları bir fayda vermedi. Alevli ateşe atılacak ve onun odun taşıyan kadını da. Onun boynunda mesedden, bükülmüş liften bir ip vardır. İhlas Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, O Allah birdir, tektir. Allah Samed'dir, her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmadı ve doğurulmadı. Ve O'nun bir denge olmadı, olamaz. Felak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ben felakın Rabbine sığınırım. Yarattıklarının şerrinden ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman haset edenin şerrinden. Nas Suresi Medine'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ben insanların Rabbine sığınırım. İnsanların melikine, malikine, insanların ilahına sığınırım. Hannas'ın vesveselerinin şerrinden, ki o Hannas, insanların göğüslerine vesvese verir. İnsanlardan ve cinlerden, insanların Rabbine, melikine ve ilahına sığınırım.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim?

Allah Teala seviniz diyor. Yetmez sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor.

bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz standartları içinde.

0: berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a mesal ala Muhammed eyzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir Kur'an tefsiri dersinde birlikte kılıyor. Ve inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yasin Suresi 66. ayet-i kerime. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velev neş'a'u le temesna le temesna ala ayunihim. Feste be kus sıra te fe enna yupsirun. Velev ve şayet eğer neşayı dileriz le elbette temesna sildik mahvettik. Ala ayunihim onların gözlerine festebeku böylece o zaman koştular koşuştular es-sırata yol fe o zaman o takdirde bundan sonra enna nasıl yüpsirun görürler. Yüpsirune yüpsirun görürler. Ve eğer dileseydik elbette gözlerini mahvederdik, kör ederdik. O zaman yolda koşuştururlardı, sağa sola koşuşurlardı. Bundan sonra nasıl görürler? Cehennemdekilerden bahsediyor. Eğer dileseydik onların gözlerini kör ederdik diyor Allah-u Teala. Gözlerini kör etmiyor ama cehennemde sonsuz bir işkenceye tabi tutuyor onları. 67. ayet-i kerime cehennemdeki insanların durumunu anlatıyor Allah-u Teala. 66. ayet-i kerimede kör olsalardı ne olurdu? Kendilerine yapılan işkenceleri filan görmeyeceklerdi. Ama acıyı daha derin bir şekilde duyacaklardı. Çünkü göremedikleri bir standartta acı onlara ulaşacaktı. 67. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Velev neşa'ü lemessahnahum ala meka netihim fe maste ta u mu diyen ve la erci un velev ve şayet eğer neşa'yı dileriz le elbette mesahnahum

onları değiştirdik. Alâ mekânetihim, mekanlarında, onların bulunduğu yerde. Ve o zaman mastâ'u, mâ istâ'u, güçleri yetmez. Mudiyen, geçip gitme, ileri gitme, ve lâ yâcûn, ve geri dönmezler. Ve eğer dileseydik, onları mekanlarında, bulundukları yerde değiştirirdik. O zaman ileri gitmeye ve geri dönmeye güçleri yetmezdi.

Yani Allah-u Teala'nın buradaki değiştirirdik demekten muradı, demek ayaklarını sakat edebilirdi. O zaman onlar ne ileri gitmeye ne geri dönmeye güç yetiremezlerdi ayaklarını kullanamayacakları için. Ve Allah Teala yani konusunda onları söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 68. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men nu'am mirhu nunek kis hu fil halk. Halkı. Halk. Efela ya kılıyum. Hemen ve kim kimi muammirhu onun ömrünü uzatırız. Nünekkishu onu tersine çeviririz. Yani onun kuvvetini gideririz. Fiyel hak halkı yaratılışta emmi fe hala la yakilun. Akıl etmezler. Kimin ömrünü uzatırsak onun yaratılışını tersine çeviririz. Yani başlangıçta güçlü olan, kuvvetli olan kişi yıllar geçtikçe ihtiyarlar gücünü adım adım kaybeder. Nasıl insan doğmuşsa bir gün ölür. Ne olmuştur o kişi? Bebekken giderek büyümüştür, büyümüştür, büyümüştür, güçlenmiştir, güçlenmiştir. Gençlik devresi, orta yaşlılık devresi gücü hep devam eder. Ama sonra gücü adım adım azalır. Yani onun yaratılışı tersine çevrilir adım adım. Sonra da bir gün kişi ölür. Ve doğumla ölüm birbirinin zıttı olan iki tane faktör: hayata giriş, bu dünyada hayata giriş ve bu dünyada hayattan ayrılış noktaları. Ayet 69. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim ve ma allem na huş şiire şiire ve ma yenbagi leh in huve illa zikrün ve Kur'anun mübin. Ve ma allemnahu ve biz ona öğretmedik eşşire şiir ve ma yenbagi ve yakışmaz lehu ona in ancak sadece hüve o illa ancak sadece zikrün zikir öğüt ve Kur'an'ın ve Kur'an mübinin apaçık. Biz ona Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor Allah Teala, ona peygambere şiir öğretmedik. Ve bu ona yakışmaz da. Ve bu ona yakışmaz.

biz ona şehir öğretmedik. Ve bu ona yakışmaz. Yani ona indirilen Kur'an-ı Kerim yani sadece zikir ve apaçık Kur'an'dır. Öyleyse insanlar var, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, bu şiir gibi bir şey, sen şiir yazdın diyorlar. Sen yazdın, sen bu kitabı vücuda getirdin diyorlar. Allah Teala da onlara cevap veriyor burada. Biz ona şiir öğretmedik diyor. Ayrıca yazı da öğretmedi Allah Teala ona. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi. Okuma yazmayı bilmiyordu. Ama Allah Teala kalbine bütün Kur'an-ı Kerim'i yazdı ve o kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i ömür boyunca hep etrafındakilere okudu.

O, yani ona indirilen sadece zikir ve apaçık bir Kur'an'dır. Şairler her zaman biz de bu Kur'an gibi bir kitap yazarız diye ortaya çıktılar. Şiirler yazdılar. Ama Kur'an'la bir benzerliğini birçok kişi denemesine rağmen kuramadılar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o şairlerden birisi olmadığını, Allah'ın yazdıklarını, yazdırdıklarını öğrendiği, Allah'ın kalbine yazdıklarını öğrendiği vakasıyla karşı karşıya oldular. Ve Yasin suresinin 70. ayeti kerimesi. Li yunzire men kâne hayyen ve yehikkal kavlu alel kafirin. Li için yunzire inzar eder, uyarır. Men kim, kimse, kişi, kâne oldu, hayyen hay, diri ve yehikka ve hak olur. El kavli söz, ala üzerine el kafirin, kafirler.

Allah Teala diyor ki Kur'an'ın indirilmesi hay olanları inzar etmek. Yani uyarmak ve azap sözünün kafirlerin üzerine hak olması içindir. Kur'an'ın indirilmesi hay olanları inzar etmek, yani uyarmak ve azap sözünün kafirlerin üzerine hak olması içindir. O ise Kur'an bir sebebe dayalı olarak indirilmiştir. Hay olanların hayatta olan bütün insanları uyarmak için ve azap sözünün kafirlerin üzerine hak olması için. Allah Teala buyuruyor, biz Resullerimizi amen olanları müjdelesinler ve olmayanları, diğerlerini uyarsınlar diye göndeririz. Başka bir şey için göndermeyiz diyor Allah Teala. Herkesi uyarsınlar ama amen olanları müjdelesinler diye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, amin olanlar müjdelenecek olanlardır. Müjdelenebilmeleri için onlara uyarıda bulunmak söz konusu. İşte bütün devirlerde Allah'ın Resulleri insanlar her zaman bir yanlış öğretiye muhatap olabildikleri için onlara söylemeleri lazım gelen şey Allah Teala'nın size verdiği emir, Allah'a ulaşmayı dileme emridir. Sadece dileyenler kurtulur, ötekiler kurtulamazlar. Bu tarzda bir ifadeyle Kur'an'dan evvelki bütün kitaplar indirilmiştir. Kur'an da aynı hedefe yönelik olarak indirilmiştir. Amini olmayanları uyarmak, amini olanları müjdelemek. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayette bunu söylüyor. Yasin 2'de diyor ki içinizden bir kişiye insanları uyarması için ve amin olanları müjdelemesi için vahyetmemiz acayip mi oldu diyor. Hedef hep aynı sevgili kardeşlerim. İnsanları uyarmak ve amin olanları müjdelemek. İnsanları hangi konuda uyarmak? Amin olmak konusunda uyarmak. Ve 71. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yerev enna halakna lehum mimma amilet. Ey dina en amen fe hum leha malikun. Mı? Elem yere ve lem yere ve görmüyorlar mı? Görmüyorlar, görmediler. Enna nasıl? Halakna biz halk ettik, yarattık. Lehüm onlara, onlar için mimma şeylerden min ma. Mimma nasıl? Amilet yaptı eydina ellerimiz. Enamen hayvanlar fe
Böylece hüm onlar, leha ona, malikun, malik olanlar. Ellerimizle, yani kudretimizle onlar için hayvanları nasıl halk ettiğimizi görmediler mi? Onlar böylece onlara, hayvanlara malik olurlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde

Eydina diyor. Ellerimiz diyor. Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasında da Allah Teala aynı ifadeyi kullanıyor. Ellerimle yarattığım diyor. Ellerimle şekil verdiğim diyor. Burada halk etme kelimesi Allah Teala'nın yaratma Halık esmasını ifade ediyor. Halk etmek. Halk eden, yaratan, tek yaratıcı. Olmayan bir şeyi vücuda getirmek. O Allah'a aittir. Ruh yokken Allah Teala ruhu yaratmıştır. Kainat yokken Allah Teala kainatı yaratmıştır. Öyleyse o Halık'tır, yaratıcıdır. Burada ellerimizle yarattık diyor. Ama Allah Teala burada elleri mecaz olarak söylemiştir. Çünkü Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde diyor ki biz neyi yaratmayı dilersek ol deriz. Olur. Oluverir. Kün feyekün. Öyleyse Allah-u Teala neyi yaratmayı diliyorsa sadece ol der. Demesi onu vücuda getirmek istediğine işaret eder. Böyle bir talebin sahibi olduğu anda o şey derhal olur. Ellerini kullanmak durumunda değil. Her zerresiyle hisseder, her zerresiyle her şeyi yapmaya muktedirdir. Halk etmekte elle yapılacak bir şey zaten değildir. Ayet 72 Yasin Suresi Bismillahirrahmanirrahim ve zellelnaha lehum fe minha rakubuhum ve minha ya kulune ya kulune ve zellelnaha ve biz onu zelil ettik itaatkar kıldık boyun eğdirdik lehum onlara onlar için fe böylece minha ondan rakubühüm onların binekleri ve minha ve ondan yekulüne yerler. Biz onları, hayvanları onlara zelil yani itaatkar yaptık. Boyun eğdirdik. Böylece onlardan kendilerinin binekleri oldu. Yani onlara binerler. Ve onlardan etlerinden yerler. Biz onları, hayvanları onlara zelil, itaatkar yaptık. Böylece onlardan, hayvanlardan onların binekleri oldu. Onlara binerler ve onlardan, onların etlerinden yerler.

Allah Teala atları, eşekleri, develeri insanlar için binek hayvanı olarak vücuda getirmiş. Çeşitli iklimlerde yaşayabilen hüviyette. Koyunlar, inekler, keçiler ve tavuklar. Bunlar da denizdeki balıklar, denizdeki diğer yenebilecek hayvanlar. Onlar da etlerinden yerler diyor Allah Teala. Etlerinden yememiz için yaratılmış. Yani yerler, gökler, ikisinin arasındaki her şey, bütün yaratıklar mutlaka bir faydaya dayalı olarak Allah Teala tarafından insanlar için yaratılmış. Allah Teala diyor ki ve lehum fiha menafi'i. Ve lehum 73. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve lehum fiha menafi'u ve meşaribu efela yeşkürun. Ve lehum ve onlar için fiha onda vardır. Menafi ve menfaatler, faydalar, yararlar ve meşaribu ve içecek şeyler emı ve artık hala la yeşkürün. Şükretmiyorlar, şükretmezler. Ve onlar da kendileri için birçok menfaatler, yararlar ve içecek şeyler, süt vardır. Hala şükretmezler mi diyor Allah Teala? Arılardan bal, ineklerden, koyunlardan, keçilerden süt, hatta bazı yerlerde atlardan süt, kımız. Hala şükretmezler mi diyor Allah Teala? Verdiği nimetlere hem hamd etmek lazım hem de şükretmek lazım. Manevi nimetler için hamd, maddi nimetler için şükür asıldır. Ve şükrün var olduğu nokta kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Allah Teala tarafından şükrün kabul noktası. Allah Teala biz onları sebile hidayet ederiz, ulaştırırız diyor Allah Teala. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur diyor. Öyleyse şükredenler hidayete ulaşmak üzere hidayet üzere olanlardır. Onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala onları şükredenler olarak kabul eder. Ötekiler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şükretseler de onların şükürleri Allah Teala'nın indinde kabul görmüyor. Çünkü onlar Allah'ın katında mümin sayılmıyor. Allah'a inanmak mümin olmak için yeterli sebep değildir. Allah'a inanmanın ötesinde Allah'a ulaşmayı mutlaka Allah'a ulaşmaya inanmak ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi mümin kılar. Yasin Suresi 74. ayet-i kerime Vette hazu min dunillahi aliheten leallehum yunsarun ve yardım olunacaklarını ümit ederek Allah'tan başka ilahlar edindiler. Yardım olunacaklarını ümit ederek Allah'tan başka ilahlar edindiler. Ne yazık ki insanlık tarihi boyunca hep insanlar bir şeylere
tapmışlar. Ateşe tapanlar, güneşe tapanlar, taştan yaptıkları, tahtadan yaptıkları, odundan yaptıkları putlara tapanlar, ineklere tapanlar, her çeşit insan yaşamış asırlar insanlık tarihi boyunca hep Allah'tan başka pek çok şeye tapılmış. Hatta şeytana tapanlar bile hala var. Hep onlardan yardım alacaklarını ümit ederek bunu yapıyorlar. Ve 75. ayet Allah-u Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim La yestetiune nasrahum ve hum lehum cündün muhdarun. La yestetiune muktedir değildirler, olamazlar, güçleri yetmez. Nasrahum onlara yardım. Ve hüm ve onlar, lehüm onlar için, cündün askerler, muhtarın hazır bulunan. O ilahlar onlara yardım etmeye muktedir değildirler. Ve kendileri onlar, o ilahlar için onlara yardıma hazır askerlerdir.

Onlar yani putlar, ilah edindikleri şeyler, Allah'tan başka ilah edindikleri her şey onlara yardım etmeye muktedir değildir. Hiçbirinin bir kudreti yoktur. Ama kendileri onlar için, o ilahlar için hazır askerlerdir. İlahlara kurbanlar kesilir, hatta insanlar kurban edilir, katledilir ilahlar için. Ve dünya üzerinde binlerce, on binlerce, yüz binlerce yıldır devam eden bir müessese bu. İnsanların yanlış inançları, şeytana tapmaları. Ve 76. ayet-i kerime, Fela yahzunke kavlühüm inna na'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun. Fe artık la yahzunke, seni mahzun etmesin, kavlühüm, onların sözleri, inna, muhakkak ki biz, na'lemu, biliriz, ma yusirruna, sır olan şeyler, sakladıkları şeyler, ve ma yu'linun, aleni olan açıkladıkları şeyler. Şöyle çıkıyor netice, artık onların sözleri seni mahzun etmesin, muhakkak ki biz sakladıklarını da açıkladıklarını da biliriz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında konuşuyorlar. Onun sahte peygamber olduğunu söylüyorlar. Ona hakaret ediyorlar. Her kötülüğü yapmaya çalışıyorlar. Sonunda da onu öldürmeye karar veriyorlar. Bu bütün bu davranış biçimleri bir şeyi ifade ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzülüyor. Allah Teala beni diyor nübüvvet için seçmiş. Bana şeriat kitabı indirmiş, insanlara hükmedeyim diye. Ve onlar beni bir sahtekar olarak görüyorlar diyor. Üzülüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse onların sözleri seni mahzun etmesin diyor. Muhakkak ki biz onların sakladıklarında, açıkladıklarında biliriz. Aslında doğru söylediklerinde, yalan söylediklerinde biliriz manası da var burada elbette. Ve 77. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yerel insanı enna halaknahu min nütfetin fe iza huve hasimun mubin. Emi velem yera görmüyorlar, görmediler. El insanı insan enna nasıl halaknahu biz onu halk ettik, yarattık. Min nütfetin bir nutfeden. Ve sonra izah olduğu zaman ve o hasimun hasım düşman mübinun apaçık. Şöyle çıkıyor sonuç. İnsan onu bir nutfeden nasıl yarattığımızı görmedi mi? Sonra da bize karşı apaçık hasım oldu. Yani düşman oldu. Sonra da bize apaçık hasım oldu. Yani bize karşı apaçık hasım, yani düşman oldu. Gerçekten insan bir nutfeden yaratılmıştır. Ve zamanımızda çok ilgi çekici bir sonuç. İnsanlar ilimde ilerledikçe hep Allah'ın Kur'an'da ve mukaddes kitaplarda söylediklerini inkar etmek için gayret sarf ediyorlar. Bugüne kadar hep bu gayretin sahibi olduğu ilmin bir cephesi ama hiçbir başarı kazanamadılar. Allah Teala ne söylüyor? Biz Adem Aleyhisselam'ı çamurdan yarattık diyor. Salsalinden. Onlar da insanın maymundan türediğini söylüyorlar. Ve her seferinde mahcup oluyorlar ama yılmadan, usanmadan yeni formüller üreterek aynı konudaki iddialarını sürdürüyorlar. Üst üste her mağlubiyetlerinde aksi ispat ediliyor onlara ama onlar vazgeçmiyorlar. İlmi Allah'ın ilmine karşı bir sığınak olarak gören alimler söz konusu. Allah'a inanmayan ve bütün kainatın kendi kendine yaratıldığını söyleyen, vehmeden bir zavallı camia. İşte Allah'a karşı düşman olanların standartları bu. Ve 78. ayet-i kerime ve darebe lena meselen
ve nesiye halkahu gale men yuhyin izame ve hiye remimun ve darebe meselenle beraber ve örnek verdi, misal getirdi. Nena bize meselen, örnek, misal. Ve nesiye ve unuttu halkahı, onun kendi yaratılışı. Kale dedi, men kim? Yuhyi hayat verir, can verir. El izame kemikler ve hiye ve o remimun çürüyüp dağılmış. Kendi yaratılışını unutup bize misal getirdi. Kemiklerimiz çürüyüp dağılmış haldeyken kim onlara can verecek dedi.

kemiklerimiz çürüyüp dağılmış haldeyken kim onlara can verecek? Ezame kemik, remimun, çürüyüp dağılmış. Kemiklerimiz çürüyüp dağılmış haldeyken kim onlara can verecek? Yani kıyamete kadar daha yıllar geçecek. Bundan evvelki süre içinde olduğu gibi bundan sonra da insanlar ölecek. Kemikleri dağılacak, çürüyecek. Ondan sonra mı Allah onlara can verecek? Hiç kimse böyle bir şey yapamaz diye zavallı kafalarından iddialar ileri sürüyorlar. Oysa ki kıyametten sonra zaman geriye dönecektir. Geriye döndüğü zaman hangi noktaya zaman geri dönüp de ulaşmışsa o noktada o insanlar zaten yaşıyor olacaklar. Ve 79. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kul yuh yi yuhyi hellezi enşe aha evvele merreh merreten merreh ve huve bi kulli halkın aleyhim. Kelimeler kul de söyle yuhiha ona hayat verir onu canlandırır ellezi ki o enşe'a ha onu inşa etti yaptı evvel ilk önce meretin kere ve hüve ve o bir kulli hepsi bütün halkın halk etme yaratma yaratış alemin en iyi bilen de ki onu şöyle oluyor de ki onu ilk defa inşa eden yaratan yani yaratan ona hayat verecek yani insanı ilk defa inşa eden yaratan ona hayat verecek ve o bütün yaratışları en iyi bilendir. Kainatın her şeyin yegane yaratıcısı Allah'tır. Ondan başka her şey mahluktur. Allah hep var olandır ve kendisinden başka her şeyi yaratandır. Kendisi ise hep vardır. Var olmuştur, var olmaktadır, vardır ve var olacaktır. Ne başı vardır, ne sonu vardır. Başlangıcı da yoktur, sonu da yoktur. Öyleyse yaratan o Allah'tır. 80. ayet-i kerime Yasin suresi Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî ceale lekum mineş şecerati mineş şeceril ahdari naren fe izâ entüm minhu takidun ellezî ki o dır ceale kıldı lekum size sizin için mineş şeceri ağaçtan el ahtar yeşil naren ateş ve artık böylece iza o zaman olduğu zaman entüm size minhu ondan tukidun yakıyorsunuz yakarsınız. Yeşil ağaçtan sizin için
Ateş yani oksijen kılan, çıkaran odur. Böylece siz ondan yakarsınız. Biliyorsunuz ki bütün ağaçlar yeşil yapraklarıyla klorofil üzümlemesi yaparlar ve fotosentez yoluyla köklerinden aldıkları suyu ve yapraklarından temizledikleri suyu havadan karbondioksit alarak güneş ışığını da oluşturucu olarak devreye sokarak hallederler. Kimyasal bir fotosentez yoluyla değişim söz konusu olur ve karbonhidratlar oluşur. Karbonhidratlar oluştuğu zaman oksijen açığa çıkar. Oksijen insanların ve hayvanların hayati maddesidir. Oksijen olmazsa hiçbirimiz yaşayamayız. Ama insanlar havadan oksijen alırlar, kanlarını temizlerler, sonra da karbondioksit verirler dışarıya. İşte havadan aldıkları oksijenin karşılığında insanların ve hayvanların artık maddesi karbondioksittir. Bu karbondioksitle bitkiler hayatlarını sürdürürler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kainatta bitkiler ve insanlar birbirine muhtaçtır. Her şey birbirine muhtaçtır. Muhtaç olmayan sadece Allah'tır. Allah Teala burada yeşil yapraktan çıkan

yeşil ağaçtan sizin için ateş kılan, ateşin oluşabilmesi için mutlak olarak oksijene ihtiyaç vardır. Ve oksijen yakılır. Böylece siz ondan yakarsınız diyor Allah-u Teala. Eğer Allah-u Teala odunu kastetseydi size ağaçları yakacak olarak kullandıran odur derdi. Ama yeşil ağaçtan ateş kılan diyor. Yeşil ağaçtan, ağacın yeşil yaprağından ateş kılan. Eğer oksijen yoksa ateş oluşamaz. Ateşin oluşabilmesi mutlaka oksijene bağımlıdır. Öyleyse ateşi oluşturan temel mefhum, ağaçlar tarafından klorofil özümlenmesiyle tabiata salınan oksijendir. Yasin suresi 81. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Eve leysellezi halekas semavati vel arda bi kadirin ala en yahluku misle hum. Bela ve huvel hallakul alim. E mi? Öyleyse ve değil, ellezi ki o, odur, alaka halk etti, yarattı. Es semavati, semalar, gökler ve el arda ve arz, yeryüzü, yer. Bi kadirin ala, a kadir olan. En yahluka, yaratmak, yaratmaya. Mislihum, onların benzeri, aynısı, eşi. Bela, hayır, bilakis ve hüve ve o, el hallaku. Yaratan, yaratıcı, el-alimu, en iyi bilen.

Bela, evet, negatif suallerin pozitif cevabı evet. Gökleri ve yerleri yaratan onların bir eşini daha yaratmaya kadir değil midir?

kadir değil mi sualinin pozitif cevabı, evet, o yegane yaratıcı ve en iyi bilendir. Allah bütün kainatı bir bütün halinde yaratandır. Altı tane alem iç içe yaratılmıştır. Aynı alanı kaplamaktadır. Aynı hacmi kaplamaktadır. Ve 82. ayet, İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. İnnemâ sadece emruhu, onun emri, izâ erâde, irade ettiği, dilediği zaman şey'en bir şey, en yekûle söylemek demek, lehu ona, kun ol, fe artık böylece hemen yekunu olur. Şöyle çıkıyor sonuç, o yani Allah bir şey irade ettiği yani dilediği zaman onun emri sadece ona ol demektir. O hemen olur. Allah bir şey irade ettiği, dilediği zaman onun emri sadece ona ol demektir. O hemen olur. İşte bu konuşmamızda daha evvel de geçmişti. Allah-u Teala bir şeyi dilediği zaman ona ol demesi, onun var olması için, oluşması için kafidir. Kün feyekün diyoruz buna. Allah Teala ol der, olur. Ve 83. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Fe sübhanellezi bi yedihi melekûtu kulli şeyin ve ileyhi turceûn. Ve işte sübhane, o sübhandır, her şeyden münezzehtir. Ellezî ki o, odur. Bi yedihi, onun elinde melekût, melekût, mülk ve hükümranlık. Kulli şeyin, her şey ve ileyhi ve ona turceûn, döndürüleceksiniz. İşte o sübhandır. Her şeyin melekutu, mülkü ve hükümdarlığı onun elindedir. Ve ona döndürüleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, kıyamet günü bütün insanlar evvela mahşer meydanında ama sonra indi ilahide Allah-u Teala'nın huzurunda toplanırlar. Bu kıyamet gününde toplanmaktır. Allah'a bir başka dönüş daha var. Ruhumuzun Allah'a dönüşü. Ya hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırırız. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu mürşidine ulaşıp da tabi olduğu an vücudundan ayrılır. Allah'a doğru seyri sülük atlı bir yolculuğa çıkar ve 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatında yok olmaktır. Fena fillah olmaktır. Fena fani olmak, fi içinde Allah, Allah. Ve bir insan hayattayken bunu yapmaya mecburdur. Çünkü üzerine Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek de, ruhu Allah'a ulaştırmak da insanların üzerine 12 defa farz kılınmıştır. Ulaştırmak ve ulaştırmayı dilemek
toplam 12 defa üzerimize farz kılınmış. Ve döndürülmenin bir başka hükmü de budur ki, dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a döndürülmesi, ruh Allah'tan bir emanettir ve sahibine mutlaka geri döndürülmelidir. Herkes bununla mükellef kılınmış. 12 defa üzerimize farz kılınmış. Eğer bunu bir insan hayatında yapamazsa, o zaman ölümle birlikte ruh vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Ölüm melekleri ruhu 7 kat gökleri aşırarak Sitr-i Münteha'ya kadar ulaştırırlar. Oradan da Allah'ın zatına ruh tek başına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Öyleyse Allah'a döndürülmek deyince evvela ruhumuzun Allah'a döndürülmesi var. Bu iki şekilde oluşuyor. Ya bilerek, isteyerek kendimiz ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz Allah'ın bize yardımıyla, ya da ölümümüzden sonra ruhumuzu ölüm melekleri Allah'a ulaştırıyorlar. Bir de Allah'ın katında kıyamet günü bir mahşer meydanından sonra indi ilahide bütün insanların toplanması ve mahkeme-i kübrada hesaba çekilmesi söz konusudur. Hem birincisi ruhumuzun Allah'a döndürülmesi, ikincisi fizik vücudumuzun da Allah'a döndürülmesidir. İkisi de söz konusudur. Ama ruh Allah'tan bize verilen bir emanettir. Allah'ın zatına geri dönüp Allah'ın zatında yok olacaktır. Ama fizik vücutlarımız Allah'ın zatında yok olmak için değil, cennet ve cehennemi Allah'ın hayat filmlerimizde tayin etmesi için Allah'ın huzurunda toplanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde Allah bizleri beraber kıldı. Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah-u Teala'dan niyaz ederek, bu istikamette dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Siz de sevin. Allah için sevin. Öyleyse hepimizin başka insanların mutluluğu için bir vesile olduğumuzu hiçbir zaman unutmayın. Etrafınızdaki her insana ulaştırabileceğiniz mutluluk. Size aynen geri döndürülür. Allah başkalarına verdiğiniz mutluluk kadar sizin kalbinize ferahlık verir. Ruhunuz veya başınız üzerindeki devrim imamının ruhu da size huzur verir. Öyleyse neden dünyadaki en mutlu insanlar başkaları için yaşayanlardır? Çünkü etraflarındaki herkes onlar için bir hedeftir. O insanları hangi şartlar içinde olursa olsun mutlu etmek onların temel görevidir. O zaman ufkunuz Allah'a kadar açılır. O zaman başkaları için yaşamaya başlayan bir insan olursunuz. Kendinizle meşgul olacak zaman bulamazsınız. Onun için en büyük mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu pencereden bakıldığı zaman görünen tablo bir mutluluk tablosu. Allah bize kendimizi mutlu etmeyi değil, başkalarını mutlu etmeyi öğretti. Allah Teala bize başkaları için yaşamayı öğretti. Her biriniz bizim için sizin şartlarınızda mutlaka sizi mutlu etmemiz lazım gelen hedeflersiniz. Hepiniz layıksınız. Hangi insan nasıl bir dizayn içinde neyle mutlu olur? İşte o kişiyi o huzura, sevince, o saadete, o mutluluğa ulaştırmak Allah-u Teala'nın Resullerinin temel görevidir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize görev verdi. Bütün insanları mutluluğa ulaştırmak. Kademe kademe çevremizdeki insanlar, daha geniş kitle ülkemiz, daha geniş kitle dünya, daha genişi evren. Sevgili kardeşlerim, şartlar ne olursa olsun bir hedefin peşinde olmalısınız. Herkes mutluluğa ihtiyaç duyar. Mutlu olmayı, mutlu kılınmayı ister. Ama hep başkalarından beklerler.

Her şeyin zıttıyla kaim olduğu Allah'ın genel kanunu onlar için bilinmeyen bir mefhumdur. Oysa ki ne verirseniz sadece Allah size onu iade eder ama başkalarına mutluluk verirseniz iki katı iade olur. Mutluluk verirseniz aynı mutsuzluğu siz de yaşarsınız. Allah Teala derece sisteminde ne yapıyor? Bir kişi günah kazanırsa, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerse veya emrettiği bir şeyi yerine getirmezse zaman parçaları içerisinde o kişi derecat kaybeder. Ama eğer bir derecelik bir suç işlemişse, bir hatası varsa sadece bir derece kaybeder. Ama o kişi bir güzelliği vücuda getirdiği zaman, derecat kazandığı zaman kim olursa olsun bir derecelik bir herhangi bir şey kazandığı zaman, herhangi bir güzel davranışta bulunduğu zaman bir derece kazanacak olan bir davranış, o kişinin amel defterine mutlaka onun 10 katı yazılır. Burada bitmiyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse 10 kat devam eder. Ama mürşidine ulaşır da tabiyetini gerçekleştirirse, tabiyet gerçekleştirildiği andan itibaren bu 10 kat 100 kata çıkar. Ruh birinci gök katına ulaşınca 100 kat devam eder. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkmıştır. Ama ikinci gök katına ulaştığı zaman bir derecelik sevabına 200 derece kazanır kişi. Levame kademesinde, emmare kademesinde bir dereceye 100 derece kazanır. Ruh birinci gök katına ulaşmıştır. Kişi nefsi emmarededir. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Çok ötelerde bir olaydır. Bu konunun başlangıç noktasıdır. Nefsinin emrinde olan bir insan, her tasavvufa giren insan, her Allah'ın Kur'an ile emrettiği şeyleri yapma kararı alan, ben de Allah'ın evliyası olacağım diyen kişi, ancak Kur'an'ı tatbik sahasına geçirmekle kendi hayatında evliya olabilir. O da Allah'a milaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemekle gerçekleşir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda silsileler var. İnsan ruhunun Allah'a doğru yaptığı seyri sülük, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır ve isimler emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini bu kelimelerle ifade eder. Birinci gök katına ruhu ulaşan kişi nefse emmarededir. Şerrin emredildiği bir nefs kademesi. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bissu'i. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Sevgili kardeşlerim, şerri emreden bir nefs kademesi. Öyleyse bütün insanlar için daha üstü var mı? Elbette Allah'a ulaşmayı dileyen kişi nefse emaredir. Birinci gök katı bu olayı değiştirmez. Kişi nefse emarede olmaya devam eder. Ama ne zaman o kişinin kalbindeki nurlar
fazıllar, fazıl birikimi ikinci defa %7'ye ulaşırsa o kişi nefsi levvamede olur. Nefsini levmeden bir insan söz konusudur. Nefsini kınayan bir insan söz konusudur. Fela uksumu bin nefsi levvamet ediyor Allah Teala. O levvame nefse, hayır öyle değil, o levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Sonra ruhun üçüncü gökyatına ulaştığı noktada üçüncü defa %7 nur birikimi olur nefsin kalbinde. Nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Allah'tan ilham alınan bir noktaya ulaşmıştır. Sonra daha üstü var mı? Elbette var. Daha üstte daha üstte farklı bir olgu vardır. Üçüncü gök katı Allah'tan ilham almayı ifade eder. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha. O kişinin nefsinin kalbine ilham edilen bir şeyler var. O nefse fücuru ve takvası İlham edilir diyor Allah Teala. Kat eflaha men zekaha diye bitiyorum olay. Kim felaha ererse, kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Nefsin tezkiye edilmesi, zekaha diye orada geçiyor. O kişinin nefsini tezkiye etmesi. Sonra nefsin emmare, levvame, mülkime mutmainne mülhime kademesinde kişi Allah-u Teala'dan ilham almaya başlıyor. Elhamaha, fücura ve takva. O kişiye takvası da, fücuarı da ilham olunur. Şems suresi 3. ayet-i kerime. 7. ayet-i kerime. Sonra bu kişi ruhunu dördüncü gök katına ulaştıracaktır. Nefsi mutmainne. Rad 28'de Allah Teala diyor ki Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Kalplerin mutmain olduğu nokta Allah'ın zikriyle o kişinin nefsinin kalbine yeterli boyutta nur taşınması noktasıdır. 4 defa %7 nur birikimi kişinin nefsinin kalbinde, %28 fazıl birikimi bu mutmainne noktasını ifade eder, kişi doyuma ulaşmıştır. Bir %7 daha nur birikimi, nefsi radiye, kişi Allah'tan razı olur. Bir %7 daha nur birikimi, nefsi mardiye, Allah'tan ondan razı olur. İşte mutmain olma, Allah'tan razı olma ve Allah'ın rızasına kazanma, Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde ifade ediliyor. Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadihi vethuli cenneti.
Ey mutmain olan nefs, Allah'ın rızasını kazan. Allah'tan razı ol. Ey ruh, irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Üç yüze birden hitap, üç kademe. Nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye. Kişinin doyuma ulaşması, Allah'tan razı olması, Allah'ın da ondan razı olması. Ötesi tezkiye kademesidir. Fatır Suresi 19. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için gerçekleştirmiş olur.

Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için gerçekleştirmiş olur ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşmasıyla nefsin tezkiyesi arasında kesin bir paralellik söz konusu. Bu aynı zamanda konunun mutlulukla da alakasını ifade ediyor. Çünkü nefsini tezkiye eden bir kişi nefsinin kalbine %49'u fazıl, %2'si de rahmet olmak üzere yarıdan daha fazla nuru yerleştirmeyi başarmıştır. Zikir sayısı ile 41 bin arasında kişiye göre değişir. Ama ulaştığı yer mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırdığı yerdir. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İçimizde bir zamanlar taşıdığımız ruhumuz, bizim ruhumuz değil de Allah'ın ruhuydu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, وَنَفَاهَا ف۪يهِ مِنْ رُوْهِهِ Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Birçok konularda çoğul kullanan Allah Teala biz diyen Allah Teala burada sadece bu ruhun sadece kendisine ait olduğunu söylüyor. Tekil kullanıyor. Ben üfürdüm diyor sondaki ye ifadesi. Ruhi benim ruhum demek. Bizim ruhumuz değil. Benim ruhum diyor Allah Teala. Ruhina deseydi bizim ruhumuz olacaktı. Ama böyle bir ifadeyi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hiç kullanmamıştır. Ruh sadece Allah'ın kendisine aittir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bize bir hiç sebebiyle bedavadan verdiği hiçbir gayretimizin karşılığı olmayan bir nimeti Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz küfürdesiniz, dalalettesiniz, şirktesiniz, hidayette değilsiniz, hüsrandasınız, amelleriniz boşa gider diyor.

Allah Teala amelleri boşa giden insanlardan bahsediyor. Onların hüsranda olduğundan bahsediyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bütün insanlara herkesin ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırmasıdır. Bu bütün insanlığa Allah Teala'nın bir müjdesidir. Müjde hüviyetinde bir davetiyedir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala sadece bir tek dileğin sahibidir. Herkesin, bütün kullarının mutlu olmasını ister. Ama herkes mutlu olamaz çünkü Allah'a kul olamaz. Allah'a bir insanın kul olabilmesi ilk kulluk, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesiyle mümkün. Sevgili kardeşlerim, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, mutluluğun meyvesini bile yaşayamaz. Oysa ki Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Mutlaka bütün insanlar saadeti öğrenmelidir. Mutluluk bütün insanlar içindir. Herkesin mutlu olması Allah'ın temel emridir. Serbest irade verilen insanlar, Allah'ın o insanların mutlu olması konusunda koyduğu kaydeler unutuluyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak bütün insanlar için mümkündür. Herkes bunu başarabilir. Herkes en güzelini yaşayabilir. Bunun için bir dilek, herkesin Allah'a yakınlaşması için mutlak olarak o kişiyi başarılı kılar. Böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, onun cehennemden kurtulması için ve 7-8 aylık bir ömrü varsa birinci değil, ikinci değil, üçüncü kat cennete ulaşması için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir hiç karşılığında hepinize üçüncü kat cenneti veriyor bir dilek. Sonra yeter mi? Hayır, yetmez. Size tasarruf ediyor. Üzerinizde hükmünü icra ediyor, kontrolü altına alıyor ve o devrede, yani ruhunuzun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devrede, 7-8 aylık bir sürede, sizin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekten zevk aldığınız bir hüviyete ulaştırıyor hepinizi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah sadece mutlu olmanızı ister.
mutlaka cennetine girmenizi ister ve bir dileğiniz Allah için yeterlidir. Bir dilek. Nefsinizin kalbindeki afetler erimeye, yok olmaya başlar. Bir insanı mutlu eden şey ruhunun hasletlerine paralel olarak nefsinin kalbinde biriken fazıllardır. Bu fazıllar kişiyi fazilet sahibi yapar. İşte bir insanın Allah'ın yoluna girmesi, bu istikamette bir hedefe yürümesi Allah Teala'nın bir dizaynıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzeli ulaştığı bir ortamda yaşamak istemez misiniz? İstiyorsunuz ama mutsuzsunuz. Arkasında sadece bir tek sebep var. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemediniz. Dileseydiniz mutlaka her şey en güzele dönüşecekti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizin için, sizin mutluluğunuz için, sizin huzurunuz için, sizin Allah'ın güzelliklerini yaşamanız için. Allah-u Teala'nın hepiniz için hedef gösterdiği şey sizlerin mutluluğu yaşamasıdır. Allah-u Teala sizden başka bir şey istemiyor. Bir tek dileğiniz Allah-u Teala'nın sizi mürşidinize ulaştırması için yeterlidir. Bütün kazanacağınız şeyler Allah-u Teala tarafından size bir hiç karşılığı, sadece bu talebinizin karşılığı olarak mutlaka verilecektir. Mutluluğu yaşayacaksınız. İşte böyle bir saadet bütün açılardan sizi mutlu kılacak olan bir noktaya ulaştırır. Nefsinizin kalbindeki nurlar, Allah'ın size verdiği ibadetlerinizi severek, isteyerek, zevkle yerine getirme müessesesi sebebiyle Allah'a ulaşmayı dileyene Allah Teala bunu mutlaka karşılıksız olarak verir, kişiyi yaşatır. O kişi Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı diler evvela. Sonra Allah'ın mürşidine ulaştırır, tabi olur. Ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Nefsinin kalbindeki nurlar her %7 artışta bir gök katı yükselerek kişinin ruhu sonunda Allah'ın zatına ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşması bütün insanlar için muhteşem bir olaydır. Bütün insanlar orada çok mutlu bir noktaya kadar ulaşırlar. Ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Bu kişiye bir değil, iki fayda birden sağlar. Hem o kişi nefsini tezkiye etmiştir, nefsinin kalbindeki nurlar %50'den öteye geçmiştir. Hem de o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Şeytan %100 duruma hakimdi. Ama şimdi şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. Bu kişi Allah'ın bir ermiş evliyası olmuştur. Allah onu Allah'ın bir ermiş evliyası yapmıştır. İşte
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir noktaya ulaştığınızda ne olur? Böyle bir noktaya ulaştığınız zaman bir süre mutluluğu yaşarsınız. Ama yolunuza devam edemezsiniz. Zikirlerinizde artma değil de azalma olursa, o zaman bu azalma sizi yavaş yavaş negatife sürükler ve sonunda kazandığınız her şeyi kaybedersiniz. İşte bunun için vuslata ulaştıktan sonra, ruhunuz Allah'a ulaştırdıktan sonra zikrinizi 33 bin zikir seviyesinde ulaştıysanız 33 bin zikrin aşağısına her gün düşmemek üzere dizayn etmelisiniz. Allah Teala'nın koruyucu kalkanı kalktığı için şeytan size devamlı tesir etmeye çalışacak ve zikrinizi azaltmanız için her şeyi yapacaktır. Savaş verirseniz, zikrinizi arttırmadığınızı kabul edelim. Ama aşağı düşürmemeyi başarırsanız, bu da bir başarıdır. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51 seviyesinde hep devam eder. Ve üçüncü kat cennetin sahibi olarak ömür boyu yaşarsınız. Dördüncü kat cennetin sahibi olamazsınız ama kıyamet günü gideceğiniz yer mutlaka üçüncü kat cennet olur. Allah'a bir ömür boyu hamd edersiniz, şükredersiniz. Daha güzeli var mı? Elbette var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman olan o 33 bin zikir veya 41 bin zikrin ötesine taşıyabilirsiniz her gün. 43 bin, 45 bin, 47 bin diye adım adım daha ötelere gidebilirsiniz. O zaman öyle bir gün gelecek ki fizik vücudunuzda Allah'a teslim edeceksiniz. Daimi zikre yaklaştığınız bir devrede günde 18 saati geçen bir zikir temposu sizi mutlaka fizik vücut teslimine ulaştırır. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi mutlaka daimi zikre ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk nedir? Mutluluk bir kişinin iç dünyasındaki bir nesnedir. Kişinin iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki dengenin kurulması veya ruhu vücudunu mutlaka terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Terk ettikten sonra o kişinin nefsinin kalbinde nurların %50'den fazla toparlanması hali o kişinin %50'den daha fazla mutlu olmasını sağlayan bir müessesidir. Ve Allah Teala tarafından bu kişiye karşılıksız olarak verilir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişinin bu istikametteki olayı tamamlanmıştır. O kişi mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her halükarda Allah ile olan ilişkilerinizde,

Allah'ın sizi sevmesi, sizin Allah'ı sevmeniz ve mutluluğu yaşayabilmeniz sizin gayretinize vabestedir. Sizin gayretinize dayalıdır. Ona istinad eder. Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı çok zikrederseniz, ne kadar çok zikrederseniz, nefsinizin kalbinde o kadar çok nur birikimi gerçekleşir. Bu afetlerin geri kalan kısmı işgal etmeleri söz konusu olduğu için muhtevasının çok büyük ölçüde azalması demektir. Afetler azalmışsa mutluluğunuz o kadar daha artmıştır. Sevgili kardeşlerim, hayatınız bu menbirle dizayn edilmiştir. Kanunlar önceden konmuştur. Herkes serbest iradesiyle hareket edecektir. Allah'a ne kadar dost olduğunu davranış biçimleriyle ispat edecektir. Ne kadar dost olursa o kadar güzellik yaşayacaktır. Öyleyse herkes için Allah'ın dizaynında bir müessese var. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah'ın güzelliklerini yaşamak, Allah Teala'nın zaten emridir. Ve herkese bunun için yardım etmek üzere Allah Teala her zaman hazırdır. İnsanlar Allah Teala'nın söylediklerini dikkate almadıkları için onun söyledikleri insanlar tarafından unutulduğu için şeytan insanlara Allah'ın hakikatlerini unutturduğu için insanlar mutsuz. Artık Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey İslam'da tamamen unutulmuş. Ondan evvel Hristiyanlıkta unutulmuş. Ondan evvel Musevilikte unutulmuş. Yahudilerin dininde unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak bir büyük zevktir, huzurdur, mutluluktur. Bu saadeti yaşamak hepinizin hakkıdır. Her şeyi en güzel standartlarda devreye almalısınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileriz. Saadet hepinizin hakkıdır. Mutluluğu yaşamak hepiniz için olmalıdır. Ömrümüz boyunca hep sizin bu mutluluğa ulaşmanız için size yardımcı olmak üzere hep buradan sizlere sesleneceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki mutluluk, hakkınız olan mutluluk sizi de mutlu etsin. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek huzurlarınızdan burada ayrılıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me'as.

Kağıt. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed değil. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz tahkik. Tahkik incelemek ama derinlemesine incelemek manasına gidiyor. Bu öğrenimin temelini teşkil eder, tahkik etmek. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, biz bir şeyler söylüyoruz. Bu söylediklerimiz bugün ilahiyat fakültelerinde okunan din kültürüne hiç uymuyor. Bu kültür, bizim anlattığımız standartlar, bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğrettiği kültür. Kur'an hakikatleri, Kur'an'daki İslam, unutulmuş olan İslam. Ne demek istiyoruz? Önce Hazreti İsa zamanında Kur'an'daki İslam yaşandı. Yanlış anlamadınız. Hazreti İsa zamanında Kur'an'daki İslam yaşandı. Çünkü İslam 7 safa 4 teslimden oluşur. Bu 7 safa Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. 3. basamak, mürşide ulaşıp tabi olmak, 14. basamak, 2. ruhu Allah'a teslim etmek, 22. basamak, bu 1. teslim. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 2. teslim, 25. basamak, 4. safa, 5. safada nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz, 3. teslim, 22. basamakta ruhumuzu, 25. basamakta fizik vücudumuzu, 26. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. 27. basamağın 4. kademesinde, yani 27. basamakta irademizi de Allah'a teslim ediyoruz ve teslimler tamamlanıyor. Böylece 7 safa ve 4 tane teslim oluşuyor. İşte Tevrat'a baktığımız zaman bu 7 tane teslimin, 7 tane safanın ve 4 tane teslimin hepsinin orada da farz olduğunu görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin bu 7 safanın 7'sini de yaşadıklarını da net olarak görüyoruz. Yaklaşalım bugüne. Bir süre sonra Hazreti İsa'yı görüyoruz. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar. İndirilen kitap İncil. İncil'de de 7 safa ve 4 teslimin var olduğunu görüyoruz. Yetmez.
Hazreti İsa'ya ve ona tabi olanlara farz kılındığını görüyoruz.

Sonra 14 asır evvele ulaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ona indirilen Kur'an, Kur'an'da da 7 Safa ve 4 Teslim'in farz kılındığını görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Aynı Kur'an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin 7 Safa'yı tamamlayıp 4 Teslim'i de gerçekleştirdiklerini kesin bir şekilde ortaya koyuyor. Sevgili kardeşlerim, işte tahkikten muradımız bu. Din adına bir öğreti söz konusu bizim ülkemizde. Tamamen bu 7 Safa ve 4 Teslim'in dışındaki bir din öğretimi. 7 Safa'da, 4 Teslim'de, bugünün din öğretisinde, üniversitelerimizde öğretilen din öğretisinde mevcut değil. Sonuç, bizim üniversitelerimizde, ne El-Ezher'de, ne Arap ülkelerindeki üniversitelerde öğretilen din kültürü hiç kimseyi 7 Safa ve 4 Teslim'in hiçbir noktasına ulaştıramaz. Daha açık bir ifade kullanalım, cehennemden kurtaramaz. Peki, Hristiyanları kurtarabilir mi öğrendikleri ilim? Kurtaramaz. Yahudileri kurtarır mı Musevileri? Onların öğrendikleri ilim onları da kurtaramaz. Neden? Tevrat'taki sırasıyla konuşuyoruz, iniş sırasına göre. İncil'deki ve Kur'an-ı Kerim'deki insanları kurtuluşa ulaştıracak olan 7 Safa, 4 Teslim, 3 kitapta da farz olmasına rağmen, 3 peygamber ve onlara bağlı olanlar tarafından yaşandığı, bütünüyle yaşandığı, hem 3 kitapta o peygamberlere ait bilgilerden, hem de Kur'an'da 3 peygambere ait olan bilgilerden kesin bir şekilde anlatılıyor. Ne demek istiyoruz? Kur'an'da 3 peygambere ait bilgilerden. Kur'an, Hz. Musa'ya 7 Safa ve 4 Teslim'in emredildiğini, Kur'an, Hz. Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadığını ispat ediyor Kur'an ayetleri. Yeter mi? Yetmez. Gene Kur'an ayetleri, Hz. İsa ve ona tabi olanlara 7 Safa 4 Teslim'in farz kılındığını, gene Kur'an, Hz. İsa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıklarını ispat ediyor. Kur'an. Devam edelim. Gene Kur'an, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i gerçekleştirdiklerini ve bu 7 Safa ve 4 Teslim'in onlara da farz kılındığını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, son derece ciddi bir konudan bahsediyoruz. Bu söylediklerimiz bizim ülkemizdeki din öğretisinde bilinmeyen hususlar. Allah'a en çok şunun için hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah bize Kur'an'ı öğretti. Yani 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem
Efendimizin, Peygamber Efendimizin indirdiği, Peygamber Efendimizin yaşadığı, sahabesiyle beraber yaşadığı, Kur'an'da farz olan ve onların yaşadıklarını bize ispat eden bir müessese görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ona ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Arapçayı bizim kadar az bilen birisine Kur'an'ı öğretti. Kur'an'daki 7 Safa, 4 Teslim'i öğretti. Hidayeti öğretti. İşte bunların her birisi bir kurtuluş işaretidir. Kur'an incelendiği zaman 7 kat cennetin mevcudiyeti görülür. 7 kat cehennemin mevcudiyeti görünür. Kur'an'daki sistemler 7'li bir dizayn içinde yerleştirilmiştir. Dünyanın katmanlarına baktığımız zaman iç katmanlar 7 katmandır. Atmosferin katmanlarına baktığımız zaman yine 7 katmanla karşı karşıyayız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim 7 Safa, 7 Safadan oluşur. Bu 7 Safanın içinde 4 tane teslim vardır ama safalar 7 tanedir. Teslimler neden 7 tane değil? Çünkü 7 tane varlığımız yok. Ruhumuz var ve içimiz var. Yani fizik vücudumuz, nefsimiz var ve irademiz var. Başkası yok ki teslim edelim Allah-u Teala'ya. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Son derece ciddi hususlardan bahsediyoruz. Özellikle din adamlarımız için, İslam alemi için son derece ciddi bahisler bunlar. Olmazsa olmaz. Öğrenilmezse kimse kurtulamaz. Nereden kurtulamaz? Cehennemden kurtulamaz. Biz bu dünyada yaşayan insanları cehennemden kurtaracak olan kişiyiz. Bu ilim bugün, bu zaman parçasında başka birisine değil, bize verildi. Görev bizim üzerimizde. İnsanları hidayete erdirecek olan bizim öğretimizdir. O Kur'an'dır. Kur'an'ın insanlar tarafından unutturulması, şeytanın insanları buna vasıta kılmasıyla mümkün olmuştur. 14 asır evvel Kur'an yaşantısına baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin 7 Safa'nın 7'sini de yaşadığını görüyoruz. Şimdi gelin beraberce tahkik edelim. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz. İşte bir ayet verelim sadece uzatmamak için konuyu. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Menibine ileyhi ve ettekuhu ve kumussalat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Ne diyor Allah Teala? Allah'a yönel diyor. Allah'a ulaşmayı dile diyor. Üzerimize farz mı? Farz olduğu kesin. Allah Teala buyuruyor ve enîbû ilâ rabbikum ve eslemû lehu min kabl en yetiyekumul azâbe. Üzerinize ölüm gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Peki bütün sahabe
Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Evet, hepsi. Hepsi dilemiş. Allah Teala açık bir şekilde bunu anlatıyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor Zümer 17'de vellezîne iştenebut tagûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra febeşir ibadî. Onlar diyor sahabe için, onlar sahabe tağuta kul iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler, münip oldular ve böylece şeytanın kulu olmaktan kurtuldular, tağutun kulu olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ne diyor? Tağutun kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olmuş sahabe. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yöneldiler ve tağutun kulu olmaktan kurtuldular. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Allah'a kul olduklarını, kullarımı kelimesini kullanmasından anlıyoruz. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe dilemişler. Mürşide tabiyet farz mı? Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi farz olduğunu söylüyor. Ey amene olanlar takva sahibi olun diyor. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe ebtegû ileyhil vesîlete. Ve ey takva sahibi ol, ey amel olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani zaten amel olan kişi takva sahibi ama bir defa daha takva sahibi olun diyor bu ikinci takva. Ve sizi Allah'a ulaştırabilecek efsafta kim varsa ona onu Allah'tan isteyin diyor. Sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala üzerimize farz kılmış. Niçin isteniyor? Tabiyet için. İsteyin ve ona tabi olun. Peki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar mı? İşte ayet-i kerime açık olarak geliyor. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime orada sana tabi oldukları zaman onların

Ruhunu kim Allah'a teslim ederse o hidayete ermiştir. Hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İşte ruhunu Allah'a ulaştıran kişi hidayete ermiştir. Ruhu Allah'a ulaştırmak üzerimize farz mı? Defaatle. Allah Teala bu konuda ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını, hayattayken ulaştırılmasını üzerimize farz kılmış. Rabbine dönmek gerekmiyor, yetmiyor, ona teslim ol diyor. Ve enübü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu. Ona yönel ve ona teslim ol. Allah Teala irci'i ilâ rabbike diyor. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Allah'a ruhun ulaşması üzerimize farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Kim bu insanlar? Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o hidayete ermiştir. İnnel hüda, hüda Allah muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse acaba bütün sahabe hidayete ermiş mi? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Onlar sözün en güzeline tabi olurlar ve onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermiş. Hidayete ermek, gördük ki ruhu Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ruhunu Allah'a ulaştırmak farz olduğunu da gördük. Öyleyse üçüncü safhada da hem Kur'an'da farz hepsi hem de bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Fizik vücudun teslimi. Üzerimize farz. Allah Teala diyor ki Yasin 60-61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adumun mübin ve eni buduni azâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Bütün fizik vücutlardan Adem oğulları Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımız. Bütün fizik vücutlardan Allah Teala ahd almış Allah'ın kul olacaklarına, yani Allah'a teslim olacaklarına dair. Peki bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Evet, hepsi teslim etmişler. Allah Teala açıkça Ali İmran Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Habibim ve ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabenin veçlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini Allah'ın emri üzerine başka insanlara, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklere ve İslam dairesinin dışında kalanlara açıkça bildirmesini istiyor. Kitap sahiplerine bildirmesini istiyor Allah Teala. Ne yapmışlar? Fizik vücutlarını, veçlerini Allah'a teslim etmişler. Ümmilere ve kitap sahiplerine bunu söyle diyor Allah Teala. Bu fizik vücudun tesliminden sonra nefsin Allah'a teslimi geliyor. Nefsini Allah'a teslim etmek daimi zikirle mümkün olan bir şey. Daimi zikir sahipleri Allah'a nefslerini teslim edenler. Kim bunlar? Adları ulul elbab. Li ulul elbab. Yeskürullâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı

zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. İşte onlar ulul elbab olanlar. Daimi zikrin sahipleri. Kim daimi zikrin sahibi olursa o nefsini Allah'a teslim etmiştir. Nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Birinci özellik. Evvela kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşması birinci özellik. Bu sebeple nefsinin afetleri tamamen yok olmuştur. İkinci özellik. Kalp gözü açılmıştır. Kalp kulağı açılmıştır kişinin. Üçüncü ve dördüncü özellikler. Bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her an her konuyu tezekkür edebilir. Bu kişi ehli hayır olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Bu kişi ehli hüküm olmuştur. Hükmettiği zaman hakim olarak veya hakem olarak mutlaka Allah'tan sorarak yapacaktır. Günü sağlayacaktır. Öyleyse bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Daimi zikrin sahibi olmuşlar mı? Evet. Daimi zikrin sahiplerine Allah Teala ulul elbab diyor. Ve Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmiş. Peki bundan sonraki kademe muhlisler. Muhlis olmak farz mı? Allah Teala Beyine 5'te ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefâ ediyor. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolundular diyor. Muhlisler olmakla emrolundular diyor. Peki hepsi muhlis olmuş mu? Bakara suresinin 154. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabeye şöyle diyor. Onlara deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz ona muhlis olan kullarız. Nahnu lehu muhlisin. Bütün sahabe muhlis olmayı da başarmışlar. Ne kaldı geriye? İradenin teslimi Allah Teala tarafından irşat makamına tayin. Üzerimize farz mı? Herkesin üzerinde farz. Allah Teala iradenin teslimini herkesin üzerine farz kılmış. Diyor ki siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim külliyle teslim olun, sonra ölün. Ve böyle bir teslimin neticesi irşat makamına tayin edilmektir. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bu Nisa 103'te bahsediliyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bütün sahabenin irşat makamının görevini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Allah Teala diyor ki o sahabe kunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun, ister muhacirin hepsine tabi olunduğu kesin. Tabi olmuşlarsa irşat makamının sahipleri hepsi iradelerinde Allah'a teslim etmişler. İşte tahkik etmemiz lazım gelen bu 7 safa ve 4 teslim. Ne yaptık? Kur'an'dan tahkik ettik. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan bütün sahabesi ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. Bir başka ifadeyle
Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlerine tabi olmuşlar, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, fizik vücutlarını teslim etmişler, nefslerini teslim etmişler, irşad olmuşlar, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Yedi safa, dört teslimi gerçekleştirmişler, irşad makamının sahibi olmuşlar. Şimdi, din adamları eğer din dersleri veriyorlarsa ve söyledikleri şey sadece İslam'ın beş şartıyla hudutluysa, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve bu söylediklerimizin hiçbirinden haberdar değillerse, sevgili din adamlarımız, bu sizin omuzlarınızda ağır bir vebali oluşturur. Bunları öğrenmek zorundasınız. İç dünyanızda nasıl bir düşüncenin sahibi olursanız olun. Ama bunları öğrenmek ve öğrencilerinize öğretmek zorundasınız. Bu bir mükellefiyettir. Hepiniz din öğretimi yaptırdığınız o öğrencilerinizden sorumlusunuz. Çünkü onlar da okullarından mezun oldukları zaman başkalarına şu anda öğrenmekte oldukları, hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan bir ilmi öğretiyor. Öyleyse hepiniz din adamı olarak kimler varsa, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan başlayarak bütün üniversitelerdeki profesörleri, doçentleri, ve asistanları, ilahiyat fakültelerinde okuyan, liselerde okuyan bütün öğrencileri, onlara ders öğreten herkesi kaplayan bir ağır sorumluluk. Sevgili din adamlarımız, siz bu hakikatleri öğrenip de onlara öğretinceye kadar, en azından açıklayıncaya kadar, Allah'ın hakikatlerini öğrenip de onları açıklayıncaya kadar kim bilir kaç bin tane insan ölecek. Ecelleri gelerek ölecekler. Ama hepsi cehenneme gidecek. Siz bu kültürü onlara öğretmediğiniz için, o zaman tahkik etmek mecburiyetinde değil misiniz? Bu kadar vebalin altından nasıl kalkacaksınız sevgili kardeşlerim? Hepimiz kardeşiz. Hiç kimseye hiçbir şey zorla yaptırılmaz. Ama sorumluluklarınızı müdrik olamazsanız, olamazsanız, bu ağır vebali omuzlarınızda yüklemiş olacaksınız. Sözlerimizi düşünün ve tahkik edin. Tahkik üzerinize düşen şu andaki dünyanın şu anındaki en önemli vazifedir. Bir şey daha, belki seneler sonra sizler de aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Bize söylemişti ama biz onu gerçekleştirmedik. Bizim kardeşlerimiz hep vaktiyle onlara daha sonraki günlerde neler olacağını Allah bize söyledikçe ilettik. Her biri birer birer gerçekleşti. Sakın bizi yanlış anlamayın. Bir övünme payı çıkarmak için söylemiyoruz. Hiçbirisi bize ait değil. Hepsi
Allah'ım bize bildirsin. Söyle dediklerini söyleriz. Söyleme dediklerini kimseye söylemeyiz. Ama sır olanların dışındakileri Allah Teala söylettiği zaman onları söyledik kardeşlerimize. 30 senedir. Ve Allah Teala'nın her söylediği şey birer birer söylediği zaman gerçekleşti. Biliyor musunuz ki yakın bir gelecekte herkes bizim kimliğimizi öğrenecek. Biliyor musunuz ki bu dünyadaki savaşları biz durduracağız. Bu dünyayı yaşanabilecek bir sulh ve sükun devresine ulaştıracak olan kişi biziz. Bunu övünmek için söylemiyoruz, umurumuzda bile değil. Biz bir piyonuz, bir kuklayız. Bir telefonuz. Allah'ın bize söylettiklerini size söyleyen bir hoparlör, bir telefon. Biz bir hiçiz. Ama o Allah. Sevgili din adamları siz onun bizim ağzımızdan size de ulaştırdığı gerçekleri hem incelemiyorsunuz hem de o zavallı insanlar bizim söylediklerimizle sizin söyledikleriniz arasında bu kadar büyük farklılıklar oluşunca gelip gene size soruyorlar. Böyle böyle söylüyor, ne diyorsunuz diye. Siz de çoğunuz diyorsunuz ki hayır öyle değil. Bu böyledir. Ama onlara Kur'an-ı Kerim'den hiçbir delil veremiyorsunuz. Verdiğiniz delil olarak kabul ettiğiniz şeyler hep insanların yazdığı kitaplar. Ve onlar da Kur'an'a ters düşüyor, farkında değil misiniz? Peki bunca insanın vebalini nasıl ödeyeceksiniz Allah'a? Hiç düşündünüz mü sevgili din adamları? O zaman biz size bir sual sormaz mıyız? Neden tahkik etmiyorsunuz? Düşünemiyor musunuz? Biz bir yalancı olsak sizi tahkike davet eder miyiz? Yalanları söylemeye devam ederiz. Kendimize menfaat sağlamak için bunu yapmış olsaydık, bir ton yalan söyleyen bir insan olurduk. Ama 30 senedir size bütün söylediklerimiz Kur'an ayeti. Anlamıyor musunuz? Şu anda bulunduğunuz noktada şu andaki davranış biçimlerinizin dizisi yalnız sizi cehenneme götürse siz sorumlusunuz, tamam. Kendinizden sorumlusunuz. Ama öyle değil sevgili din adamlarımız. Size adamlar gelip de bizim anlattıklarımızın doğru olup olmadığını sordukları zaman büyük çoğunluğunuz hala farkında değilsiniz hakikatlerin ve onlara söylediklerimizin yanlış olduğunu ifade ediyorsunuz. Bu sizi vebal altına sokmaz mı? O zaman tahkik edin demekte haksız mıyız? Biz size bizim söylediklerimize inanın demiyoruz ki. Kaldı ki bizim söylediğimiz bir şey de yok. Biz size sadece Kur'an ayetlerini söylüyoruz. Söylediğimiz her şeyi Kur'an ayetleriyle ispat ediyoruz. Siz onları incelemek gereği bile duymadan onun söyledikleri yanlıştır, o bir sahtekardır. Diyorsunuz, diyemeyeceğim. Çünkü son zamanlarda artık bizim hakkımızda bu tabir sizler tarafından da kullanılmıyor. Doğruya doğru yaklaştığınızı görüyoruz. Öyleyse şu anda omuzlarınızda dünyadaki en ağır vebal var. Başka ülkelerdeki insanlar hakikatleri bilmiyorlar. Onlara söyleyen o kavimdeki resullerin sözlerine değer vermiyorlar. Sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları şu anda dünyanın bütün ülkelerinde onların dilleriyle onlara Allah'ın hakikatlerini anlatan Resuller var. Bütün devirlerde bu Resuller hep olmakta devam edecektir. Ama dikkat edin,
Omuzlarınızdaki bu ağır sorumluluğu omuzlarınızdan atmak için bizim söylediklerimizi tahkik etmek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Yoksa omuzlarınızda çok ağır bir vebal sizi gerçekten çok korkunç sonuçlara ulaştıracaktır. Belki sözlerimizi tahkik etmeden aranızdan ölenler olacak. Ne yazık ki cehennemden kurtulamaz o kardeşlerimiz. Sorumlulukları çok açık ve kesin. Bu insanlar hakikatleri öğrenmek istiyorlar. Hakları değil mi? Ama siz tahkik etmeden onlara söylediklerimizin doğru olmadığını ifade ettiğiniz zaman onlar sizin söylediklerinize inanıyorlar. Ve bu yüzden gidecekleri yer cehennem, anlamıyor musunuz? Siz onların cehenneme gitmesine sebebiyet vereceğiniz için iki kat ceza ile cezalanacaksınız. Öyle değil mi? Kur'an öyle söylemiyor mu? Omuzlarınıza vebal alıyorsunuz. Öyleyse bir defa daha tahkik diyoruz. Mutlaka tahkik. Bütün söylediklerimizi Kur'an'dan söylüyoruz. Ve Kur'an'ı tahkik ettiğiniz zaman onların hepsinin söylediklerimizin doğru olduğunu göreceksiniz. O zaman şaşırmayacak mısınız? Biz sizin ölçülerinize göre konuşmuyoruz. Allah'ın bize öğrettiği şey her neyse onu anlatıyoruz size. O her neyse dediğimiz şey ise sadece Kur'an ayetlerinden ibarettir. Unutmayın, 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sadece Kur'an'la öğretimini sürdürdü. Sadece Kur'an'ı öğretti. Biz bir peygamber değiliz. Ve size 14 asır sonra sadece Allah'ın bize öğrettiği, sizin bilmediğiniz Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz. Sizin ve insanların kurtuluşunuz için 7 Safa ve 4 Teslim'i anlatıyoruz. Ve siz bunları hala tahkik etmemeye devam ediyorsunuz. Omuzlarınızda ağır bir sorumluluk yüklendiğinizin farkında değil misiniz? Bunları söylemek bizim için üzücü, acı ama dost acı söyler. Biz sizin hiç karşınızda olmadık. Ömrümüz boyunca da olmayacağız. Ama siz bizim yanımızda yer alacağınız güne kadar, sözlerimizi inceleyinceye kadar Allah'ın karşısında sorumlu mevkidesiniz. Hepinizden bir tek ricamız var. Söylediklerimizi tahkik edin. Sizin bilmediğiniz Kur'an hakikatleri olduğunu göreceksiniz. Aslında bilmediğiniz demek de yanlış olur. Çünkü Kur'an'a baktığınız zaman o ayetleri görmüş olduğunuzu hatırlayacaksınız. Ama buradaki tahkikten muradımız onların bir nizam içerisinde 7 Safa 4 Teslim'i dizayn edeceği bir bütünlüğe sizleri ulaştırmak. O zaman bütün söylediklerimizin Kur'an ayetleri oldukları size ayan olduktan sonra hala o insanlara söyleyebilir misiniz? Hayır, onun söyledikleri yalandır, yanlıştır diye. Biliyoruz ki bizim öğrendiğimiz yanlışmış demek size çok ağır gelecektir. Onu söylemeyin. Buna gerek yok. Sadece bizim öğrettiklerimizin Kur'an ayetleri olduğunu ve sadece Kur'an'ı öğrettiğimizi, bu sebeple sözlerimizin doğru olduğunu söylemeniz size ne kaybettirir ki? O kadar insanın vebalinden kurtulmuş olmayacak mısınız böyle yapmakla? Bunlar sizi küçültücü şeyler değil.
Bunlar sizi yüceltici hususlar. Onca insanın cehennemden kurtulmasına medar olacaksınız. Öyleyse kalp huzuru içinde bu hedefleri yürümek istemiyor musunuz hala sevgili dinleyenlerimiz? Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Tahkik edin lütfen. Tahkik edin. Ve de tahkik edin. Ve kendinize zulmetmekten artık vazgeçin. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sevgili izleyenler, dinleyenler sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

فاتحة. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bu beraberlikte Allah Teala bizlere hidayet konusunu inşallah işletiyor. Hidayet, Türkçedeki adı hidayet. Hüda kelimesiyle ifade ediliyor. Lügat manasına gelin beraberce bakalım. İnnel hüda hüdallah. Âl-i İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet. Hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Bir takım meal verenler hidayet buradaki muhtevada hüdallah kelimesini Allah'a ulaşmaktır ifadesini Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde de yorumluyorlar. Eğer böyle yorumlayanlar varsa onlar için de hidayetin aynı şey olduğunu iki ayet-i kerime ispat ediyor. Bir tanesi Allah Teala'nın ifadesinde Allah Teala buyuruyor Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse eğer hüdallahi Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde ifade ediyorsak, o zaman bir kelime daha ilave etmemiz lazım oraya. Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Çünkü ulaştırmanın, hidayet adı verilen mefhumda ulaştırmanın Allah'ın zatına olacağı kesinleşiyor Şura 13'le. Sadece Şura 13'le mi? Hayır. Bir de Rad 27 ile kesinleşiyor. Allah Teala Rad 27'de diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse gene Allah'ın kendisine ulaştırması söz konusu. İster Âl-i İmran 73 olsun, ister Bakara 120 olsun, her ikisinde de hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Neyi ulaştırmasıdır? İnsanoğlunun kendisinde emanet olarak bekleyen ruhunu. Ruhumuz bir emanettir ve Allah-u Teala'ya mutlaka ulaştırılması gerektir. Emanet midir? Allah-u Teala şöyle söylüyor, biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Emaneti insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. O insan ki diyor Allah-u Teala, nankördür ve cahildir. İşte bu nankör olan, inkar eden ve cahil olan insanın nefsiyle fizik vücudunun, nefsin iki tane afeti verildiğine göre nefs mutlaka orada var. Nefs ve fizik vücudun beraberce ruhu emanet olarak aldığını görüyoruz. Ve de emanetlerin sahibi Allah'tır. Allah Teala diyor ki Nisa 58'de İnnallâhe ye'murikum en tuadül emanati ilâ ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi emreder diyor. Tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım. Her halükarda hidayete ermek dediğimiz zaman o insan ruhunun kendisinde insanın kendisine bir emanet olan insan ruhunun o emanetin gerçek sahibi olan Allah'a iade edilmesidir, teslim edilmesidir. Hidayet sadece ruhun Allah'a teslimi değildir. Bu birinci teslimdir. Fizik vücudumuzun teslimi ikinci emanetin teslimidir. Nefsimizin teslimi üçüncü emanetin teslimidir. İrademizin teslimi dördüncü emanetin teslimidir. Böylece teslimlerden ibaret bir dünya hayatını yaşarız. Ama dört teslim dört safhada oluşmaz, yedi safhada oluşur. 28 basamaklık bir İslam skalasında, bir İslam yelpazesinde, İslam merdiveninde, Kur'an'a göre tanzim edilmiş bir İslam merdiveni, üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler, birinci hidayettedir. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olur, ikinci hidayettedir. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır, Allah'a teslim olur, 22. basamakta yok olur Allah'ın zatında. Bu üçüncü hidayettir. 25. basamakta fizik vücudumuzda Allah teslim eder, teslim olur. Bu dördüncü hidayettir. 26. basamakta nefsimiz Allah'a teslim olur. Bu beşinci hidayettir. 27. basamakta ihlasa ulaşırız, muhlis oluruz. İrşad oluruz. İrşad olmak, muhlis olmakla aynı noktayı ifade ediyor. Bu altıncı hidayettir. Ve nihayet salah makamının 28. basamağın 5. kademesinde irademizle Allah'a teslim olur. Bu yedinci hidayettir, son hidayettir. Bütün emanetler yedi safhada Allah'a teslim edilir. Yedi safhanın yedi de ayrı ayrı hidayetleri oluşturur. Öyleyse yolumuza birinci hidayetten çıkıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci hidayettedir. Birinci basamakta olayları yaşarız, herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz ve tavrımızı koyarız ortaya. Herkes değerlendirir, herkesin ne yaptığı Allah tarafından bilinir. İşte bu insanlardan Allah'a ulaşmayı dilemedikleri yetmezmiş gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışanlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Onlar ikinci basamakta kalmaya ve birinci ve ikinci basamaktakiler cehenneme gitmeye mahkumdurlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. O hidayet üzeredir. Allah'a ulaşmayı dileme safhasında hidayetin söz konusu olduğu ayetler. Evveli Ali İmran 103. Allah Teala diyor ki: "Vatesumu bihablillahi cemiyan." Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve la teferruku ve fırkalara ayrılmayın. "Veskuru nimetillahi aleyküm." Siz Allah'ın üzerinizdeki nimetini söyleyin ki geri kalanı Türkçe devam edelim. Allah siz birbirinizin can düşmanıydınız. Allah Teala sizleri birbirinize kalplerinizi telif etti de can dostları oldunuz. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Sonra Allah sizi oradan kurtardı. Ve kardeşler yaptı. Böylece Allah size ayetlerini beyan eder ki böylece hidayete eresiniz. Öyleyse Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor Allah Teala ve fırkalara ayrılmayın diyor. Kimdir fırkalara ayrılan? Müşrikler. Onlar hidayet üzere olabilirler mi? Olamazlar. Hidayet üzere olmanın standardı
iki kelimedir. Yani hidayete adım atmak bir münib kelimesi, münibine kelimesi, enib kelimesi, yunib kelimesi, bunların hepsi aynı kökten gelir ve yönelmek anlamına kullanılır. Rum 31'de Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. İşte bu buradaki yönelmek ve takva sahibi olmak birinci hidayeti ifade eder ve namaz kıl diyor Allah Teala ve müşriklerden olma diyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri başka bir grup oluşturmuştur. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse hidayet üzere olmak müşrik olmamakla mümkün. Hidayet üzere olmak Allah'a yönelmekle mümkün. Ve hidayet üzere olmak takva sahibi olmakla mümkün. Hidayet üzere olanlar takva sahipleridir. Allah'a yönelenlerdir ve şirkten kurtulanlardır. Allah Teala bu muhtevanın üzerimize farz olduğunu söylüyor. Minibine ileyhi kelimesi bunu ifade ediyor. Allah'a yönel. Bu bir emirdir. Rum 31. Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Şura 54. Ve en iyi bir İlâ Rabbikum, affedersiniz, Zümer 54. Ve enibü ilâ Rabbikum ve eslimu lehu min kabli yetekümül azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Sümmelâtun sorun, yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Allah'a yönelmek 3 ayette net olarak geçiyor. Farz olduğu kesin. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileme safhası, birinci safhası hidayetin bütün insanların üzerine farz. Enam 87 ve 88'de Allah Teala diyor ki ve min abaihim ve zürriyetihim, onların anne babalarından geçmiş atalarından ve zürriyetlerinden sonraki nesillerinden ve ihvanihim ve onların kardeşlerinden ve veşte beynahüm ve onları seçeriz ve hedeynahüm ve onları ulaştırırız ila sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakime ulaştırırız. Bunlar seçildiklerine göre, sonra da sırat-ı müstakime ulaştıklarına göre ikinci basamak ve üçüncü basamaktan bahsediyor Allah Teala. İkinci basamakta Allah insanları seçiyor ve sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakime ulaşanlar üçüncü basamağa geçiyor. Enam 88'de Allah Teala diyor ki zalikel zalike hüdallahü yehdi bihi men yeşayü min ibadihi. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Yani insanları sırat-ı müstakime ulaştırmakla. Ulaştırdı, kişi birinci sırat-ı müstakimdedir. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci sırat-ı müstakime geçecektir. Ve lev eşreku lehabita anhum ma kânu ya'melûn. Eğer şirk koysalardı onların amelleri boşa gidecekti diyor Allah Teala. Heba olurdu, boşa giderdi. Kimdir şirk koşanlar Allah'a? Bu ayet-i kerimede iki şirk de aynı şirk. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler fırkalara ayrılmışlardır. Onlar şirktedirler. Ve bu da şirk koşanların hidayet üzere olmadığını ifade ediyor. Tam bir uyum halinde. Araf 178. Men yehdillahi fehüvel muhted ve men yudil feulâike hümül âsurun. Allah kimi kendisine, Allah kimi
kendisine ulaştırırsa, o zaman o kişi hidayetindedir. Kim de dalaletteyse o hüsrandadır. Burada aslında Allah Teala'nın kendisine ulaştırmasıyla dalalette olmak aynı noktayı ifade etmiyor. Dalaletten sonraki birinci hidayetin sona erene kadar geçen, ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen bütün safhayı ifade ediyor. Ama hüsrandan kurtulmak söz konusu olduğuna göre bunu da birinci hidayete sebep olarak gösteriyoruz. Yunus suresi 25. ayet-i kerime: Vallahi yediu ila darussalam ve yehti men yeşâ ila sıratı müstakim, ve Allah selam yurduna davet eder ve teslim yurduna ulaştırmayı dilediği kimseyi sıratı müstakime ulaştırır. Sıratı müstakimse bildiğiniz gibi Allah'a ulaştıran yol. Nisa 175'te Allah Teala, kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor. İşte bu muhtevada da Allah Teala burada selam yurduna çağırdıklarını sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Aslında tabii bu çağırıyor Allah, davete icabet başlangıç noktası, Allah'a ulaşmayı dilemek ilk nokta. Nahl 36'da Allah Teala buyuruyor: Velekat be'asna fi kulli ümmetin resulen en ibudullahi ve iştenebut tagut. Ve andolsun ki biz bütün ümmetlerin, kavimlerin içinde resul be'as ederiz. Ve Allah'a kul olsunlar ve taguttan iştenab etsinler diye. İşte taguttan iştenab edip Allah'a kul olduğumuz nokta ilk sırat-ı müstakimi üzerinde bulunduğumuz noktadır. Burası Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadır. İkinci safha, mürşidimize ulaştığımız nokta. Ne oluyor? Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah Teala rahim esmasını tecelli ediyor üzerimizde. Bize furkanlar veriyor. Bu furkanlarla kör, sağır ve dilsizken biz gören, işiten ve idrak eden insanlar oluyoruz. Ondan sonra da Allah Teala kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ve zikir yapmaya başlıyoruz. Ondan sonra Allah Teala göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. Ondan sonra zikir yapmaya başlıyoruz. Kalbimize rahmet nurları geliyor. Fazıl'la beraber, ama rahmet nurları kalbimize girebiliyor. Bu giren nurlar %2 ulaştığı zaman huşu sahibi oluyoruz. Allah'tan mürşidimizi soruyoruz. Allah mürşit soranlardan sadece Allah'a mülaki olacaklarından emin olanlara, kesin şekilde buna inananlara mürşidini gösteriyor. Kişi bundan sonra mürşidine ulaşıyor. Tabiyeti gerçekleşiyor. Burası İkinci hidayettir. Birinci sırat-ı müstakim kişi mürşidine ulaştığı zaman biter. Bundan sonra ikinci sırat-ı müstakim başlar. Mürşidinin bulunduğu dergaha gelen o kişinin ruhu oradan devrin imamının ruhuna, devrin imamının dergahına ulaşır. İkinci sırat-ı müstakim başlamıştır. Affedersiniz, ikinci sırat-ı müstakim kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan mürşidine ulaştığı noktaya kadardır. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü sırat-ı müstakim, fizik vücudun teslimi dördüncü, nefsin beşinci, içeri dolaşmak altıncı ve İradenin teslimi 7. sırat-ı müstakim. İkinci safhada hidayetçiye ulaşmak ve tabiyet söz konusu ikinci sırat-ı müstakimin sonunda. Yani tabiyet. Üçüncü basamaktan 7. basamağa kadar
birinci sıratımızda kim? Allah'a ulaşma dileğini, dileği konusundaki davete icabet ediyoruz. Yedinci basamaktan 14. basamağa kadar Allah'a ulaşma konusundaki davete icabet ediyoruz. Mürşidimize ulaşıyoruz, tabi oluyoruz. Bakara 38, قُلْنَا فِتُ مِنْهَا جَمِيعًا فَاِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنْ نِهُدًا فَمَنْ تَبِيَا هُدَاءَ وَلَا هَفْوِنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Oradan hepiniz aşağı inin. De ki, dedik ki diyor Allah Teala, oradan hepiniz aşağı inin. Size bizden bir hidayet geldiği zaman, o zaman kim hidayetçimize tabi olursa onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Size hidayet gelecektir ve o gelen hidayeti getiren hidayetçiye tabi olduğunuz takdirde o zaman onların kim öyle olursa onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar diyor Allah Teala. Enam 125 Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Artık kimi Allah kimi hidayet erdirmeyi dilerse onun göğsünü teslim açar. Ve men yurid en yedullahu yecal sadrehu dayikan haraca. Kennema yassadu fi semai kezalike yecalur rahul risse alellezine la yuminun. Artık Allah kimi hidayet erdirmeyi dilerse onun göğsünü teslime açar. Kimi daireti bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine pislik verir. Kalbin nur kapısının Allah'a açılması için Allah kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Bunlar hep ikinci safhadaki mürşide ulaşmanın birer vesilesidir. Alallahu kastu sebebiyle Nahl 9 ve minha cair. Sebillerin tayini Allah'ın üzerindedir. Ondan cayanlar da var. Ve levşaya ehedâkü mecmain dilese hepinizi hidayete erdirirdi. Hidayet üzere kılardı. Taha 82 ve inni li gaffarın limen tâbe ve amene ve amene salihan sümmet edâ ve muhakkak ki ben tövbe edenler amene olanlar ve salih amel yapanlar için mutlaka gaffarım. Onların günahlarını sevaba çeviririm. Sonra onlar hidayete erdirilir diyor. Mürşide tabi olduğu anda kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Taha 123 Kaleh bita minha cemiyan. Hepiniz oradan aşağı inin. Libadin badüküm libadin adüv birbirinize düşman olarak fe imma yetiyenneküm minniyüden benden size hidayet geldiği zaman فَمَنْ اِتِّبَاءَ هِدَايَ Kim hidayetçiye tabi olursa فَلَا يَعْدُلُّ وَلَا يَشْكَى O dalalette olmaz ve şakide olmaz. İkinci safhada mürşide ulaşmak söz konusu. Üçüncü safha ruhun Allah'a ulaşması. 21. basamak. Ne olur? Kişi mürşidine ulaştıktan sonra zikir yapmaya başlar. Kalbine ilk %7 rahmet birikiminde ruh birinci gök katına, fazla birikiminde ruh birinci gök katına ulaşır. Nefse emare. İkinci defa ikinci gök katı, nefsi devame. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları %7 nur birikimiyle mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye kademeleri ruh Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ulaşma üçüncü hidayet kademesi ama teslimlerden birincisi. Birinci teslim. Üçüncü hidayet kademesi teslimlerden birincisi. Ruhun teslimi. Bakara 120 Allah-u Teala diyor ki وَلَنْ تَرْدَا عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَرَى حَتَّى تَتَّبِيَا مِلَّتِهُمْ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدَى وَلَيْنِ اتَّبَاءَ اَهْوَاهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي جَاءَكَ مِنَ الْاِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٍ Sen onların dinine tabi olmadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden razı olmazlar.
De ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ali İmran 73. Ve la tu'minu illa limen tebi'a dinekum kul inne hüda innel hüda hüdallah en yuta ehadüm mislema atutum ev yuhacikum inde rabbikum kul innel fadle biyedillah yutihi men yeşâ vallahi vasiyun alim. Ve sizin dininize tabi olandan başka kimseye inanmayın. Habibimdeki hiç şüphesiz hidayet, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsanın ölümden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Size verilenin bir menzilinin başka birine verilmesi veya Rabbinizin katında tartışacakları için mi de onlara, diyor Allah Teala, de ki hiç şüphesiz fazl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah vasiyün alimdir. Ali İmran 20. Ve in hacı kefe kul eslemtü ve çeylillahi. Ve men ittebani ve kulli lezine utul kitabe ümmiyine ve eslemtüm. Ve in eslemüle fekat ihtade. Eğer seninle tartışırlarsa o zaman de ki ben ve bana tabi olanlar, bizler ve içimizi, fizik vücudumuz Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere de ki siz de fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? Eğer teslim ettilerse o zaman onlara andolsun ki daha evvel hidayete ermişlerdir. Yani ruhlarını daha evvel Allah'a ulaştırmışlardır. Rad 27. Ve yekulüllezine keferu levla unzile aleyhi ayetun min rabbi. Ve kafirlerin Rabbinden bir ayet, mucize indirilse olmaz mı derler. De ki Allah dilediği kişiyi dalalete bırakır ve ona yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Ve Şura 13. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yünüp. Allah dilediğini seçer, kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Üçüncü safa, ruhumuzun Allah'a ulaşması. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safa Allah'a yönelmek ve mürşide ulaşmak. Üçüncü safa ruhumuzun Allah'a ulaşması. Dördüncü safa fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Enam 71. Allah Teala diyor ki, de ki bize fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere mi dua edelim? Bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra yeryüzünde şeytanların kandırıp şaşkın bıraktığı ve arkadaşlarının bize hidayete gel diye çağırdığı kimse gibi topuklarımızın üzerinde geriye mi döndürülelim? De ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak o hidayettir. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Enam suresi 71. Burada bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra diyor Allah Teala. Allah Teala yeni bir hidayeti burada ifade ediyor ki bu fizik vücudun hidayetidir. Oysa daha evvel bahsettiği hidayet, bizi hidayet erdirmesinden sonra dediği hidayet, ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ayet ruhun hidayetinden sonraki bir hidayete ve Allah'a teslim olmayı ifade ediyor ki bu fizik vücudun teslimidir. Hac 37'de Allah Teala diyor ki sizi hidayete erdirdiği şey üzerine, yani hidayete erdirmesi sebebiyle Allah'ı tekbir etmeniz için kurban kesersiniz diyor ve muhsinleri, Allah'a teslim olanları müjdele ediyor Allah Teala. Muhsinler fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerdir. Nereden biliyoruz? Allah Teala Nisa 125'te diyor ki femen ahsenu mim femen ahsenu mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinun. Kim Allah'a fizik vücudunu teslim, o ki Allah'a fizik vücudunu teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur.
fizik vücudunu teslim eden kişi muhsinlerden olmuştur. İşte o muhsinlerdendir diyor Allah Teala. Burada da Allah muhsinleri ve muhsinleri müjdele ediyor. Muhsinler fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler. Muhammed 17'de Allah Teala diyor ki vellezine tedev zadehum hüden ve atahum takvahum. Onlar ki hidayet ermişlerdir, hidayetleri arttırılır. Ruhlarını Allah'alaştırmışlardır, hidayetleri arttırılır. Fizik vücutları da teslim alınır Allah Teala tarafından. Ve muhsinler kelimesi kullandığı cihetle Allah Teala burada fizik vücudumuzun teslimini kastediyor. Bakara 272. Onların hidayet ermesi senin üzerine vazife değildir. Lakin Allah dilediği kimseyi hidayet erdirir. Hayırdan ne infak ederseniz sizin kendi nefsiniz içindir. Başka bir şey için değil. Ancak Allah'ın veçini zatını dileyerek, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek verirsiniz, infak edersiniz. Evvelce hayra dair ne infak ederseniz bu size tas zaman verilir ve size zulmedilmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde fizik vücudumuzun Allah'a teslimi üzerimize farzdır ve İslam'ın üçüncü safhasını ifade eder. Üçüncü hidayet olarak isimlendirilir. Üçüncü hidayet ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci hidayet. Mürşide ulaşmak ikinci hidayet. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü hidayet. Fizik vücudun Allah'a teslimi dördüncü hidayet. Beşinci safhada insanların hidayete ermesi lazım gelen nefsleridir. Mülelvep olmakla

üzerimize farz. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış Nisa 103'te. Diyor ki Feskürallâhe kıyamen kuden ve ala cünübihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bu bir emir. Bu üç halde de zikretmek daimi zikirdir. Ve böyle olanlara, daimi zikrin sahiplerine ulul elbab diyor Allah Teala. Diyor ki li ulul elbab yeskurallahe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Kim bunu yaparsa nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Yok olmuşsa o kişi, nefsinin kalbi tertemiz bir insan olmuştur. Nefsinin kalbi bütünüyle temizlendiği için bu kişi nefs teslimini gerçekleştirmiştir. Burası hidayetlerden 5. hidayettir. Kişinin nefs teskiyesini gerçekleştirdiği, nefs tasfiyesini gerçekleştirdiği yer. Allah-u Teala ihlasa ulaşanlar için de yeni bir hidayet safhası olarak düşünüyor. Bütün sahabenin ihlasa ulaştığını söylüyor. Burada ihlasa ulaşmak, burada irşada ulaşmak söz konusudur. Bütün sahabenin ihlasa ulaştığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayetler ard arda geliyor. Her biri ayrı bir hidayet kademesi. Öyleyse irşada, irşad olduğumuz zaman bu yeni bir hidayettir. Muhlis olduğumuz anla irşad olduğumuz an aynı andır. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Diyor ki Allah Teala bu vapta Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi, onlara deyin ki diyor Allah Teala, Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ama biz muhakkak ki Allah'a karşı muhlis olanlarız. Öyleyse muhlis olmak da Allah Teala'nın hidayet kademelerinden bir tanesi.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve nihayet irademizin Allah'a teslimiyle, irademizi de Allah'a teslim etmek suretiyle bir hedefe ulaşırız. Allah Teala Enam suresinin 90. ayet-i kerimesinde diyor ki, işte onlar Allah'ın hidayet erdirdiği kimselerdir. Öyleyse onların hidayetine tabi ol. Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O ancak alemler için bir zikirdir de. İşte hidayete ermişlerin hidayetine tabi olmaları için evvela hidayete erdirenin irşat makamının sahibi olması lazım. Burada onun sahibi olan birisine tabiyeti tabi ol emriyle vermiş Allah Teala. Onların hidayetine tabi ol diyor.

Ve Araf 181'de Allah Teala diyor ki: "Ve mimmen halakna ümmetün yehtüne bil hakkı ve bihi yadülün" ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki hakkı Allah'a ulaştırırlar ve onunla adaleti sağlarlar. İşte bunlar da irşat makamının sahipleri, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Araf 159'da Musa Aleyhisselam'ın kavminden böyle bir takımdan bahsediyor Allah Teala. "Ve Musa Aleyhisselam'ın kavminden bir ümmet vardır. Hakk'a hidayet ederler. Yani hidayete ulaştırırlar. Ve onunla adaletle hükmederler" diyor. Enbiya 73'te Allah Teala peygamberlerinin olan hidayet erdirenlerden bahsediyor. Secde 24'te ise diyor ki: "Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun." Onlardan, insanlardan imamlar, mürşitler kıldık diyor. Emrimiz de insanları hidayete erdirsinler diye. Ve sabrın sahibi olmalarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasıl etmelerinden dolayı bunlar peygamber olmayan ve hidayete erdirmekle vazifeli olanlar. Devrin imamlarından bahsediyor Allah Teala. Normal hidayet sahiplerini ise Allah Teala, yani normal olarak hidayet makamına teslim, iradelerini Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edilenler için diyor ki Yasin 21'de: "İttebu men la yeselukum ecen ve hum muhtedun." Sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun ve onlar hidayete ermiş olanlardır. İşte buradaki hidayete ermek, irşat yetkisinin sahibi olmak. Yasin suresi 21. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet müessesesini gördük ki 7 tane safha arz ediyor. İnsanlar 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyerek 1. hidayetin sahibi olurlar. Ondan evvel herkes dalalettedir. 1. hidayetin sahibi olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileriz. 4. basamakta Allah Rahim Esma'yla tecelli eder. 5, 6, 7. basamaklarda bu tecellinin üzerimizdeki standartlarını görürüz. Gören, işiten ve idrak eden, dünyaya açılan gözlerle mürşidini mürşit olarak gören ve onun sözlerini dinleyen, manasına ulaşan ve onun sözlerini idrak eden kişiler yapar Allah Teala insanları. Bunu da furkanlar vererek yapar. Ve o kişilerin bütün günahlarını örter. Böylece kişi günahı ne kadar olursa olsun mutlaka bu günahını, günahından daha fazla sevabı olan birisi olur. Ve bu kişi kimdir? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet eden kişidir. 3. basamakla 7. basamak arası sadece 7 tane furkan verirse en çok 7 saniye sürer. Bundan sonra kişi Allah Teala'nın kendisine ulaşmasıyla, kalbinin Allah'a dönmesiyle, göğsünden kalbine yol açılmasıyla ve zikir neticesinde kalbine iman, kalbine fazıllar ulaşmasıyla, rahmet ulaşmasıyla mürşidine ulaşır. Kalbine %2 rahmet girince huşu sahibi olur. Hacet namazını kılar, mürşidine ulaşır. İkinci hidayet mürşide tabiiyettir. Birinci hidayet Allah'a ulaşmayı dilemek 7. basamağı ifade eder. İkinci hidayet 14. basamağı ifade eder.
mürşide tabiiyet. Birinci hidayette farzdır, ikinci hidayette farzdır. Tabiiyet üzerimize farzdır. Maide suresi 35. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amen olanlar, takva sahibi olun. Yani kim sizi Allah'a ulaştıracaksa, Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, o vesileyi isteyin. Kimden? Allah'tan tabi. İstenen hidayetçi Allah Teala bu kişiye, huşu sahibi olan bu kişiye derhal gösterir. Tabiyetle beraber ikinci hidayet elde edilmiştir. Ruh Allah'a doğru yola çıkar. Yedi safhada ard arda yedi safha geçer. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katları. Yedinci gök katının yedi tane alemine geçen ruh Allah'ın zatına ulaşır ve üçüncü hidayet gerçekleşir. İşte sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakim adıyla geçen yolların gerçek anlamdaki en büyük ölçüdeki sırat-ı müstakimi budur. Dört tane sevilden oluşur. Birinci sevil yataydır. Kişinin bulunduğu dergahla, tabi olduğu dergahla, devrin imamının bulunduğu dergah arasındaki yere paralel ruhların yolu birinci sevildir. Kişinin ruhu o yolu geçip ana dergaha ulaşır. Ana dergahda bir eğitim devresi, bir öğrenme devresi, bir tecrübe devresi geçirecektir. Ve ondan sonra Allah'a doğru yola çıkacaktır. Diğer ruhlarla beraber önce birinci kata kadar çıkabilir. Zikrini tamamlayınca ikinci kata kadar çıkabilir. Onun zikrini tamamlayınca üçüncü kata kadar çıkabilir. Ve zikri giderek artarak dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşır. Yedinci katın yedi tane alemini geçer. Ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Kimin ruhu böyle bir dizaynda Allah'ın zatına ulaşmışsa 21. basamakta, o kişi hidayete ermiştir. Önce hidayet üzeredir, mürşidine ulaşınca hidayete arttırılır. Ruhu Allah'a ulaşınca hidayete bir daha arttırılır. Ve hidayete erer. Bu ruhun hidayetidir. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Fizik vücudu da hidayete erecektir. 25. basamak. Sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Nefsi tasfiye olacaktır. Ve kişi böylece fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiş birisi olacaktır. Bu onun 4. hidayetidir. Basamaklardan 26.'dadır kişi, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Bu sebeple Allah ona hidayetini arttırmak suretiyle kalp gözünü açarak, kalp kulağını açarak iki büyük mükafat verir. Böylece kişi Allah'ın söylediklerini işitmeye, gösterdiklerini görmeye başlar. Yedi kat yerler gösterilir kişiye, yedi kat cehennem ve zemin kattaki ana dergahın sırları gösterilir. Ve o noktadan sonra kişi birinci gök katını görmeye başlar. Sonra sırasıyla bütün gök katları gösterilecektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları. Burası ihlas makamının katlarıdır. Kişi muhlis olmuştur. Burası altıncı hidayettir. İrşad olmuştur kişi. Nefsinin kalbi halis olmuştur Allah'ın nurlarıyla. Allah'ın kalbine yazdığı iman kelimesiyle bu kişi 14 kademe müzeyyen olmuştur. 7 kademesi Ulul Elbab makamında,
7 kademesi de ihlas makamında, 14 kademe müzeyyen olmuştur nefsi. Sonra tövbe-i nasuh'a davet edecektir. Allah onu bu tövbe-i nasuh davetiyle birlikte hemen arkasından Allah o kişinin günahlarını örter, ona salah nuru verir, günahlarını sevaba çevirir. Ama salah makamının birinci kademesi o kişinin tövbe-i nasuh'a davet edilmesidir. Kim 7 tane gök katını ve 7. katın 7. alemi olan indi ilahide ondaki en yüksek noktadaki ağacı görürse, sitret-i müntahayı görürse, o kişi mutlaka tövbe-i nasuh'a davet edilir. İşte tövbe-i nasuh'un arkasından Allah onun günahlarını örter, mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları, sonra ona salah nuru verir, sonra günahlarını sevaba çevirir. Bunlar tamamlanınca kişi son hidayet için hazırdır. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat görevi verir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardır. 7. hidayetinde sahibi olmuşlardır. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o sahabe kunen ebenin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Tabiinde, sahabede Fevzül Azim'in sahipleri, yani irşadın sahibi, irşat makamına tayin edilmiş olanlar, hüviyetinde açık bir şekilde tespit ediliyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Hakkı tukati takvanın sahibi olmuşlar. Ve hidayetleri 7. hidayeti tamamlamak suretiyle onları adın cennetlerine götürecek olan bir hidayete ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha hidayetler konusunda sizlerle birlikte olduk. 7 safhada 4 tane hidayet, 4 tane teslim. Ama 7 safhanın her biri ayrı bir hidayet safhası. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri bir hidayet bahsinde birlikte kıldı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsirinde inşallah Allah bizleri birlikte kıldı. Rad suresinin 6. ayeti kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yesta cilûneke bis seyyiâte seyyiâti kablel haseneti ve kat halet min kabli hümül mesulat ve inne rabbeke lezu mağfiretun mağfiretin linnâsi ala zulmihim ve inne rabbeke le şedidul ikab ve kelimeler ve yestacilûneke ve senden acilen istiyorlar bi esseyyiati kötülüğü kablel haseneti İyilikten önce vakat ve oldu halet gelip geçti. Min kablihim onlardan önce el mesulatu cezalar mesuletun ceza ve inne ve muhakkak Rabbeke senin Rabbin lezu mutlaka sahiptir mağfiretin mağfirete. لِاَنَّاسِ insanlar için عَلَى ظُلْمِهِمْ onların zulümlerine karşılık ve inne ve muhakkak Rabbeke senin Rabbin لَشِدِيدُلْ اِقَابِ mutlaka ikabı, azabı, cezası çok şiddetli olandır. Ve Allah-u Teala ayet-i kerimeyi burada tamamlıyor. Şimdi cümleciklere geliyoruz. Ve yestacilûneke ve senden acilen istiyorlar. Biz seyyiati kablel haseneti haseneden önce seyyiati iyilikten önce kötülüğü, cezaları ve kat halet min kablihumul mesulati onlardan önce birçok cezalar gelip geçmiş olduğu halde ve inne rabbeke lezu mağfiretun ve muhakkak senin Rabbin mağfirettir. Mağfiret sahibidir. Zu sahibi, mağfiret sahibidir. Linnâsi insanlar için alâ zulmihim onların zulümleri üzere zulümlerine karşı ve inne rabbeke leşedidül ikabi ve muhakkak ki Rabbinin ikabı elbette çok şiddetlidir. Ve bu cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Ve onlardan önce birçok cezalar
gelip geçmiş olduğu halde senden haseneden önce seyyiati, yani iyilikten önce kötülüğü acele istiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin insanlar için onların zulümlerine karşı mağfiret sahibidir. Ve muhakkak ki Rabbinin ikabı elbette çok şiddetlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den istenen şeyler sadedinde Allah-u Teala diyor ki onlardan önce birçok cezalar gelip geçmiş olduğu halde diyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada Allah-u Teala putperestlerden bahsediyor. İslam'ı kabul etmeyip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında olanlardan bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den istedikleri de haseneden ziyade seyyiat. Biliyorsunuz hasenat derecat kazandıran olaylar, seyyiat derecat kaybettiren olaylar. Allah'ın kanunu böyle. Ama insanlara göre hasenat onların hoşuna giden olaylar, seyyiat onları üzen olaylar. Hayır ve şer içinde aynı şey. İnsanlara göre hayır onların hoşuna giden olaylar, şer onları üzen olaylar. Oysa ki hasenat bize derecat kazandıran olaylar, seyyiat derecat kaybettiren olaylar. Ya da hayır derecat kazandığımız olaylar, şer derecat kaybettiğimiz olaylar. Bu açıdan bir farklı durumla gene karşı karşıyayız. İnsanlar her zamanki gibi hoşlarına giden ama Allah'ın yasak ettiği şeyleri istiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ve Allah-u Teala onu söylüyor. Yani Allah-u Teala burada diyor ki ve onlardan önce birçok cezalar gelip geçmiş olduğu halde senden haseneden önce seyyiati, yani iyilikten önce kötülüğü acele istiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin insanlar için onların zulümlerine karşı mağfiret sahibidir. Ve muhakkak ki Rabbinin ikabı çok şiddetlidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın onların hasene zannettikleri hoşlarına giden olaylar aslında bir seyyiat, derecat kaybetmelerini ifade ediyor. Ve derecat kazanmak veya kaybetmek Allah-u Teala'nın indinde hayrı ve şerri ifade ediyor. Ama o insanlara göre hoşlarına giden şey hayır, hoşlarına gitmeyen şey şer. Hoşlarına giden hasene, hoşlarına gitmeyen seyyiat. Ve tabii bu büyük bir yanılgı. Çünkü işledikleri, hasene zannettikleri, hoşlarına giden şeyleri işledikleri zaman cezalanıyorlar. Derecat kaybediyorlar yani. Ve hoşlarına gitmeyen şeyleri de işlemedikleri zaman gene derecat kaybediyorlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın söylediğiyle insanların zannettikleri arasında büyük farklılıklar görüyoruz. Allah razı olsun.

Berat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve yeku lüllezine keferu. Levla inzile aleyhi ayetün min rabbihi. İnnemâ ente münzirun ve li kulli kavmin hâd. Ve yekûlu ve derler, söylerler ellezîne keferû, inkar eden kimseler, levla olmaz mıydı? Münzile indirildi aleyhi ona ayetin bir ayet, bir mucize min rabbihi, Rabbinden. İnnemâ sadece yalnız ente sen münzirun, uyarıcı, uyaran, ve li kulli kavmin ve bütün kavimler için vardır. Hadin, hidayet eden, hidayetçi. Şimdi cümleciklere geliyoruz. Ve yekulü lezine keferu, ve kafirler derler ki, kafir olan kimseler şöyle derler. Levla unzile aleyhi ayetün min rabbihi. Levla unzile indirilseydi olmaz mıydı? Aleyhi üzerlerine, onun üzerine ayetün, ayet, mucize min Rabbihi, Rabbinden. Ona Rabbinden bir ayet, bir mucize indirilseydi olmaz mıydı? İnnemâ ente münzirun. Sen yalnızca, sadece bir uyarıcısın. Ve li kulli kavmin hadin. Ve bütün kavimler için bir hidayet eden hidayetçi vardır.

Şimdi cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Ve kafirler, kafir olan kimseler şöyle derler. Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi olmaz mıydı? Sen sadece bir uyarıcısın ve bütün kavimler için hidayetçi vardır. Zamanın her parçasında ve bütün kavimlerde. Ve diyoruz ki ve kafirler derler ki onun üzerine Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi? Sen sadece bir uyarıcısın ve bütün kavimler için hidayetçi vardır. Zamanın her parçasında ve bütün kavimlerde. Böylece şunu görüyoruz. Allah-u Teala bütün kavimler için hidayetçi vardır diyor Allah-u Teala. İnsanlık tarihi boyunca hep böyle olmuştur. Bütün kavimlerde daima hidayetçi mevcut olmuştur. Allah-u Teala diyor ki en küçük bir insan topluluğu yoktur ki orada bizim sözlüklerimiz unutulduğu zaman biz onlardan birisine vahyedip Allah'ın hakikatlerini, hakikatlerimizi bildirmiş olmayalım. Öyleyse her kavimde mutlaka Allah'ın bir hidayetçisi vardır. Her insan topluluğu içinde bu geçerlidir. Hidayetçi dediği zaman Allah-u Teala birçok kişiyi birden kapsıyor. Hidayetçilerin en üstünde tasarrufta olan devrin imamı gelir. Onun dışında bütün kavimlerdeki Resuller söz konusudur. O da kendi kavminin Resulüdür muhakkak. Onun ötesinde bütün kavimlerde Resuller söz konusudur. Onların daha alttaki boyutunda ise Allah-u Teala'nın iradesini teslim alıp da irşat makamına, irşada memur ve mezun kılınır diye tayin ettiği mürşitler gelir. İradelerini de Allah'a teslim etmiş olup irşada Allah-u Teala tarafından yetkili kılınan mürşitler gelir. Öyleyse bütün kavimler için bir hidayetçi vardır diyor Allah-u Teala. Ra'd suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ve li filli kavmin hadin. Yani hiçbir kavim yoktur ki, olmamıştır ki, bundan sonra da olmayacaktır ki, orada Allah'ın hidayetçisi veya hidayetçileri bulunmasın. Hangi kavim olursa olsun bir defa orada mutlaka Resul var. Yetmez, o Resul'le beraber birçok irşat makamına Allah-u Teala'nın ulaştırdığı, irşat etmek yetkisine Allah'ın sahip kıldığı insanlar var. Onların da altında o mürşitlerin yetiştirmiş olduğu ama Allah'ın irşatla görevlendirmediği daha alt mürşitler var. Onların altında onların yetiştirdiği daha alt seviyedeki mürşitler var. Aslında hangi mürşide Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ulaşsa sonuç aynıdır. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın katından bir ruh gönderiliyor kişinin başının üzerine. O Allah'ın katından olan ruhsa devrin imanın ruhu. Sen yalnızca bir
uyarıcısın ve bütün kavimler için hidayetçi vardır. Allah Teala'nın ifadesi açık ve kesin. Her zaman olduğu gibi şu anda da dünya üzerinde hiçbir kavim yok ki o kavimde Allah'ın bir Resulü şu anda görev yapıyor olmasın. Mutlaka bütün kavimlerde şu anda da Allah'ın Resulleri vazifelerini yapmaktadırlar. Hangi dinin içinde görünürse görünsünler, aslında bütün Resuller, zamanımızdaki bütün Resuller aynı şeyleri söylerler. Ne söylüyorsak onlar söylenir. Din sadece Allah'ın tek bir dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti Adem'in dini hepsi aynı dindir. Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dini hepsi tek dindir. İnsanları ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeye davet eden ve bunu gerçekleştiren kainatın tek dini. Ve 8. ayete geliyoruz. Rad suresinin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lemu ma tahmilu kullu unsa ve ma teqi dul er hamu ve ma tezda tezdat ve kullu şeyin indehu bi miktar. Kelimeler Allah'ı Allah ya'lemu bilir. Ma ne neyi. Tahmilü taşır. Kullu her. Hepsi bütün. Unsa kadınlar. Nisa kadın. Unsa kadınlar. Ve ma ve ne neyi. Tegidu azalır. El erhamü rahimler. Ve ma ve ne neyi arttırır. Tezdadı arttırır. Ve kullu şeyin ve her şey indehu onun katında yanında miktarın ölçülü kaderi miktarı durumu belirlenmiş, ölçülmüş. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. Allahu ya'lemu, Allah bilir. Ma tahmilu kullu unsa, bütün kadınların ne taşıdığını. Ve ma tegudül erhamı ve rahimlerinin neyi azalttığını. Ve ma tezdadı ve neyi arttırdığını. Ve kullu şeyin indehu bir miktarın. Onun katında her şeyin kaderi, miktarı, durumu belirlenmiştir. Ölçülüdür.

Öyleyse Allah Teala burada her şeyi bir takdirle kulli şeyin indehu bir miktarın, onun katında her şey bir miktarla takdir edilmiştir. Bir miktarla takdir edilmiştir. Hiçbir şey ölçüsüz değildir. Her şey Allah'ın kaderinin hudutları ve sınırları içindedir. Öyleyse Allah Teala

Burada bir muhtevadan bahsediyor. Allah Teala diyordu ki Allah her şeyi bir kaderle yaratmıştır. Burada da Allah Teala takdir müessesesini söylüyor. Her şeyin Allah'ın katında bir miktarla takdir edilmesi söz konusudur. Yani anne rahmindeki bebeğin geleceği orada takdir edilmiştir. Allah onun bütün geleceğini bilir ve takdir eder. Kader hükümlerinin içine sokar. Ve Ra'd suresinin 9. ayet-i kerimesine giriyoruz. Alemül gaybi ve şehadeti. Detil kebiru kebirul müteal. Alimu bilir el gaybı ve eşşehadetil ve şehadet edildiğini görüleni kebiru büyük olan el müteali her şeyden üstün yüce ali olan alimul gaybı ve şehadeti şahit olunanı yani görüneni ve gaybı ve görünmeyeni bilir. Görünen yani şahit olunan ve görünmeyen görünmeyeni yani gaybı. Bilir, el kebir mütali büyüktür, alidir, yücedir. Allah Teala elbette görünen de görünmeyen de bilecek. Biz baş gözlerimizde yalnız görünenleri görebiliriz. Kalp gözümüz açılmadıkça görünenin ötesinde ne olduğunu bilemeyiz. Kalp gözümüz açılınca da sadece Allah Teala'nın kalp gözümüze gösterdiklerini görebiliriz. Gene her şeyi göremeyiz. Ama Allah Teala altı alemi de yaratandır. Altı alemde her birinde ne varsa hepsini görme yetkisinin sahibidir. O Allah'tır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah gaybın da sahibidir. Müşahede edilenin de sahibidir. Allah razı olsun. Ra'd suresi ayet 10. Sevaun Bismillahirrahmanirrahim. Sevaun minkum men eserrel kavle ve men cehare bihi ve men huve müstahfin billeyli ve saribun bin nehar. Sevaün kelimeler birdir, eşittir, müsavidir. Minküm sizden men eserre gizleyen kimse el kavle sözü ve men cehre ve alenen açıkça cehren söyleyen kişi. Bihi onu ve men ve kimse kim hüve o müstahfin gizlenen gizlenmek isteyip gizlenen kimse bi elleyli geceleyin ve saribun ve dolaşan bi ennehari gündüzleyin. Sevaün müsavidir, eşittir. Minküm men eserel kavle sizden sözü gizleyen kimse, sizden kim sözü gizlerse ve men cehere bihi ve onu alenen açıkça söyleyen kimse ve onu sözü kim alenen açıkça söylerse ve men hüve müstahfin billeyli ve o geceleyin gizlenen kimse ki günahını yani gecede gizli işleyip ve saribun bin nehari gündüzleyin yoluna devam eden
gündüz günahsız gibi rahat yoluna devam eden kimse. Şimdi Allah her şeyi bilir ve görür. 9. ayette görünen, şahit olunan ve görünmeyen gaybı, görünmeyeni Allah bilir. Büyüktür, alidir, yücedir. Öyleyse şimdi bu durumda Allah Teala her şeyi biliyorsa Allah'a göre sevaün müsavidir, eşittir. Minküm men eser el kavle, sizden sözü gizleyen kimse kim sözü gizlerse. Ve men cehere bihi, ve onu alenen açıkça söyleyen kimse.

ve onu alenen açıkça söyleyen kimse ve o geceliğin gizlenen kimse

Öyleyse cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman şu çıkıyor. Sizden sözü gizleyen kimse ile onu alenen açıkça söyleyen kimse ve geceleyin gizlenip gündüzleyin yoluna devam eden kimse ve o geceleyin gizlenip gündüzleyin yoluna devam eden kimse müsavidir, eşittir. Yani Allah-u Teala ayet 9'a göre gizlenize, ortalıkta gezinize her şeyi bilir. Sadece bizim alemimizde değil, zahir alemde değil, cinlerin gayb aleminde de her şeyi bilir. Bizim berzah alemimizde de her şeyi bilir, insanların berzah aleminde de her şeyi bilir, cinlerin berzah aleminde de her şeyi bilir, emr aleminde olanları da bilir, zülmani alemde olanları da bilir. Öyleyse bir alemde yaşayan için diğer beş alemdekiler kayıptır. Bilmez ama Allah-u Teala hepsini bilir. O hepsini yaratandır. Bütün ilimlerin sahibidir. Herat suresi 11. ayet-i kerimeye geliyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Lehu muakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi. Yahfezunehu min emrillah. İnnallâhe la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfüsihim ve izâ eradallâhu bi kavmin su'en fela meredde lehu leh ve ma lehum min dunihi min val. Lehu onun vardır. Muakkibatun takip edenleri. Min beyni yedeyhi onun önünden ve min halfihi ve onun arkasından. Yahfezunehu onu korurlar, muhafaza ederler. Min emrillahi Allah'ın emrinden. Muhakkak Allah innallâhe inne Allah'e la yugayru bozmaz ma şeyi bi kavmin bir kavimde hatta oluncaya kadar yugayru bozarlar ma bi enfüsihim nefislerinde olan şeyi ve iza ve olduğu zaman erade Allah'ı Allah diler bi kavmin bir kavme suen bir kötülük bir ceza fela meredde artık reddedecek mani olacak kimse yoktur. Lehu onu ve ma lehum ve onlar için yoktur. Min dunihi ondan başka Allah'tan başka min valin koruyan bir dost. Lehu muakkibatun onu takip edenler devrin imamının ruhları vardır. Min beyni yedeyhi onun önünden ve min halfihi ve onun arkasından. Yahfezunehu onları korurlar. Aslında onu tekil ama her kavimdeki kişileri tek tek söylüyor Allah-u Teala. Onun için netice çoğul oluyor gene. Onları yani onu korurlar. Min emrillahi Allah'ın emrinden. İnnallâhe la yugayyiru. Muhakkak ki Allah bozmaz.
mâ kavmin bir kavimde olan şeyi hatta yugayru onlar bozmadıkça onlar değiştirinceye kadar mâ bi enfüsihim nefslerinde olan şeyi ve izâ eradallâhu ve Allah dilediği zaman bi kavmin suen bir kavme bir ceza fela mereddelehu artık onu reddedecek mani olacak kimse yoktur. Ve ma lehum ve onlar için yoktur. Min dunihi ondan başka, min dunihi ondan başka, min valin koruyan bir dost. Onları o kavimdekileri önünden ve arkasından yani önden arkaya doğru uzanan takip edenler devrin imamının ruhları vardır. Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Allah'ın emrinden olup onları korurlar. Muhakkak ki Allah onlar nefslerinde olan şeyi hidayette kalma konusundaki niyetlerini bozmadıkça bir kavimde olan şeyi başların üzerindeki devrin imamının ruhunun durumunu bozmaz.

Yani devrin imamının ruhunu başlarının üzerinden almaz. Muhakkak ki Allah onlar nefslerinde olan şeyi, yani hidayette kalma konusundaki niyetlerini bozmadıkça, bir kavimde olan şeyi bozmaz. Yani devrin imamının ruhunu başlarının üzerinden almaz. Ve Allah bir kavme ceza vermeyi dilediği zaman artık onu reddedecek, mani olacak kimse yoktur. Ve onlar için ondan başka koruyan bir dost yoktur. Burada Allah Teala önünden ve arkasından onları takip edenler vardır diyor. Bütün insanların arasında kim tabi olmuşsa onların başlarının üzerinde devrin imamının ruhu vardır muhakkak. Bu devrin imamının ruhu herkesin kim tabi olmuşsa onların üzerinde mutlaka devrin imamının ruhu oluşur. Burada Allah Teala söz konusu olanın devrin imamının ruhu olduğunu kesinleştiriyor min emrillahi sözüyle. Bu çeşitli anlamlara gelebilecek olan bir ayet gibi görünüyor. Asıl manası budur. Devrin imamının ruhunun o kişilerin, o kavimdekileri tabi olanların başlarının üzerinde bulunması hali. Peki ya kişiler tabi olmamışsa onların başlarının üzerinde devrin imamının ruhu Allah'ın emriyle onu takip eden, önden arkaya doğru uzanan, hem önünde yarısı vücudunun yarısı, devrin imamının ruhunun vücudunun yarısı, kişinin ön tarafında, ikinci yarısı arka tarafında. Ve takip eder, hiçbir zaman bırakmaz ve gerçek anlamda bir muhafızdır.

Allah-u Teala diyor ki kiramen katibi melekleri konusunda bir saik vardır. Yani filme çekici. Bir de şahit vardır diyor. Çekilenlere şahit olacak olan. Ama herkes de vardır. Ve Allah-u Teala onların nefslerinde olan şeyi bozmadıkça Allah-u Teala bir kavimde olan şeyi bozmaz. Yani başların üzerindeki, önlerindeki ve arkadaki muhafızları almaz. O zaman uymuyor. Yani o zaman kiramen katibin melekleri, bir kiramen katibin meleği ve bir sürücü olması bunun mümkün değil. Çünkü kimseden Allah-u Teala'nın onları alması mümkün değildir. Kişinin ömrü boyunca onunla beraber olmakta devam edeceklerdir. Hem sürücü hem de saik. Ama oradan alınması mümkün değildir. Ayrıca ne saik ne de kiramen katibin meleği hiç kimseyi muhafaza etmez. Sadece onlar şahitlik yaparlar. Bir de olayları rapt ederler, tespit ederler. Buradaki söz konusu olan önden arkaya doğru uzanan yatay vaziyettedir. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde. Belden üst tarafı kişinin ön tarafında kalır. Belden aşağıki tarafı da arkasında kalır. Önden arkaya doğru uzanan, önden ve arkasından o kavimde kim tabi olmuşsa, tabi olanların hepsi olduğu için çoğul kullanıyor Allah-u Teala. Muhafızı. Kişi korunma altına alınmış. Rad suresinin 11. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Peki Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri neyi söylüyor? Kaf 31 ve 32'de Allah Teala diyor ki ve uzdefetül lil muttakine ve uzdefetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani hadi buyurun cennetinize girin. Kıyamet gününden bahsediyor Allah Teala. Li külli evvabin ve hafiz diyor. Bütün evvap olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlar ve hafiz olanlar için diyor Allah Teala muhafaza altına alınmış başlarının üzerinde bir muhafız bulunanlar için diyor. İşte o Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği hafiz olma müessesesi burada açıklık kazanıyor. Burada bu Allah'ın emrinden olan ruh onları muhafaza eder diyor. Gerçekten muhafaza mı eder? Kesin. Allah-u Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah müsaade etmedikçe şeytan ve şeytanın büyüsü ve sihri insanlara hiçbir zarar veremez. Peki insanların bu zararı görmesine mani olma işlemi ne zaman başlar? Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi buna cevap veriyor. Diyor ki Allah Teala ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedürrüküm men dalle izateydüm. Ey amin olanlar nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayete adım attığınız andan itibaren ki aynı anda devrin imamının ruhu başınızın üzerinde oluşur, muhafız olur. Ondan itibaren dalaleti olanlar size bir zarar veremezler. Ne büyüleri size tesir eder ne de hüdamları tesir eder. Size zulmani ilimleriyle bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Görüyoruz ki zarardan koruyan, muhafaza eden devrin imamının ruhudur. Bir özellik daha Allah'ın emrinden olup diyor. Min emrillahi Allah'ın emrinden. Ne diyordu Allah Teala secde 24'te ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina.

insanlardan imamlar kıldık. Hidayete emrimizle erdirsinler diye. İşte Allah'ın emrinden olan bu ruh, Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde de Allah Teala'nın işaret ettiği gibi, Allah'ın emrinden olan ruh kişinin başının üzerine geliyor ve ona diyor ki, senin Allah'a ulaşma günün geldi. Yani sen buradan ayrılacaksın. Ben artık senin başının üzerinde, senin bulunduğun vücudun muhafızı olacağım onun başının üzerinde diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir yeni gün, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kenabudu ve eyyâke nestaîn. Ehdinâ sırâta müstakîm. Aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve reddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

0: كاتهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Sizlerle birlikte olmak, sevgili kardeşlerim, bizim için doyulmaz bir zevk. Biliyorsunuz ki biz sizler için yaşıyoruz. Sizler varsınız hayatımızı renklendiren, onu yaşamın en güzeline ulaştıran. Sizlerin dinlemeniz, sizlerin anlattıklarımızdan kâğıt almanız, gerekli dersleri çıkarmanız, bunlar Allah-u Teala'nın çok güzel şeyleri. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Bu sevgi ortamında nefret bizim harcımız değildir. Hiçbirinizle aramıza nefret giremez bizim cephemizden. Bizi izleyenler, dinleyenler dost olmuş, düşman olmuş bize. O bizi düşman olanların durumu hiç alakadar etmiyor. Bilsinler ki biz onlara düşman değiliz. Hiç düşman olmadık ömrümüz boyunca da. Allah Teala buna müsaade etmez. Bize düşman olanlar da bizim dostumuzdur. Bize düşman olan kim olabilir sevgili kardeşlerim? Sadece şeytanın tuzağına düşmüş olan nefret sahipleri. Onlar nereden bilecekler Allah Teala'nın bize öğrettiklerini? Evvela Allah'ın bir insanla konuşacağına İhtimal bile veremezler. Öyle öğrenmişler. Hatalı değiller. Onlara öyle söylenmiş. Allah kimseyle konuşmaz demişler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala da tam aksini söylüyor. Allah'ın hiç kimseyle konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile diyor Allah-u Teala. Allah insanlarla konuşursa vahiy yoluyla konuşur diyor. İşte ikinci bir handikap daha çıktı karşımıza. Allah peygamberlerden başka kimseye vahiy etmez. Öyle zannediliyor. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu bilelim. Hiç kimse bilmediği bir şeyi anlatamaz. Öyleyse onlar suçlu değil. Onlara bu ilimleri öğretenler de suçlu değil. Asırlardan beri İslam aleminde insanları cennete ulaştırması mümkün olmayan bir ilim öğretimi var sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sahabesiyle beraber 7 Safa ve 4 tane teslimi hepsi yaşadılar. Kur'an-ı Kerim bunu açık olarak ortaya koyuyor. Bunu lafta bırakmayalım. Ayetlerle bir defa bunu kesinleştirelim. İslam, Kur'an'daki İslam, bir başka adıyla Hazreti İbrahim'in Hanif dini, bir başka adıyla Hristiyanlık dini, bir başka adıyla Musevilerin dini, hepsi ayrı ayrı şeyler zannedilir. Oysa ki hiçbiri birbirinden farklı değildir. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya indirdiği Tevrat'ta 7 Safa ve 4 Teslim'i farz kılmış. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar 7 Safa ve 4 Teslim'i bütün hüviyetiyle yaşamışlar. Ayetler hamdolsun ki elimizde. Hiç kimse söylediklerimize itiraz edemez. Hiç kimse hangi dinin mensubu olursa olsun kendi kitabında yazılı olanları inkar edemez. Bu sebeple baştan başladık, Tevrat'tan başladık. Tevrat'ta 7 Safa ve 4 Teslim'in farz olduğu kesinlikle ayetlerle tespit edilmiş durumda. Bir. İkincisi, Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i tamamen yaşadıkları da kesin. Gene Tevrat'taki ayetlerle. Kur'an'a gelelim. Kur'an, Hazreti Musa ve ona tabi olanlara 7 Safa ve 4 Teslim'in Allah-u Teala tarafından farz kılındığını söylüyor. Kur'an, 7 Safa ve 4 Teslim'in Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığını da ispat ediyor. Hem Yahudilerin, Musevilerin mukaddes kitapları olan Tevrat, 7 Safa ve 4 Teslim'in farziyetini söylüyor, hem de o 7 Safa'nın ve 4 Teslim'in, 7 Safa'nın içinde bulunan 4 Teslim'in Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığını da ispat ediyor. Farziyetini de, yaşandığını da. Peki, geliyoruz İncil'e. İncil'de Allah-u Teala 7 Safa ve 4 Teslim'i Hazreti İsa'ya ve ona tabi olanları da farz kılmış. Hazreti İsa ve ona tabi olanların hepsi 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamışlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'a bakıyoruz beraberce. 7 Safa ve 4 Teslim farz ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamışlar. Hem 7 Safa'da farz, 4 Teslim'i ihtiva eden 7 tane Safa farz, hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bütün sahabe bunları yaşamışlar. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah Teala'nın dizaynı içerisinde 7 Safa 4 Teslim nedir Kur'an'daki ayetlerle? Farz mıdır? Yaşanmış mıdır? Buna baktığımız zaman hepsinin farz olduğunu ve hepsinin yaşandığını görüyoruz. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mı? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki مِنِيبِينَ اِلَيْهِ وَيَتَّكُوهُ ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah Teala buyuruyor ki Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Böylece müşriklerden olma. Yani sadece Allah'a münaki olmayı dileyenler, onlar müşriklerden değiller. Sadece onlar şirkte değiller. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bakıyoruz ki hepsi Allah'a mülaki olmayı denemişler. Ve de şirkten kurtulmuşlar. Gerçekten öyle mi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَاد۪ي. Onlar tağuta kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Böylece şeytanın kulu olan sahabe Allah'a mülaki olmayı dileyerek Allah'a kul olmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki Allah'a mülaki olmayı dilemek, Allah'a ruhunu ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemek üzerimize farz. Ve de bütün sahabe bu farzı bir hakkın yerine getirmişler. Hepsi şeytanın kuluyken Allah'a kul olmuşlar. Burası üçüncü basamak. Bundan sonra Allah Teala kişideki görme, işitme ve idrak etme hastalarını açıyor. Onun göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Sonra onu mürşidine ulaştırıyor. Tabiyet, yedi safanın ikincisidir. İkinci safa. Mürşide tabiyet. Olmazsa olmaz. Yola devam edemez kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi, sonra da ölmüş, böyle olduğunu kabul edelim. Bu kişi cehenneme mi gider? Hayır, bu kişi birinci kat cennete mutlaka gidecektir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse bu hedefe mutlak olarak ulaşacaktır o kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, on dördüncü basamakta kişi mürşidine ulaşır. Üzerimize farz mı? Evet, farz. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir defa daha takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Mürşidinize ulaşın. Nasıl ifade ediyor? Kim sizi Allah'a ulaştıracak, Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, sizi Allah'a ulaştıracak vesile her kim ise, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. İşte orada bir vesile görüyoruz. Allah'a ulaştırmayı, Allah'ın ruhunu ulaştırmayı dileyen insanın bulduğu vesile, onun ruhunu Allah'a ulaştıracak olan kişidir. daha başka bir ifadeyle, asıl ifadesiyle vesile olacak olan kişidir. Ne oluyor? Kişi hacet namazını kılıyor. Allah Teala ona mürşidini gösteriyor ve kişi gidip Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi oluyor. İşte bu tabiyet o kişi için ikinci safhadır. Birinci safha tabiyette sona eriyor ve kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Sırat-ı müstakimde Allah'a doğru yol almak üzere mürşidinin de bağlı bulunduğu ana dergaha ulaşıyor. Hangi mürşit bugün irşat görevini yapıyorsa o mutlaka zamanın imamına tabi olmak mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinde insanlar onun hepimize emrettiği şeyleri nefsleri sebebiyle görmezlikten geliyorlar. Bu devirdeki bütün irşat makamlarının devrin imamına tabi olmaları Allah-u Teala'nın temel emridir. Ama öyle olmuyor. Hiç kimseyi devrin imamı zorla kendisine tabi kılmak zorunda değildir. Hiçbir şey kişisel talebin dışında Allah-u Teala'nın mürşitleri tarafından gerçekleştirilmez. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Dilerse hacet namazını kılacaktır. Mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. En üst seviyedeki mürşit kimdir? Devrin imamıdır. Çünkü Allah'a ulaştıracak olan bütün yolların başlangıç noktası olan ana dergah onun emrindedir. İşte ikinci kattan, birinci kattan itibaren, yani zemin kattan itibaren yolculuk başlar. İnsan ruhları yedi katı sırasıyla aşacaklardır. Herkes hangi kata kadar çıkabilirse çıkacak, geri kalanlar daha yukarı çıkan arkadaşlarını bekleyeceklerdir. Sonunda altıncı kata kadar çıkanlar ayrı bir kafile, yedinci kata kadar çıkabilenler de ikinci bir kafile olarak, birinciler altıncı kata kadar, ikinciler yedinci kata kadar çıkacaklar. Sonra da her gün tekrarlanan seyr-i sülük adlı bu müesseseyi aşağı tekrar inerek tamamlayacaklardır. Sonra günlerden bir gün altıncı katta kişinin artık o nurlarda yüzü beyaz, yeşil olduktan sonra, çok açık, açık yeşil renkte bir beyaz olduktan sonra artık kendi rengine dönmeyecektir. O zaman o kişi fetih için hazırdır. Eline kılıç verilecek. Kafkas kıyafetlerine benzeyen bir kıyafet giydirilecek. Ve orada boşlukta duran Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünden yukarıya doğru yükselip hedefine ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için mutluluk her zaman vardır. Ama kişinin Allah'ın emirlerini dinleyip yerine getirmesi onun temel görevidir. Allah herkesin mutlu olmasını ister. Mutluluğun gerçekleşmesi nefsin afetlerinin birinci devrede yarıdan daha fazla yok olmasıdır. %51 nur girmesidir kişinin Başlangıçta %100 karanlıklarla afetlere dolu olan kalbini %51 aydınlatan nurların o kalbe girmesi bunu sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğun sizi beklediğini sakın unutmayın. Onunla kim ilişkiye girerse Allah Teala ile onu severse, çok severse ve ona ruhunu ulaştırmayı dilerse o bu söylediklerimizin hepsini gerçekleştirecek olan birisidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra da mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. İşte tabi olmak farz mıdır? Gördük ki farz. Peki bütün sahabe mürşidine tabi olmuş mudur? Evet, Fetih Suresi'nin 10. ayet kelimesinde Allah Teala diyor ki orada size tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın elleri vardı. Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ve Kur'an-ı Kerim hanımların da tabi olduğunu söylüyor. Sonra tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh 7 tane gök katını aşar. Nefsin kalbindeki afetlerin her %7'si azaldıkça nasıl azalabilir? O nefsin kalbine zikirle Allah'ın katından gelen %7 fazıl nuru gelir ve yerleşir. Her yerleşmede nefsin kalbi %7 devamlı nurla aydınlanır. 7 defa %7 %49 eder. O kişi başlangıçta %2 rahmet nuru alır. O aldığı rahmet nuruyla beraber %49 artı 2 %51 eder. Yani nefsin kalbindeki afetlerden artık nurlar daha fazladır. Başlangıçta nefsin kalbinde %100 hakimiyetin sahibi olan şeytan artık hakimiyeti %49'a düşen bir mahluk olur. En çok içerlediği de bu noktadaki insanlardır. Nasıl olur da ben onlara tamamen hükmederken onlar Allah'ın yoluna girerler ve bunu yaparlar. Nefslerinin kalbinde %51 afet birikiyor. %51 nur birikimini sağlarlar. Ruhlarını da Allah'a ulaştırırlar. Ben buna tahammül edemem diyor İblis. Ve mutlaka o insanı yoldan çıkarmak için elinden gelen gayreti gösterir. Ama becerebilir, bazı insanlar da, bazılarında ise beceremez. Onlar fizik vücutlarında Allah'a teslim edeceklerdir. Şeytanı çileden çıkarmak için nefslerini de Allah'a teslim edeceklerdir. Daha sonra iradelerini de Allah'a teslim edeceklerdir. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bir gün mürşidine tabi olur. Bu ikinci safhadır. O kişinin manevi hayatının ikinci safhasıdır. Kişi 14. basamaktadır. Ve nefsinin kalbini %7 nur biriktikçe bir gök katı yükselen kişinin ruhu 21. basamakta Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu 22. basamaktır. İşte bu noktada o kişinin kalbi %50'den daha fazla nurlarla doludur. Peki ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Allah Teala اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلَى diyor. Allah emanetleri, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Allah Teala'nın emri. Allah Teala Fecr Suresinin 27. ayet kerimesinde İrci'i ila Rabbiki diyor. Ey ruh diyor, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Bunun bir emir olduğu ise Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Ruh'a söylenen irci'i ila rabbike, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş emriyle bu emir aynı standartlarda. Demek ki farz. Peki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler mi? Evet, hepsi hidayete ermişler. Allah Teala diyor ki Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde sahabe için onlar sözü dinlerler ve sözün ahsen olanına, en güzel olanına tabi olurlar. Ve arkasından da diyor ki Allah Teala onlar hidayete erdiler ve ulul albab oldular. Bütün sahabe hidayete ermişler. Peki hidayet nedir? İşte Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi huvel hüda. Muhakkak ki şüphesiz inne şüphesiz muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Şimdi Allah Teala'nın söylediği bu ama insanlar onu gözden kaybetmek üzere her şeyi yapmışlar. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması ve bütün sahabe hidayete ermiş. Üzerimize farz mı hidayet ermek? Gördük ki farz. Peki bundan sonraki safa 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek. Peki üzerimize farz mı? Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? İşte Allah Teala buyuruyor ki Yasin suresinin 61. ayet kelimesinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ademoğulları fizik vücutlarımız. Adı üstünde oğulları. Ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ey fizik vücutlar ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Hepimizden Allah-u Teala ahd almış. Hepimizin fizik vücutlarından, şu vücutlarımızdan ahd almış. Allah'a kul olacak, Allah'a teslim olacak diye. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Evet, Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarına üzerlerine farz olan fizik vücutlarını Allah'a teslim etmek konusunu gerçekleştirmişler. Fizik vücutları Allah'a teslim olmuş, Allah'a kul olmuş. Öyleyse geriye kalıyor nefsimiz. Nefsimizi Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? Nefsin teslimi daimi zikirle ancak gerçekleşir. Bir kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Yok olduğu için nefs artık Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala buyuruyor li ulul elbab yeskurallahe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ve bunu üzerimize farz kılıyor. Feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cenebim. Öyleyse ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Nisa 103. Öyleyse devamlı Allah'ı zikretmek üç halde bulunabilir bir insan. Üçü de farz üzerimize. Ve bütün sahabenin ulul elbab olduğunu görüyoruz. Zübeyr 18. Bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Evvela bütün sahabenin hidayete erdiğini, sonra da ulul elbab olduğunu söylüyor. Peki daha üstün makam, bundan sonraki makam, Beyne Suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine yünefaye olan emrolundular. Nefslerini Allah'a teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolundular. Peki bütün sahabe muhlis olmuş mu? Bakara Suresinin 139. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki onlara deyin ki o kitap sahiplerine Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a teslim olanlarız. Peki daha sonrası iradenin Allah'a teslimi. Kim iradesini Allah-u Teala'ya teslim ederse irşad makamının sahibi olur. Bu üzerimize farz mı? Evet. Ali İmran 102'de Allah Teala öyle bir teslimle teslim olun ki önce o teslimi gerçekleştirin sonra ölün diyor Allah Teala. Bu teslimi külliyle teslim yani iradenin de Allah'a teslimi. Sonuç Allah Teala'nın irşat makamına tayini. Peki bütün sahabe üzerlerine farz olan bu lazimeyi gerçekleştirmişler mi? Gerçekleştirmişler. Çünkü Allah Teala sahabenin de hatta onlara tabi olan tabiinin de mürşit olduğunu söylüyor. İşte Allah Teala'nın söylediği şey onların o sabikunel evinin var ya tövbe 100. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Böylece sevgili kardeşlerim bütün sahabeye tabi olduklarını görüyoruz. Ne ifade eder bu? Bu çok muhteşem bir şeyi ifade eder. Bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ve aradan 1400 yıl geçmiş. Bunların hepsi unutulmuş, tarihe kavuşmuş, tarihe karışmış. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı İslam'dan geriye kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Şeytan bu noktaya düşmesini İslam'ın gene İnsanları ile gerçekleştirmiş, insanları yozlaştırmış ve dinlerini nasıl evvela Yahudileri unutturmuşsa, nasıl ikinci devrede Hristiyanları dinlerini unutturmuşsa, üçüncü devrede de İslam'a dinlerini unutturmuş ve insanlar 7 Safa ve 4 Teslim'i unutmuşlar. İslam'ın 5 şartına bizi kurtuluşa ulaştıran orta yol budur diye sarılmışlar. Şu anda İslam alemi cehenneme doğru dolu dizgin gidiyor. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? 7 Safa ve 4 tane teslim hepsi farz. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmiş. Ondan evvel Hazreti İsa zamanında indirilen Hazreti İsa zamanında bütün sahabe bu ona tabi olanların hepsi onun havarileri 7 Safa ve 4 Teslim'i hepsi yaşamışlar. Kitaplarında farz. Onlardan evvel Hazreti Musa zamanında Yahudilerde de farz ve hepsi gerçekleşmiş. 7 Safa ve 4 Teslim gerçekleşmiş. Öyleyse başka bir din hiç olmamış sevgili kardeşlerim. Sadece o din var. O din Allah'a teslim olma dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Kainatta Allah-u Teala sadece bir tek din vaz etmiş. Ruhu, veçi, nefsi Allah'a ulaştırmayı farz kılan bir din. Hazreti İbrahim'in, babamız İbrahim'in Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinize Hanif dininin, yani Arapça adıyla İslam dininin, Hanif de teslim olmak demek, İslam dininin 7 Safa ve 4 teslimini gerçekleştiren ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edenlerden kılmasını hepinize Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Her şeyin gene en güzel olduğu standartlarda inşallah bir beraberliği yaşıyoruz. Sizlere bu akşam kalbi anlatmak istiyorum. Kalp. Tasavvufun 7 kademeli gök katlarının işaretlenmesinde kalp birinci sırada yer alır. 7 gök katına paralel bir zikir artışı söz konusudur. Ve birinci nokta sol göğsünüzün altıdır. Burada zikir çekeceksiniz 15 bine kadar. Bunun adı kalptir. Bununla başlar her şey. Sonrası sağ tarafı ruh. Sol göğsünüzün üzeri. Sır. Sağ göğsünün üzeri hafi. Köprücük kemiklerinizin birleştiği yer ahva, taşlarınızın birleştiği yer letaif-i nefs, saçlarınızın alnınızla birleştiği yer letaif-i ruh. Sevgili kardeşlerim, tasavvufta 7 tane gök katına tekabül eden bir zikir artışı söz konusudur. 15 binden sonraki zikirleriniz 2000 artarak gidecektir. 15 burada 17, yani 2000. 17 oldu. 19, 21, 23, 25, 27 ve daha yukarısı. Bu zikrin özellikle build adı verilen dizaynıdır. Dikkat edin ki o beyaz çarşafı üzerinize çektiğiniz zaman dünyadan ayrılmış olursunuz. Her zaman onu usul haline getirin. Gecenin bir vakti kalkıp zikrinizi yaparken beyaz bir çarşafı tamamen sizi örtecek şekilde, hiçbir yeriniz açık kalmayacak şekilde örtmesini temin edin. Zikrinizi, birdenizi ondan sonra açın. Allah'ın bütün güzelliklerinin nasıl yaşandığını, Allah-u Teala'nın kalp gözünüzü nasıl açtığını göreceksiniz. İşte yolculuk böyle başlıyor sevgili kardeşlerim, kalpten. Kalpten kalbe yol vardır. Bu insanlar için geçerli. Ama kalpten Allah'a da yol vardır. Allah bir insan olmadığı gibi, olmadığı için bizim gibi bir kalbe tabiatıyla ihtiyacı yok. Her zerresiyle görür, her zerresiyle işitir, her zerresiyle bilir. Bütün hisler ondadır.
ve insanı iki defa hayata hazırlar. Önce Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gözlerinizin üzerindeki hicab-ı mestüre, basar isimli görme hastanızın üzerindeki gışavet, gözlerinizin kulaklarınızdaki vakra, işitme hastanızın, semih hastanızın üzerindeki mühür, kalbinizdeki ekinet ve kalbinizin üzerindeki mühür alınır. Allah-u Teala kalbinize ihbat koyar. Bu, Allah'a göre siz bir ölüyken hayata geçirilmenizdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'tan aldıkları furkanlarla gerçekleşir. Bu birinci defa hayata gelmenizdir. Diyebilirsiniz ki ama ben ondan evvel de görüyordum. Ondan evvel de işitiyordum. Ondan evvel de idrak ediyordum. Matematikte falan bayağı iyiyim. Başka bir idrak sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın söylediği. Başka bir görme, başka bir işitme. Matematikte çok iyi olabilirsiniz ama irşat makamında olan birisini gördüğünüz zaman acaba ne hissedersiniz? Boş gözlerle ona bakarsınız. O sizin için aynı yaştaki herhangi bir insandan bir farklılık ifade etmez. İşte bu Allah-u Teala'ya göre körlüktür. Ne zaman kalp gözünüzü açarsa, ne zaman baş gözünüzün üzerindeki engeli alırsa icab-ı mestureyi, o zaman irşat makamını herhangi bir kişiden ayırt etmeye başlayacaksınız. Bu ayırt etme noktasında artık o sizin için irşat makamının sahibidir. Ondan almanız lazım gelen çok şeyler vardır. İlk aldığınız şey cereyandır. Allah'ın cereyanı. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Allah'ın cereyanı nereden gelmiş? Onun fizik standartlarda bir insan mürşidi olmadı. O bir peygamberdi. Unutmayın, bütün peygamberlerin mürşidi Cebrail Aleyhisselam'dır. Hazreti İsa ile de, Hazreti Musa ile de, Hazreti İbrahim ile de, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile de yakın ilişkileri söz konusu olmuştur. Bütün peygamberlerle bu ilişki çok boyutlu olarak devam etmiştir. Öyleyse peygamberlerin dışındaki herkes dünya üzerinde bir mürşide tabi olmak mecburiyetindedir. Öyleyse tabiyetin temelinde Allah-u Teala'nın yaptığı şey irşat makamını görmek, işitmek ve idrak etmek. Bunu sağlıyor Allah-u Teala. Ama asıl olan Allah'ın cereyanının kula geçmesidir. İşte ne zaman ki Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, ki bu noktada Allah Teala size 7 tane furkan verir. Bunlar 7 tane ihsandır. Bu ihsanlar 12'ye tamamlanır. Allah kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir.
Göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Ve göğsünüzü yararak açar. Sonra zikir yapmaya başlarsınız. Allah'ın nurları, Allah'ın katından gelen rahmetle fazl isimli nur göğsünüze ulaşır. Göğsünüzdeki yarıktan geçerek kalbinize ulaşır. Ama kalbinize sadece rahmet nurları girer. %2 bir nur birikimi gerçekleşir burada. Bu ilk adımdır, kalbinize ulaşan ilk adım. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Manevi kalbiniz görevi yapmaya başladı. Bir, vücudunuza kan pompalayan, temiz kanı vücudunuza pompalayan ve kirlenerek geri dönen kanı tekrar kalbinize ulaştıran bir sistem. Nefes alıp verdikçe havadan aldığınız oksijen kirlenmiş olan kanınızın temizlenmesini sağlar. Bu temizlenen kan bütün vücudunuza tekrar pompalanacaktır. Kalbiniz devamlı olarak çift atışla atar. Bir, kanı çeker. İki, kanı tekrar geriye gönderir. Temizlenmiş kanı geriye gönderir. Ve tekrar kirlenmiş olan kanı kalbinize ulaştırır. Böylece devamlı bir hareket söz konusudur. Fizik vücudunuzun en önemli uzvu kalptir. Çünkü kalbiniz çalışmazsa yaşayamazsınız. Hayatınız sona erer. Bu insanın bir uzvunu kaybetmesi onun ölmesine sebebiyet vermez. Normal şartlarda. Ama kimin kalbi durursa o kişi ölür. Öyleyse hayatiyetin simgelendiği alan kalbinizdir. Hayatınızın varlığını devam ettiren faktör. Kalbiniz çalışıyorsa varsınız, hayattasınız. Şu fizik vücudunuz var ya sevgili kardeşlerim, sadece bir vasıtadır. Aklınızın bu dünyada, bu fizik alemde şuur kazanması için bir vasıtadır. Aklınız fizik vücudunuzu kullanabilmek için beyninize kumanda eder. Düşünce beyninizin ürünü değildir. Düşünce aklınızın ürünüdür. Aklınız beyninize kumanda etmek suretiyle, beyniniz vasıtasıyla fizik vücudunuzu kullanır. Fizik vücudunuzu kullanan aklınızdır. Akıl, siz uyanıkken, şuurluyken vücudunuza kumanda eder. Uykuya vardığınız zaman bir de bayıldığınız zaman iki, sonra da öldüğünüz zaman üç, nefsinize kumanda eder. Nefsinizin aktif olabilmesi aklınızın ona kumanda etmesiyle mümkündür.

Öyle donatılır. Nefsinizin kalbinde %100 afetler vardır. Öfke, kin, düşmanlık, haset, nefret, isyan, iftiralar, cimrilik, her türlü negatif faktör nefsinizin 19 grup afetini teşekkül ettirir. İşte Kur'an-ı Kerim kalpten bahsettiği zaman aslında genel çerçevede nefsinizin kalbinden bahseder. Kalbi temiz olan bir insandan bahsettiği zaman Kur'an-ı Kerim kalbini tezkiye etmiş bir insan söz konusudur. Tezkiyetün nefs, nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, nefsinizin kalbinin yarısının aklanmasını ifade eder. Ama nefsinizin tasfiye edilmesi, nefsinizin kalbinin bütününün temizlenmesini ifade eder. Neyden temizlenecek? Afetlerden. Afetlerin özellikleri nelerdir? Nefsinizin kalbini dolduran afetlerin özellikleri, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Birinci özellikleri ve ikinci özellikleri, Allah'ın yasaklarında mutlaka işlemek isterler. Bütün insanlar hayata dengede olarak gönderilirler. Bu dengeye dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Denge. Ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık. İşte nefsinizin o %100 kapkaranlık olan kalbine karşı ruhunuz da bir kalbin sahibidir. Gene etten yapılmış bir kalp değil, Allah Teala'nın etten yarattığı bir kalp değil, ama muhtevasında sadece hasletler olan bir kalbe sahiptir ruhunuz. Öyleyse nefsinizin de kalbi var, ruhunuzun da kalbi var, fizik vücudunuzun da kalbi var. Fizik vücudunuzun kalbi, vücudunuza kanı pompalayan ve onu tekrar geri çeken, temizleyen, temizlenmiş olan kanı tekrar dağıtan bir özellik taşır. Bu sonsuz bir vetiredir. Devamlı olarak kan, vücudunuza temizlenmiş olan kan pompalanır, kirlenmiş olan kan da kalbinize tekrar geri çekilir. Bu işlem varsa hayattasınız. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerden oluşur dedik. Peki bu kalpteki hasletlerin özelliği ne? Özelliği nefsinizin afetlerinin tam zıttı olan özellikler. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibidir. Ruhunuzun kalbi. Öyleyse ruhunuzun kalbi de %100 doludur hasletlerle. Nefsinizin kalbi de %100 doludur ama afetlerle. Öyleyse farklılıkları da iki zıt kardeşi iç dünyanızda taşırsınız. Nefsinizin kalbinde %100 Allah'ın emirlerine karşı çıkan, isyan eden, gene %100 Allah'ın bütün yasaklarını işlemek isteyen bir afetler manzumesi söz konusudur.
ruhunuzun kalbindeyse.

Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellikteki hasletler. Denge tamamdır. Biri %100 hasletlerle, biri %100 afetlerle doludur. Yani Allah'ın emirlerini yapmak isteyenle yapmak istemeyen sistem dengede bir aradadır. Allah'ın yasaklarını işlemek isteyenle işlemek istemeyen sistem bir aradadır. Ve bir denge oluşmuştur. Bu dengeli vücudu kullanacak olan akıldır. Sevgili kardeşlerim, aklınız hangi ortamda şuur kazanmışsa, o kazandığı şuur kazandığı ortama göre hareket eder. Eğer ruhunuzun, affedersiniz, aklınızın şuur kazandığı ortam, Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği, yasaklarının da tamamen serbest bırakıldığı bir ortamsa, o zaman aklınız orada kazandığı şuurun tesiri altında olacaktır. Öyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda aklınız nefsinizin taleplerine, nefsinizin kalbinin taleplerine yeşil ışık yakacaktır. O taleplerin oluşmasını gerçekleştirecektir. Aklınız nefsinize kapıları açtıkça, nefsinizden gelen emirleri gerçekleştirdikçe siz huzursuz bir insansınız. Neden acaba? Aklınızın nefsinizin Allah'ın emirlerine isyan eden bir talebini gerçekleştirmesi ve yasak ettiği bir fiili, Allah'ın yasak ettiği bir fiili nefsinizin işlemesine müsaade etmesi, her ikisinde de kişi günah işler. Adına günah dersiniz, seyyiat dersiniz, Allah'ın yasak ettiği fiillerin Kur'an'da birçok ifadesi var. Yasak edilmiş fiil dersiniz.

Şimdi böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, Allah'ın yasak ettiği bir fiili nefsinizin işlemesi söz konusu oldu, işlediniz. Bu fiilin arkasından Allah size azap eder. Azabı hissedersiniz. Neden olduğunu bilemezsiniz ama bir sıkıntı duyarsınız. Herkese göre değişen bir seviyede bir sıkıntı. Bu Allah'ın azabıdır. Arkasından da ruhunuz nefsinize sıkıntı verir. Bu da bir huzursuzluk konusudur. Her Allah'ın yasak ettiği fiili aklın işleme müsaade verdiği vücutta o fiilin arkasından mutlaka Allah'ın da ruhun da işlevleri girer devreye ve kişi bu sebeple huzursuz olur. Bu sebeple sıkıntılı olur, üzülür.

Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkat edin. Bu ilişkilerde sizler için her zaman mutluluk da söz konusu olabilir. Her olaydan sonra bir büyük ferahlık duymak da söz konusu olabilir ki bu büyük mutluluktur. Demin anlattığımız gibi her olaydan sonra bir huzursuzluk duymak da söz konusu olur. Arda arda iki huzursuzluk. Öyleyse ister Allah'ın emrettiği bir huzursu yerine getirmeyin. İsterseniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyin. Her ikisinde de azap edilirsiniz. Neden sıkıldığınızı anlamadan sıkılırsınız, üzülürsünüz. İşte Allah-u Teala'nın size verdiği bu sıkıntı, üzüntü hali. Allah'ın insanları cezalandırmasıdır. Böylece insanlar mutluluğu yaşayamazlar. Ve mutluluk %100 nefsinizin kalbiyle alakalı bir konudur. Neden ruhunuzun kalbiyle alakalı bir konu değildir? Çünkü ruhunuzun kalbi bir, hiç değişmez. Doğuşunuzdan itibaren ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Mürşidinize ulaşıp da ruhunuzun sizi terk ettiği noktaya kadar ruh vücudunuzdadır ve %100 hasletlerle doludur. Hiç değişmez. Sonra da vücudunuzdan ayrılır. Bu noktaya kadar karşı karşıya gelen iki faktör vardı. Nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri. Birbirinin zıttı olan iki tane ayrı statü. Peki nefsinizin taleplerine dur diyecek olan, onun zıttı olan şeyi aklınızdan isteyecek olan ruhunuzdu. Peki ruhunuz 14. basamakta vücudunuzu terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. O zaman ne olacak? O zaman Allah'ın koruması altına giriyorsunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ın mutlak bir koruma sistemi var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi mutluluğu yaşamaya başlar. Nefsiyle ruhunun dengede olduğundan çok daha üst boyutta bir mutluluğu yaşamaya başlar. İyi ama nasıl yaşayacak? Ruhu vücudunu terk etmiş mürşidine tabi olduğu an geriye sadece nefsi kalmış. Nefsin bütün afetleri vücuda kumanda etmek için sabırsızlanıyor. Ama dikkat edin ki nefsinizin kalbine hakim olan iblistir. Nefsinize Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri yaptırmak için onu davet eden, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak için de çeşitli engeller çıkaran ve aklı ikna ederek hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleten veya emrettiği güzellikleri işletmeyen hep bütün insanlarla bulunan, beraber bulunan şeytanlardır. Sevgili kardeşlerim,
Allah ile olan ilişkilerimizde bu muhteva size hep düşündürmeli. Nefsiniz, ruhunuz, aklınız bir bütündür. Ruhunuz ayrıldığı andan itibaren Allah'ın koruması altına giriyorsunuz. Buna mukabil Allah'ın garantisi var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır ama mutlaka ulaştırır. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Hilaf yoktur. Söz vermiştir, mutlaka sözünü yerine getirir. Şimdi farklılığı beraberce gözden geçirelim. Kalpten bahsediyoruz. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu ve mürşidinize ulaşıyorsunuz. Sadece %2 rahmet birikimiyle. Nefsinizin kalbi %98 afetlerle dolu. Ve de Allah-u Teala bu noktada sizi kontrolü altına alıyor. Şeytanla ve tağutla, insan şeytanlarla, cin şeytanlarla ve şeytan olarak yaratılan şeytanlarla aranıza bir engel koyuyor Allah-u Teala. Şeytanın size hiçbir şekilde müdahale etmesine müsaade etmiyor. Ve geçici bir süre ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar bir büyük mutluluk yaşıyorsunuz. Çünkü Allah'ın koruyucu kanatlarının altındasınız. Allah-u Teala'ya kanat izafe etmek tabii ki böyle bir şey söz konusu değil. Allah-u Teala öyle bir hızın sahibidir ki o hız zamanı sıfırlayabilen hızdır. Bu yüzden Allah-u Teala zamandan münezzehtir. Yani sıfır zaman aralığında Allah-u Teala kainatın, yarattığı kainatın her noktasında bulunabilir, yetmez. Kainatın dışında da yoklukta dilediği noktada bulunabilir. Gitmek için bir noktadan bir noktaya Allah zamanı hiç kullanmaz. Zamanın sonsuz, zamanı sıfırlayabilecek olan sonsuz hızın sahibi olduğu için. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala şeytanla aranıza giriyor. Sizi koruması altına alıyor. Bunun manası ne? Bunun manası siz tağutun kuluydunuz, artık Allah'ın kulu oldunuz. Hadi gelin bakalım ayet-i kerime ne diyor? Allah-u Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي. Kişi, yani sahabe, tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. Kullarımızı, kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir tek dileğiniz sizi tağutun kuluyken Allah'ın kulu etmeye yetiyor. Çünkü Allah-u Teala derhal devreye giriyor. Girdiği andan itibaren artık siz Allah'ın kontrolü altındasınız. Ve tağutun size emretmesine, sizin Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenize, Allah'ın ibadetlerini sevdirerek mani oluyor. Namaz kılmak sizin için bir zevk haline geliyor. Oruç tutarken
açlık duymamaya başlıyorsunuz. Her perşembe oruç tutuyorsunuz. Zikir yapmak en büyük zevkinizi oluşturuyor. Büyük haz alıyorsunuz zikir yapmaktan. En çok hoşunuza giden zikir yapmak. Bir gün kalp gözünüz zikir yaparken açılacaktır sevgili kardeşlerim. Hepiniz için Allah-u Teala bunu vaat etmiş, daimi zikre ulaşan herkes mutlaka ulul elbab olur. Yani beş duyun ötesindeki Allah'ın gösterdiklerini, işittirdiklerini görebilen ve işitebilen birisi olur. Allah'ın söylediklerini duyan, gösterdiklerini gören, başındaki gözlerle değil, kalbindeki gözle gören, kalbiyle gören kişi olur. Bu kalp nefsin kalbidir. Daimi zikirde kişinin nefsinin kalbi tamamen temizlenmiş olur. Şimdi biz konunun başındayız daha. Kişi mürşidine daha yeni tabi oluyor. Nefsinin kalbi %100 kapkaranlık. Affedersiniz, %2 hata yaptık. Çünkü mürşidine ulaşmadan evvel o kişi zikir yaptı. Nefsinin kalbine %2 rahmet nuru girdi. Daha fazlası giremez. Rahmet nurunun fazlası hiç giremez. O kişi mürşidine tabi olduğu güne kadar. Bu %2 rahmet kişiyi huşu sahibi yapar. Huşu sahibi olan kişi Allah'tan mürşidini sormak hakkını kazanır. Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Tabiyetle beraber Allah'ın o kişi üzerindeki kontrolü tahakkuk eder. Allah artık o kişiyi kontrolü altına almıştır. Muhafazası altına da almıştır. Tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Şeytanın kulu, tağutun kulu aynı istikamette kullanılır. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın." Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yalnız Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder diyor Allah-u Teala. İşte Allah'ın dilediği kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah-u Teala kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açarken bunu söylüyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde "Femen yuridullahi en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami." Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a, yani Allah'a teslim olmaya açar diyor. İslam'a açılması, teslime açılmasıdır. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Ve başka bir din zaten hiç olmamıştır. Kimlermiş bunlar? Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da derhal onu kendisine ulaştırmayı diler. Ve dilediği andan itibaren sözü de var, mutlaka yerine getirecek. Şeytanın o kişiye engel olmasına kesinlikle müsaade etmez Allah Teala. Süre birkaç aydan başlayarak 6 aya kadar falan uzayabilir. Normal standartlarda 33 bin zikre ulaşan ve davranışlarında
belli bir değişme olan, oruçlardan hoşlanan, oruç tuttuğu zaman açlık duymamaya başlayan, zikir yaparken, namaz kılarken zevk alan kişi 33 bin zikirde genel çerçeve içerisinde Allah'a ulaşmıştır. Bir kısım kardeşlerimiz bize soruyorlar, biz Allah'a ulaştık mı diye. Biz de onlara şimdi söyleyeceğimizi söyleyelim. Bunu siz anlayabilirsiniz. Evvela böyle bir suali mürşitten sormak adaba uygun değildir. Ayrıca daha evvel soran birkaç kişiye niçin sorduklarını sorduk. Acaba dedik bizden alacağın teyitle başkalarına ben Allah'a ulaştım, kendi ben sizin üstünüm diye bir mesaj mı vermek istiyorsun? Böyle bir talebi Allah Teala kabul etmez. Bu istikamette bizim sana cevabımız ulaşmaz. Ama sevgili kardeşlerim, kendisinden herkese sadece iyilik ulaşan bir insan düşünün, kimseye üstünlük taslamıyor. Ama çevresince çok seviliyor. İşte o sevilen kişinin sevilme sebebi kendisini Allah'a alan ulaştırmasıyla başlar. Kim ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra bu muhtevayı devam ettirebilirse mutlaka daha sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Daha sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Daha sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Ve ruhun Allah'a tesliminde nefsin kalbindeki nur birikimi %51 iken fizik vücudun tesliminde bu rakam %81'e ulaşır. Nefsin tesliminde ise %100'e ulaşır. Sadece onlar yollarına devam edip de Allah'ı kendilerine fizik vücudun tesliminde de vekil kılanlardır. Nefsin tesliminde de vekil kılanlardır. İrşada ulaşmakta da vekil kılanlardır. İradelerini Allah'a teslimde de vekil kılanlardır. Burada değişen kalp yapısıdır. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar devamlı bir artış gösterecektir. Bu artış o kişi için çok önemlidir. Çünkü o kişinin ruhu %51 nurla %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla dolduğu zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşmış olur. Burası vuslat noktasıdır. Nefsin kalbinin yarıdan fazlasının nurla dolduğu noktadır. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olduğu için nefsin artık %50'den fazlası Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, %49'u yasak ettiği fiilleri işlemeye gene meyal olan bir yönelik olan bir yapı ifade eder. Ve de kişi bu noktaya zikrini arttırdıkça ulaşır. Saydığımız kademelerde zikrini arttırdıkça ulaşır ve kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı noktadan itibaren kişi için tehlikede başlar. O nokta o kişinin emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini 7 kademedir. Bu kademelerini aşmasıyla mümkündür. Başlangıçtaki %2 rahmet nurun ötesinde
her katta o kişi %7 nur alarak görevlerini yapar. Giderek kalbindeki nurlar artar ve %49 artı 2 %51 nurla ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında da yok olur. O kişi fena fillah olur. Allah'ın zatında yok olmuş birisi. İşte burası o kişinin, nefsinin, kalbinin %51 nurlarla kaplandığı yerdir. Bu noktadan sonrası artık hep kalbin nuru artarak devam edecektir. O kişiye taht verildiği zaman Allah'ın katında kalbindeki nurlar, nefsin kalbindeki nurlar %61'e ulaşmıştır. O kişi %71 nura ulaştığı zaman zikri günün yarısını aşmıştır ve dünyaya karşı zahit olmayı başarmıştır kişi. %81 nura ulaştığı zaman fizik vücut Allah'a teslim olur. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Ne zaman bu kişi daimi zikre ulaşırsa nefsinin kalbi karanlıkların girmesine, o kişi hayatta kaldığı sürece kapalı kalacaktır. Bu ise o kişinin kalbinde Allah'tan gelen ve kalbi dolduran nurların tamamen yerleşmesini ifade eder %100. O kişinin kalbi nurlarla %100 dolar, %98 fazıl, %2 rahmet nuru. Kim daimi zikre ulaşırsa kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu noktadan sonra kalpte farklı bir müessese ulaşacaktır. Bu noktada kişi ulnelbap olmuştur. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üç, bunun mükafatı olarak kalp gözü açılmıştır. Dört, kalp kulağı da açılmıştır. Bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her şeyi konuşabilir, bir hüviyet kazanır. Ehli hayır olmuştur. Devamlı zikirde olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Yani her an hayır kazanmaktadır. Ehli hikmet olmuştur. Hem hükümlerinde adaleti tam olarak gerçekleştirir. Allah'tan sorarak hüküm vereceği için. Hem de ayetleri gördüğü zaman 28 basamaktan hangisine ait olduğunu derhal sezebilir. Bu 7 özelliğin sahibi olan kişi ya yerlerin melekûtu gösterilmeye başlanır. 7 kat yerlerin melekûtu gösterildikçe her yer katında bir mertebe kalbi müzeyyen olur kişinin. Yerlerin melekûtu tamamlandığı zaman bu kişinin kalbi tamamen afetlerden kurtulduktan sonra 7 mertebede müzeyyen olmuştur. Ondan sonra göklerin melekûtu gösterilir. Yine 7 kat gökyüzü. Ve bu sefer de 7 mertebe daha müzeyyen olur. Kalp 14 mertebe müzeyyen olur. O kişi ulerbap makamından sonra göklerin melekûtu gösterildiği sürece İhlas makamındadır. Tamamen muhlis olmuştur. Kalbi halis olmuştur kişinin. Bu noktadan sonra ihlas makamı biter. Sitret-i müntaha gösterildiği zaman kişi tövbe-i nasuh'a davet edilir. Tövbe-i nasuh daveti o kişinin ihlas makamını bitirip salah makamının sahibi olmasını ifade eder. Burada 4 mertebe daha kalbi müzeyyen olacaktır. Ve kişi irşada ulaşmış olacaktır. Geriye iradenin teslimi kalır. İradenin Allah'a teslimiyle kalp bir mertebe daha müzeyyen olacaktır. 19 mertebe
müzeyyen olan bir kalp o makamı ifade eder. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayini yapılan irşat makamı. Normal standartlarda olan herkesin ulaşabileceği en güzel standart, en üst seviye standart burasıdır. Bunun ötesi Resullere ve Nebilere aittir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her şey kalbinizle alakalı. Kalbiniz Allah'ın en çok değer verdiği yerinizdir. Kalp yapınız önemlidir Allah için. Kalbinizi temizleyin. Kalbinizde zikirle, zikrinizi devamlı arttırmak suretiyle afetleri temizleyin. Ve Allah'ın bütün güzelliklerini en büyük zevklerle yaşamak için yola çıkın. Göreceksiniz ki dünya yaşanmaya değer bir gezegendir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle birlikte olmak Allah'ın bir büyük nimeti. İşte bir beraberliği daha inşallah burada tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek kalp konulu sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah kalplerinizi temizlemekle kalmasın, müzeyyen kılsın dileklerimizle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşid, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Fatiha.
1: Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzu billahi mineşşeytan. Velhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmedin. İyyâke na'budu. İhtina sıratel müstakim. Sıratel lezzine enamti aleyhim. Gâlin vakbe ve aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik başladı. Sizlerle bizim aramızda. Söz konusu olan mı? Konumuz. Konumuz Allah'a iki defa ulaşma. Öyleyse ne demek istiyoruz yani Allah'a iki defa ulaşma? İki defa mı ulaşılır Allah-u Teala'ya? Evet, iki defa ulaşılır. İnsan ruhu eğer Allah'a o kişi hayattayken ulaşmışsa bu birinci ulaşmadır. Ölümden sonra da mutlaka ikinci defa ulaşma olacaktır. Ama ruh zaten Allah'ta, niçin oluyor? Azrail Aleyhisselam ve onun adamları, melekler, ölüm melekleri görevlerini yapabilsinler diye. Evvela gök katları üzerinde engeller olduğunu bilin. Allah Teala Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah'ın ayetleriyle ve Allah'ın Resulleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor. Gök kapıları kilitlidir. Bu kilitleri aşabilecek olan iki tane faktör vardır. Bir, ölüm melekleri. Onlarda var anahtar. İki, nefs. Vücudun içinde bir esir olan, bir köle olan, bir rehine olan nefs. Fizik vücudunuz bir, uykuya dalmadıkça, iki, bayılmadıkça, üç, ölmedikçe nefs vücudunuzu terk edemez. Terk edebilmesi için mutlaka bunlardan üçünden bir tanesinin mutlaka tahakkuk etmesi lazım. Uykuya girmek, bayılmak veya ölüm. Bunlardan hiçbiri yoksa nefsiniz asla fizik vücudu terk edemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse konumuz Allah'a geri dönüş. Nasıl yaratıldınız? Fizik vücudunuz sehva edildi. Dizayn edildi. Affedersiniz, fizik vücudunuz yaratıldı. Nefsiniz dizayn edildi, sehva edildi. Ruhunuzsa üfürüldü. Üç ayrı fiil. Ve nefaha fihi hi ruhihi diyor Allah Teala. Onun içine, yani fizik vücudun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Nefhettim diyor. Üfürdüm diyor. Fizik vücudumuzun içine ruhumuz üfürülmüş. Nefsimiz sevva edilmiş. Şems suresi 809-10. ayet-i kerimeler. Ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse yemin olsun ki diyor Allah Teala, o nefs sevva edildi. Ve ona Allah'ın takvası da, şeytanın fücuru da ilham edilir. Ve kim nefsini tezkiye ederse onlar felaha erdiler. Öyleyse (gülüyor) Allah Teala'nın bir başka ayet-i kerimesine bakalım. Velekat haleknel insanu min salsalin min hamiyin mesnun. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik diyor Allah Teala, yarattık diyor. Şu fizik vücudumuz halk edilmiş, yaratılmış. Nefsimiz seva edilmiş. Ruhumuzsa üfürülmüş. Üç ayrı ceset, üç ayrı hüviyette vücuda gelmiş. Peki, bu vücuda gelen üç tane vücudumuzun muhtevası ne? Birbirinden farklı yaratıklar. Hepsi yaratılmış ama birisi sevva edilerek oluşmuş, diğeri sadece yaratılmış, üçüncüsü de üfürülmüş. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Şimdi Allah'ın kanunlarına bakalım. Ne istiyor? Üfürdüğü ruhun bir emanet olduğunu söylüyor Allah Teala. Diyor ki biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi diyor Allah Teala. O insan ki nankördür ve zalimdir diyor. Öyleyse emanet nedir? Ruhumuz. Bu emaneti yüklenen bir fizik vücut var. Emaneti yüklenen bir nefs var. Bir üçlüden bahsediyoruz, bir trio. Bu üçlünün mekan hüviyetinde olanı fizik vücudumuzdur. Ruh da, nefs de bu mekanın içindekilerdir. Mekanın münderecatı. İçinde bulunanlar, ihtiva ettikleri. Bu içinde bulunan ruh ve nefs mekanın tam şeklini alırlar. Her noktasını kaplarlar. Aynı görüntüde üç tane varlık barındırıyorsunuz. Nefsiniz, ruhunuz ve fizik vücudunuz. Tabii ruhunuzu Allah'a ulaştırmadıysanız. Ulaştırdıysanız ikiye düşüyor. Nefsiniz ve fizik vücudunuz. Öyleyse buradaki dizayn açık. Fizik vücudunuz bir mekandır. Onu temiz tutun. Nefsiniz de ruhunuz da bu mekanın misafirleridir. İçindekilerdir. Öyleyse ne yapmamız lazım sevgili kardeşlerim? Allah Teala tam 12 tane ayetle ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a dönmesini, Allah'a ulaşmayı dilemesini ve Allah'a dönmesini farz kılmış üzerinize. İşte birkaç ayet. Zümer suresi 54. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe sümme la tümsarun. Üzerinize azap gelmeden önce, yani ister cehennem azabı deyin, ister kabir azabı deyin, azap gelmeden önce deyince bu dünya hayatını yaşarken demek. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani Allah'a ruhunuzu yöneltin, ruhunuzu Allah'alaştırın, yöneltin, ondan sonra ruhunuzu Allah'a teslim edin, yetmez. Fizik vücudunuza teslim edin, gene yetmez. Nefsinizle teslim edin, gene yetmez. İradenizle teslim edin. Teslim olun bir genel tabir. Ve eslimu lehu. Ve ona, Allah'a teslim olun. Dört teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Bunlardan sadece bugünkü konumuz, bu akşamki konumuz, ruhumuzu Allah'a teslim etmek. Evvela yönelmek farz mı? Farz. Bu ayette yönelmek farz. Peki ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Farz. Teslim dediğine göre Allah-u Teala, burada bir genel teslimiyeti var. Ruhunda ve içinde, nefsinde Allah'a teslimi. Daha ötesi, evet, iradenin de teslimi. Allah'a teslim olun dediğine göre bir bütün ifade ediyor. Müslüman kelimesinin gerçek anlamı, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edildiğini ispat eden bir hüviyet. Müslüman odur ki ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiştir ve Müslüman olmak şerefini kazanmıştır. Biz insanların nüfus kağıdında İslam yazar, herkes kendisini İslam zanneder. Oysa ki İslam olmak, teslim olmak demek, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim olmayı gerektirir. Teslim etmeyi gerektirir. Demek ki Zümer el-Dert'te Allah-u Teala bunu söylüyor. Dört teslimi birden içeriyor, Allah'a ulaşmayı dilemeyi de ayrıca içeriyor. Peki, Rum 31'de ne diyor Allah-u Teala? Münibine ileyhi ve yettekûhu ve lâ tekûnü minel müşrikîn. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona, Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Neymiş? Allah'a ulaşmayı dile, emir, farz. Ulaş diyor mu? Evet diyor. Müzemmil suresi 11. ayet-i kerime. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin, Rabbin olan Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın ismiyle zikredeceğiz ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaşacağız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmak söz konusu. Ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. Zariyat 50 ne diyor? Fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Firarda kaçmak ve bir başka yere sığınmak, bulunduğu yerden başka bir yere sığınmak söz konusu. Allah'ın zatı söz konusu. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Sonra diyor Allah-u Teala, bakıyoruz sonra Allah-u Teala buyuruyor ki,

Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allahü yedü darüsselamü. Allah selam yurduna ama aslında teslim yurduna. Biliyorsunuz selam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökten gelir. Selim kökünden gelir. Selam ve mim. Ve Allah-u Teala'nın zatı teslim yurdudur. Meaptır, sığınaktır. Sığınağa sığınılır, teslim olunur. Sığınağa iltica edilir. Böyle olan, ruhunu Allah'a ulaştıran insanlar için Allah-u Teala Evvab ismini kullanıyor. Evvab, meaba sığınmış demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, meab, Allah'a sığınmış demek. Allah'ın zatı meab'tır ve Allah-u Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Vallahu indehu hüsnül meab buyuruyor. Yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel meaptır, sığınaktır diyor. Ahsen sığınak. Ve Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi şöyle, Zalikel yevmül hakkı femen şahit teaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine, ona hakka ulaşmayı sağlayacak olan bir yol ittihaz eder. Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Rabbine ulaştıracak olan bir yol ittihaz eder. Sırat-ı müstakimi ittihaz eder. Ve meaba diyor. Kim bu yolu takip ederek Rabbine ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor. İşte Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala Allahü yedü darüsselamu demekle Allah selam yurduna, yani ulaşması lazım gelen meaba davet eder. Teslim yurduna davet eder. Ve sonra da diyor ki ve Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse sırat-ı müstakim nereye ulaştırır? Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştırır. İşte Nisa 175 Allah-u Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında yok olmayı, evvap olmayı dilerse, meaba sığınmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir. Allah sırat-ı müstakime ulaştırıyor, sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştırıyor. Lokman suresi 15. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani bu dilemenin arkasında mutlaka bir yol oluşacaktır. Sırat-ı müstakim. Sen de Allah'a ulaşmayı dile ve o yola tabi ol. Vettebi sebilâ men enabu ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Dikkat edin, birinde ulaşma, yönelmeden bahsediyor. Ulaşmanın başlangıç noktası Allah'a yönelme, Allah'a ulaşmayı dileme. Ama belli ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırılıyor. Çünkü sen de onun yoluna tabi ol diyor Allah Teala. Yönelen mutlaka bir yola ulaşacak manası var.
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehti ileyhi men yunib. Kim Allah kimdi? Allah kullarından Allah

bir müesseseden bahsediyor. Nisa 58'de şöyle buyuruyor Allah Teala: İnna Allahe ye'murukum an tuadul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahiplerine değil. Emanet çoğul kullanılmış, emanat. Ama sahipleri tekil. O emanetlerin ehline diyor. Onların sahibine. Emanetler çok. Ruh, veç, nefs ve irade birer emanet. Bu emanetlerin sahibi ise Allah. Onları mutlaka bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmamız, teslim etmemiz, ulaştırarak teslim etmemiz veya Allah'ın bütün emirlerine itaat eden bir hüviyete getirip teslim etmemiz Allah'ın temel emri. Öyleyse bir yere varıyoruz. Vardığımız noktada iki tür teslim söz konusu. Bir, ruhun teslimi. Vücudumuzdan ayrılıyor ruhumuz. Ait olduğu yer olan emanetin sahibinin zatına, Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Bu bir emir mi? Evet. İşte Rad suresinin 22. ayet, 21. ayet kelimesi ruhun Allah'a ulaşmasının Allah-u Teala tarafından bize emredildiğini kesinleşiyor. Emir olarak geçiyor. Diyor ki Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını, kendisine ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, وَالَّذ۪ينَ ve onlar demek, يَسُلُونَ ulaştırırlar, vasıl ederler demek. Vuslat, misal, isale, hepsi aynı kökten geliyor. Ma, şey demek. Emerallahü, Allah'ın emrettiği şey demek. Bihi, ona demek, kendisine. Ve onlar Allah'ın ona, kendisine ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar oluyor. 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hiçbirisinde bu manayı göremezsiniz sevgili kardeşlerim. Böyle bir şey kesinlikle mevcut değil. Öyleyse ne gördük? Kaç tane ayet saydık? Allah-u Teala hep aynı şeyi istiyor. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a dönmesi, emanetin sahibine teslimi. Onlar emanetlerine riayet ederler diyor Allah Teala. Bu emanetlerine riayet eden insanlar ruh emanetine riayet etmişlerse onu mutlaka Allah'a ulaştıranlardır. İşte ayetler Allah'ın daveti. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. İki, Allah'a ulaşmaya davet. Birinci daveti gerçekleştiremeyen insan İkinci daveti gerçekleştiremez çünkü Allah ona geçit vermez. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci daveti icabettir. Birinci davet Allah'a ulaşmayı dileme davetidir. Ancak bu daveti gerçekleştirenler Allah'tan furkan alırlar. Furkan alabilenler ikinci davete icabet edebilirler. Ve zaten günahları da örtülmüştür. Gidecekleri yer cennettir. Ama Allah Teala'nın sözü var. Kim kendisine ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Böyle bir noktada bunu gerçekleştiriyor Allah Teala. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bu ayetler hep aynı şeyi söylüyor. Ruhun Allah'a ulaşmayı, kişinin Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemesi ve Allah'a ulaşması.

Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu söylüyor. Diyor ki: Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Amen olmak Allah'a ulaşmayı dilemek. Münip olmak, yünip olmak, enabe kelimesi, hepsi yönelmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi ifade ediyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu kadar ayet-i kerimeyle, daha başka birçok ayet var ama bu temel ayetlerle Allah Teala bütün insanların önce Allah'a ulaşmayı dilemelerini, sonra da Allah'a ulaşmalarını farz kılmış üzerimize, gördüğünüz gibi. 14 asır sonra mı Kur'an'dan hepsi unutulmuş. Öyleyse böyle bir dizaynda muhtevaya bakın. Burada Allah'a ulaşma dileğini ve Allah'a ulaşmayı göreceksiniz. Ruh Allah'a ulaşarak teslim olur. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirerek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyerek Allah'a teslim olur. Nefs de aynı statüde teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyerek. Ya irade bütün bunlardan sonra karşısında hiçbir negatif güç kalmadığı için fonksiyonu bir hüküm ifade etmeyecektir. Olsa da olmasa da o fizik vücut, o nefs ve o irade Allah'ın dizaynına uygun hareket edecektir. Bu noktaya ulaşınca, nefsin kalbinde hiç afet kalmayınca ve 19 mertebe nefsin kalbi müzeyyen olunca, o noktada iradenin fonksiyonu sıfırlanmıştır. Ve kişi o noktaya kadar ehli zikirken, ehli tezekkürken, zikir ehliyken, yani daimi zikrin sahibiyken, o noktadan sonra tesbih ehli olur. Yani kendi iradesiyle değil, ilahi iradeyle zikretmeye başlar. Külli iradeyle zikretmeye başlar. Artık kendi iradesinin dışında o sonsuz bir ilmin, sonsuz bir zikrin sahibidir. Kendi iradesiyle değil, külli iradeyle. İşte sevgili kardeşlerim, konumuz sadece ruhun Allah'a ulaşmasını ve teslimini içeriyor ve ruhun Allah'a iki defa ulaşması söz konusudur. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki: Vestaînû bis-sabri ve's-salâti innehâ lekebîretun illâ alel-hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Allah Teala buyuruyor ki: Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Kimden? Allah'tan tabii. İstihaneyi isteyin. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Peki kimdir bu huşu sahipleri? Tarif ediyor Allah Teala. Onlar muhakkak ki
Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına, Allah'a ruhlarını mülaki kılacaklarına, Allah'a ruhlarını ilka edeceklerine, Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Bu ruhun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Ve Allah'a rücu edeceklerine de muhakkak surette inanırlar. Yani ruhlarının geri döneceğine rücu etmek, geri dönmek demek. Ruhlarının Allah'a geri döneceğine de kesin şekilde inanırlar. Ne demek bu zaten? Ruhu mülaki oldu. Bir defa daha nasıl olacak bu rücu etmek? İşte ikincisi, ölümden sonra ruhu Allah'a ulaştırmak. Burada rücu kelimesiyle anlatılıyor. Allah Teala geri dönüş için başka kelimeler de kullanabilir. Ama kullanması önemli değil. Burada iki ulaşmayı da Allah Teala zikretmiş ki sadece ruhunuzun Allah'a ulaşması değil, ruhunuzun Allah'a ulaştıktan sonra ölümünüz halinde tekrar Allah'a dönüşünün de söz konusu olduğunu ispat ediyor bu ayette. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi. Öyleyse gördük ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek de farz. Ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmak da farz. Ölümden sonra ise bizim elimizde bir şey yok. Ruhumuz otomatik olarak Allah'a götürülecek. Ne demiştik? Allah'ın ayetleriyle alay edenleri ve Allah'ın Resulleriyle alay edenlerin gök kapılarının onlara açılması mümkün değil. Onların cezası bu. Gök kapılarını açmıyor onlar Allah-u Teala. Peki kime açıyor gök kapılarını? Yani bu kişiler Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onların gök kapılarını, onların ruhlarını vücutlarından ayrılıp da gök kapılarını açması mümkün değil. Ruh vücuttan her an ayrılabilir ama vücudu terk edip de Allah'a kendi başına ulaşamaz. Nefsle ruh arasındaki ilişki ruhu Allah'a ulaştırabilir. Nefsin tezkiyesi gerekir. 7 kademede %7'lik aklanma. 7 kademede %7'lik aklanmayı kim sağlayabilirse, başlangıçta aldığı %2 rahmet nuruyla beraber bu %7 kere 7 49 %49'luk fazıl birikimi nefsinin kalbinde %51 nur birikimi ifade eder o kişinin. Kimin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olmuşsa sadece onun ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşabilir. Ve bütün insanların üzerine ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemesi farz. Daha kesin netice, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhu hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. O kişinin cehennemden kurtulması da mümkün değildir. Yani Kur'an'ın olmazsa olmaz bir temel şartı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda kişinin Allah'tan yapacağı taleptir. Yok böyle bir talep. Yoksa kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. İnnellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme ennü biha ellezine hüm an ayatina gafilun ülâike mevâhümün nârü ve mâkânü yeksibun. O Allah'ın diyor ki Allah Teala, onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı muhakkak ki dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır.
Onlar dünya hayatını tercih ederler ve dünya hayatıyla tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar, dünya hayatından razıdırlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmanın temel faktör olduğunu söylüyor. Öyleyse ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması, Allah'ın üzerimize 12 defa farz kıldığı bir vetire. Mutlak olarak ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını istiyor. Hem ulaşmayı farz kılmış hem de özellikle Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir kişinin ruhu hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için cehennem olayı bitmiştir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Şimdi hadi gelin sizinle beraber 14 asır geriye gidelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor sahabeye beraberce bakalım. Bir ifade görüyoruz. Ey sahabe, ilk cuma hutbesi, ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat ihsan etsin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ölmeden evvel ölmek. Acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Gelin sizinle öldüğümüz zaman ne olduğuna bakalım. Bir kişi ölüyor, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Durumu ne? Durumu nefsi de fizik vücudunda, ruhu da fizik vücudunda. Ölüm melekleri geliyor, kontağı kapatıyor. Ne demek istiyoruz? Fizik vücudunuzda, mekanda, ruhunda, nefsinde mekanı olan fizik vücudunuzda 70 trilyon hücre var yaklaşık olarak. Bu 70 trilyon hücrenin her birinde mitokondriler var. Elektrik üretiyorlar. İşte Azrail aleyhisselam veya ölüm melekleri geliyorlar ve kontağı kapatıyorlar. Yani vücut artık mitokondrilerin elektrik üretmesine müsait değil. Kontak kapanmış, elektrik enerjisi yok. Yoksa ne oluyor? Bütün işlemleri duruyor. Çünkü vücutta ne kadar işlev varsa, işlevlerin hepsi elektrik enerjisine bağlıdır. Elektrik enerjisi yoksa, beyinden başlayan bir ölüm, beyne oksijen gitmiyor her şeyden evvel. Beyin ölüyor evvela. Ondan sonra bütün vücuda ölüm yayılıyor. Kişi ölüyor. Bu kişi ölmeden evvel fizik vücudun sahip olduğu bir elektromanyetik alan var. Bu mitokondrilerden elde edilen elektrikle vücut manyetik alanları oluşturuyor ve bir kutbuyla nefsi, bir kutbuyla ruhu kendisine çekiyor. Bu nefsi ve ruhu kendisine çeken fizik vücut elektrik enerjisi üretemez hale geldiğinde çekim alanları birdenbire sona eriyor ve fizik vücutta nefste ne olduklarını anlayamadan kendilerini dışarıda buluyorlar. Artık vücut onları kabul etmiyor. Manyetik alan yok. Nefste ruh da fizik vücudun içine giremez. Ruhumuz sağ tarafta, nefsimiz sol tarafta, yerden omuzlarımızdan bir metre falan yukarıda yerlerini alıyorlar. Ne yapmışlar? Ölüm melekleri gelmişler. Ne yapacaklar? Ruhu Allah'a götürmekle vazifeliler. Fizik vücut öldü, toprağın içine girecek. Nefs berzah alemine gidecek. Ama ruh Allah'a geri dönecek. Mutlaka Allah'a geri dönecek. Allah Teala diyor ki hepiniz Rabbinize döndürüleceksiniz. Ayet-i kerimeler gayet açık olarak bunu söylüyor.
Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum. La yedürrüküm men dalle izat edeytüm. Sümme mercukum cemiyan. Ne zaman Allah Teala cemiyan kelimesini kullanmışsa herkesin Allah'a geri dönüşü söz konusu. Bu ölümle Allah Teala'ya dönüştür. İşte Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Sümme mercihukum cemiyan. Sonra hepiniz bana döndürüleceksiniz. Ve o size ve Allah size yaptıklarınızı haber verecek diyor. Ne zaman? Ölümle beraber kabir söz konusu olduğunda kişinin bütün hayatı kendisine gösterilecek ve hata yaptığı yerlerde azap söz konusu olacak, kabir azabı. Güzellikler işlediği zaman da mutluluğu yaşayacak kişi kabirde. Hem mutluluğu yaşaması söz konusu hem de azabı yaşaması söz konusu. Kazandığı derecelere göre ise, eğer kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa, gideceği yer Allah'ın cenneti, kaybettiği dereceler fazlaysa cehennemi. Allah Teala onun için bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini istiyor. Şimdi ne oldu? Bu kişi Allah'a ruhunu ulaştırmadan evvel ölmüş. Öldüğü zaman ruhu fizik vücudun içinde, ruh fizik vücuttan otomatik olarak ayrılıyor. Artık içeri girmesi mümkün değil. Sağ omuzun üzerinde yerini alıyor. Ölüm melekleri ruhu beraberlerine alıyorlar. Birinci gök katının kapısını açıyorlar. Birinci gök katına. Sonra sırasıyla bütün gök katlarının kapılarını açarak, 7 tane gök katını aşarak Allah'ın 7. gök katına çıkıyorlar. 7. gök katının da soldan sağa 7 tane alemden geçerek Sidretül Münteha'ya kadar ruhla birlikte geliyorlar. Sidretül Münteha'da ruhu terk etmek mecburiyetindeler. Çünkü melekler yokluğa geçemezler normal statüse. Geçen var mı? Evet, Cebrail Aleyhisselam. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsetmiyoruz. Bu bahsettiğimiz olayda fizik vücut ölüyor ve ruh ölüm melekleri tarafından Allah'a götürülüyor. Çünkü göklerin anahtarları ölüm meleklerinde var. Ruh tek başına asla oraya ulaşamaz. Peki ama o zaman vuslat ne? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması? Orada ruh tek başına değil, sağ kanat velisi var, sol kanat velisi var ve Allah'a ulaşmadığına belki son kademede devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Yalnız değiller. Öyleyse yeter mi? Hayır, yetmez. Aynı zamanda fizik vücudun içinde bir rehini olan nefsin gök katlarını açabilme yeteneği var. Öyleyse ne oluyor? Ölümle beraber Allah'a ulaşmayı gördük. Ve Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde bu rücu olarak adlandırılmış. Ölümden sonra mutlaka o kişinin Rabbine geri döneceğine dair inancı söz konusu. Sevgili kardeşlerim, ya ölmeden evvel Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin yapabileceği bir şey bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onda rahim esmasıyla derhal tecelli eder. Allah derhal kalbinizdeki talebi işitir, bilir ve görür. Görür görmez, derhal kişide tecelliye başlar rahim esmasıyla. Bu tecelli 7 tane furkanı oluşturur. Gözlerdeki, kulaklardaki, kalpteki
engeller alınır. Görme, işitme ve idrak etme hastalarındaki engeller de alınır. Ve kalpten alınan ekinetin yerine ihbat konulur kalbe. Böylece o kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi, Furkanların doğruyu yanlıştan ayırma özelliklerinin görme sahasında da, işitme sahasında da, idrak sahasında da sahibi olur. Bunları yaparken Allah Teala o kişinin Allah'ın cennetine gitmesi için gerekli şartları hazırlar. 5-6 dakikalık bir zaman içerisinde bu işlemlerin hepsi tamamlanır. Her birinde 7 tane Furkan verilirken her birinde Allah Teala o kişinin günahlarını 7'de bir örter. Netice günahların tamamen örtüldüğü bir noktaya ulaşmayı ifade eder. İşte günahlar tamamen örtülmüştür. Ve ruh Allah'a ulaşmak için hazırdır ama fizik vücudu henüz terk edemez. Ne olması lazımdır? Kişinin diğer işlevleri de tamamlaması lazımdır. Burası Allah'a ulaşmayı dileme safhası. Ondan sonra ne yapıyor? Ondan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ondan sonra o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ondan sonra kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin kalbine ulaşıyor. Rahmet %2 kişinin kalbine giriyor. Bu rahmetin kalbe girmesiyle kişi huşu sahibi oluyor, hacet namazını kılıyor, irşat makamını gösteriyor Allah-u Teala ona, kişi ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. Gerçekleştirince ruh vücudu terk ediyor. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor ve kişinin ruhuna diyor ki sen vücudunu terk et, senin Allah'a ulaşma günün, yevmit talakın geldi. Allah'a milaki olma günün geldi. Milaki olmak burada kesinleşiyor artık. Ruh vücudu terk edip devrin imamının dergahına ulaşıyor. Oradan da diğer ruhlarla birlikte saf halinde zemin kattan birinci kata kadar çıkıyor önce. Sonra ikinci katın yetkisini alıyor, ikinci kata çıkıyor. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Anahtar mı var ruhta? Hayır, ruhta yok, anahtar yok. Anahtar nefste, rehinede. Bir rehine olan nefsimiz, nefsin kalbinde %2 fazıldan, %2 rahmet nurundan başka, %7 ilk fazlı iman kelimesine yapıştırmadıkça, iman kelimesinin etrafında %7 fazıl birikmedikçe, o kişinin nefsi birinci gök katının kapısını açamaz, ruh da birinci kata çıkamaz. Ama bu olduysa, derhal birinci gök katının kapısı rehine tarafından açılır. Ve rehininin birinci hüviyetteki rehineliği, yani rehineliğin 1/7'i kalkar. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci gök katında, ikinci gök katının kapısını da rehine açmak yetkisinin sahibi çünkü %7 daha teskiye olmuş, arınmış. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü gök katında. Birinci kattaki ruh nefsi emaredir. İkinci kattaki nefs, nefsi levamededir, kendini, nefsini kınayan bir hüviyettedir. Ruhun üçüncü kata ulaşmasındaki nefs, nefsi mülhimededir, Allah'tan ilham alır. Dördüncü kattaki nefs, nefsi mutmainededir, mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Beşinci kattaki
ruhun beşinci kata ulaştığı bir vücudun nefsi, nefsi radiyededir, Allah'tan razı olmuştur. Altıncı katta nefsi mardiyededir, Allah da ondan razı olmuştur. Yedinci katta nefsi tezkiyededir, nefsin kalbinde %51, %49 fazıl, 7 defa 7 ve %2 rahmet olmak üzere nefsin kalbi %51 nura sahiptir. Vaktiyle nurlar sıfır olan, tamamen şeytanın tesiri altında olan, şeytanların tesiri altında olan bir nefs, artık Allah'ın nurlarının kontrolü altına girmiştir. Çoğunluk ruhtadır. Çoğunluk nurlardadır. Ruh ne olur? Yedinci gök katında 7 tane alemi geçer ve zikir hücrelerindeki görevini de tamamladıktan sonra sitetil müntahadan sitetil müntahaya ulaşır. Oradan direkt olarak Allah'ın zatına ulaşır. Zaten ölüm meleklerini de götürebilecekleri yer oraya kadardır. Sitetil müntahaya kadardır. Sitetil müntahadan öteye melekler geçemezler. Ruh kendisi Allah'a ulaşır. Burada da oraya kadar da ruh ulaşıyor. Ölüm melekleri yok. Diğer ruhlarla beraber ulaşıyor. Yedinci kata Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devrin imamının beraberliğinde yükseliyor. Altıncı kata kadar sağ kanat ve sol kanat velisiyle yükseliyor. Altıncı kattan yedinci kata mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devrin imamı refakat ediyor. Sonra böyle bir dizaynda ruhun sitetini müntahadan direkt olarak kendisinin Allah'a ulaşması söz konusu. Bu ölmeden evvel ölmek. Öldüğümüz zaman ne oluyordu? Ruhumuzu ölüm melekleri Allah'a ulaştırıyordu. Yani ruhumuz Allah'a ulaşıyordu. Ölmeden evvel öldüğümüz zaman da ruhumuz gene Allah'a ulaşıyor. Ama burada Allah-u Teala'nın bize 700 kat ihsanda bulunduğunu görüyoruz. Ne diyor Allah-u Teala Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde? Kim fî sebilillah olursa, yani Allah'ın yolunda olursa, yani ruhu Allah'a doğru yola çıkmış olursa ve infak ederse, yani çektiği zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve selavatı nefsinin kalbine vererek nefsini bu manevi cihazlandırmayla teçhiz ederse, beslerse, infak ederse, işte o zaman o kişiyi Allah-u Teala bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunur diyor. Birinci katta kişi 1'e 100 alır. Eskiden 1'e 10 alırken, ikinci katta 1'e 200 olur, üçüncü katta 1'e 300 olur, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 700'e kadar yükselir. Ne olmuştur? Hadis-i şerif gerçekleşmiştir. Kur'an hükümleri muhacenesinde o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır ve o kişi artık bir tek derecesine karşılık 700 derece kazanmaktadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki nevi ulaşma söz konusu Allah'a. Herkes ölümden sonra ruhen Allah'a zaten ulaşacaktır. Ruhu Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Ama kendisine düşeni yapmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemediyse, o kişinin ölümden sonra ruhunun Allah'a ulaşması o kişiyi kurtuluşa ulaştıramaz. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. Önemli olan hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmak, yani ölmeden evvel ölmektir. İşte bunun neticesinde kişinin 700 kat Allah-u Teala'dan nimet alması söz konusudur. Her bir derecesine karşılık. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördüğünüz gibi insan ruhu, o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşırsa, kişi Allah'ın, Allah'a ermiş olan bir evliyası olur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse,
o kişinin ruhu ölene kadar kendisinde kalır. Öldüğü zaman ölüm melekleri götürür. Bu bir defa Allah'a ulaşmaktır. Ama kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, ölümüyle beraber ruh tekrar fizik vücuda dönüp, ölüm meleklerinin görevlerini gerçekleştirmesi için hazır bekler. Ölüm melekleri ruhu alıp kendileri Allah'a ulaştırırlar ya da Sidretül Münteha'ya kadar ulaştırırlar. Oradan da ruh kendisi Allah'a ulaşır. Birisi, birincide bir defa dönüş söz konusu olmuştur. İkincide iki defa dönüş söz konusu olmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iki defa Allah'a dönüş önemli olan budur. Bunu gerçekleştirmelisiniz. Bütün sahabe gibi olmalısınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet hem dünya saatine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allahümme salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah ile birlikteyiz sizler. Biz ve Allah. Bu üçlü oluştuğu an orada mutluluk vardır. Saadet vardır. Allah'tan bahsetmek vardır. Zikir sohbeti vardır. Güzel şeyler vardır sevgili kardeşlerim. Öyleyse işte bugün bu akşam bir aradayız ve sizlere nurlardan bahsetmek istiyorum. Nurlarla dolmanızı dileyerek, her tarafınızın nur olmasını dileyerek, içinizin dışınızın pür nur olmasını dileyerek. Biliyorsunuz Yunus, içim dışım pür nur oldu diyor. İçinin nur olmasını anlıyorum diyor bir kardeşimiz de. Tamam, kalbi diyor nurlarla dolmuş. Ama dışı nasıl pür nur oluyor diyor. Dışındaki nur da Allah-u Teala'nın salah nuru. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah her şeye kadirdir. Yunus'un da başının üzerine Allah-u Teala salah nuru vermiş. Sadece kalbinin aydınlığı yetmez. Devrin imamının ruhunun başının üzerinde oluşu yetmez. Bir de salah nuru vermiş Allah-u Teala Yunus'a. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba Allah-u Teala'nın nur demekten muradı ne? Kendisi için nur üstüne nurdur diyor. Zatı için. Peki Allah-u Teala'nın rahmeti, Allah-u Teala'nın fazlı, Allah-u Teala'nın salavatı hepsi nur. Allah-u Teala rahim esmasıyla nur gönderiyor. Rahmetle fazl gönderiyor. Rahmetle salavat gönderiyor. Allah-u Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَحَدَى min ehadin. Allah-u Teala diyor ki eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, yani Allah-u Teala'nın rahmetiyle fazlı nefsinizin kalbine ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse rahmetin ve fazlın üzerimize olması, nefsimizin kalbini aydınlatması lazım. Rahmet nuru ve salavat nuru. Rahmet nuru gönderdi Allah-u Teala, salavat nuru gönderdi. Ne zaman? Kim zikir yaparsa yapsın. Zikir yapan kişi
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini söyledikçe Allah'ın katından o kişinin göğsüne mutlaka rahmetle fazl isimli iki tane nur iner. Rahmet ve fazl iki tane nurdur. Herkesin göğsüne kadar mutlaka gelir. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, göğsüne kadar gelen bu nurlar o kişinin zikriyle bir kapı açık olmadığı için, göğüsten kalbe ulaşan bir yol olmadığı için o kişinin kalbine ulaşamaz rahmetle fazl ve yol olmadığı için oradan tekrar Allah'ın katına geri döner. Oraya kadar gelmiş ve yol olup olmadığını kontrol etmişlerdir rahmet ve fazl nurları, ama yol yok. O zaman geriye döneceklerdir. Dikkat edin ki ruhunuz bir nurdur. Ve ruhunuzun kalbindeki bütün hasletler de nurdur. 19 grup afetin, affedersin hasletin hepsi nurdur. Atları hasletlerdir. Güzel alışkanlıklar, sevgiden başlayarak her konuya ulaşan ayrı ayrı hasletler. Nefsinizde isyan afeti var. Ruhunuzda itaat hasleti. Bu bir nurdur. Nefsinizde öfke var. Ruhunuzda sükunet. Nefsinizde cimrilik var. Ruhunuzda cömertlik var. Nefsinizde cehalet var, ruhunuzda ilim var. Her güzel şey ruhunuzun kalbinde, her çirkin şey nefsinizin kalbinde. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın nurlarından bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Ve Allah-u Teala üzerinize rahmetiyle tecelliye başlıyor. Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli gözlerinizdeki icab-ı müstüreyi alır. Kulaklarınızdaki vakayı alır. Kalbinizdeki ikneti alır. Yerine ihfat koyar. Kalbinizin nur kapısına ulaşır Allah-u Teala. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünüzden kalbinize Allah nur yolu açar. Sonra zikir yaparsın. Allah'tan gelen rahmetle fazl göğsünüze gelir ama artık nur yolu açılmıştır. Göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinize ulaşan rahmetle fazl nurları oradan içeri girmeyi denerler, giremezler. Normal standartlarda giriş, normal bir giriş söz konusu değildir. Ancak fazılların sızması da mümkün olmaz. Ama rahmet nurları içeriye sızabilir. İşte bununla bu nurlar nefsinizin kalbine sızdığı zaman nefsinizin kalbindeki küfür kelimesi onu dışarı atmak için büyük bir gayretin içine girer ama gayret boşunadır. Rahmet nurları nefsinizin kalbini terk etmez. Ve nefsinizin kalbinde %2'ye kadar bir oranda yerleşebilir. İman kelimesinin bütün itmesine, kovalamasına rağmen rahmet nurları nefsinizin kalbinden çıkmazlar. %2 oranına kadar orada yerleşirler. Daha fazla yerleşmeleri oradaki şartlar muhtevası içerisinde mümkün olmuyor. Öyleyse nefsinizin kalbinde rahmet nurları yerleşti. Bu bir nur. Sonra mı? Sonra irşat makamına ulaşacaksınız, tabi olacaksınız ve Allah-u Teala'dan
bir nur daha alacaksınız. Başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşecek. Bu da bir nurdur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu da bir nur. Hepsinizin kalbine Allah-u Teala'nın nurları ulaşıyor. Ve nefsinizin kalbini adım adım işgal edecek olan başka nurlar gelecek. Ne olur? 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz. Başınızın üzerine bir nur gelir. Bu devrin imamının ruhudur. Ruh gelir, nur hüviyetindedir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ondan bahsediyor. Devrin imamının ruhunun başının üzerinde, kişinin başının üzerinde olması ve Allah-u Teala'nın söylediği ölüyken diri yaptığımız, sonra da başkalarının içinde yürüsün diye üzerine nur verdiğimiz kişiyle bu hüviyette olmayan insanlar bir olur mu diyor Allah-u Teala. Kör, sağır ve dilsizler, ölüler bir olur mu diyor. Nasıl bir ifade kullanıyor Allah-u Teala? Onunla yürüsünler diye başlarının üzerine nur verdiğimiz gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldığımız, kulaklarındaki vakrayı aldığımız, kalplerindeki ekineti aldığımız, ölüyken diri kıldığımız kişilerle ölüler, kör, sağır ve dilsizler bir olur mu diyor Allah-u Teala. Ölüyken dirilttiğimiz, onunla birlikte yürüsünler diye kendisine nur verdiğimiz, başının üzerine nur verdiğimiz kişiler diyor. İşte onların başının üzerine verilen bu ruh, bu nur, devrin imamının ruhudur. Mücadele 22'de Allah-u Teala diyor ki onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. Ve onların kalplerinin içine o zaman imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Ne zaman? Başlarının üzerine o nuru gönderdikten sonra, ruhu gönderdikten sonra o ruhun nur olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü bu işte o kişiyi ölüyken dirilten bir husustur. Bütün insanlar ölüdürler. Canlı olmalarına, hayatta olmalarına rağmen Allah'a göre ölüdürler. Gözlerinde hicab-ı mestur olduğu için irşat makamına bakarlar, onu göremezler. Kulaklarında vakra olduğu için irşat makamının sözlerini duyarlar. İşitemezler, manaya varamazlar. Kalplerinde ikindet olduğu için kalplerini indirseler de kalplerini indirmelerine rağmen o sözden bir neticeye gidemezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki diyor Allah-u Teala, bu nasuh tövbesi olsun. Sonra da üzerlerine nur verdiğimiz kişiler diyor. Yürürken onunla yürüdükleri nurun sahibi olan kişiler derler ki ya Rabbi nurumuzu tamamla. Bu ölüyken dirilttiğimiz, kendilerine yürüsünler diye nur verdiğimiz kişilerden Allah-u Teala'nın muradı başlarının üzerine gönderdiği devrin imamının ruhu. Onun ötesinde de ruh veriyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre salam makamında
Nasıl bir ruh, nasıl bir nur? Bu nur, salah nuru. 25-30 santime kadar küçülebilen, bir daire şeklindeki bir bulut gibi bir görüntüsü olan ama en büyük camilerin bile salonunu tamamen kaplayacak kadar büyüyebilen, bir bulut hüviyetine giren bir ruh, bir nur. Öyleyse devrin imamının ruhu da bir nur, salah nuru da bir nur. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'in bir öğüt olduğunu, bir zikir olduğunu, iki, bir hidayet rehberi olduğunu, üç, ve bir nur olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve bir delil olduğunu söylüyor. Hud suresinin 17. ayet-i kerimesinde Tevrat'ın bir imam, rehber, beyni olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve Maide suresinin 44 ve 46. ayetlerinde ve Şura suresinin 52. ayet-i kerimesinde Kur'an, Tevrat ve İncil hidayet ve nurdur diyor Allah-u Teala. Bakalım nasıl söylüyor Maide 44-46. Diyor ki Allah-u Teala Maide 44'te İnna enzelnet Tevrat'e, muhakkak ki biz Tevrat'ı indirdik. Fiha hüden, onda hidayet vardır ve nur, ve nur vardır. Öyleyse Tevrat'ın bir nur olduğunu söylüyor. Hidayet ve ruh, hidayet ve nur olarak Tevrat'ı indirdik diyor. Yahkumu bihen nebiyyunellezine eslemu. Allah'a teslim olan Allah'ın nebileri yahkumu bihi, onunla hükmederlerdi. Allah'a teslim olan Allah'ın nebileri onunla hükmederlerdi. Lillezine hadu, Yahudilere ve Rabbaniyun. Rabbaniyun, alimler yani, vel ahbarı, Rabbaniyun üst seviye evliyalar ve vel ahbar ve alimler bi mestahfizu min kitabillahi. Bima istahfizu, Allah'ın kitabını korumaya memur oldukları için onunla hüküm verirlerdi. Kânû aleyhi şühedâ, ve ona şahit oldukları için. Fela tahşevün nâse, öyleyse insanlardan korkmayın. Vahşevni, benden korkun. Vela teşteri bi ayeti semenen kâliyle, Allah'ın ayetlerini az bir bedele satın almayın. Ve men lem yahkum bima inzelallahi fevlâke ümül kafirun. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar kafirlerdir diyor Allah-u Teala. Ve 44. ayet-i kerimede böylece Tevrat'ın bir nur ve hidayet olduğunu söyleyen Allah-u Teala ve 46. ayet-i kerimesinde, yani bir 45'e atlıyoruz. 44'te bu var. 45'e atlıyoruz. 46. ayet-i kerimesinde şöyle diyor Allah-u Teala. Ekkafeyna ala asarihim, onların ayak izleri üzerinde, onların izi üzerinde biz gönderdik. Bi İse ibni Meryem'e, Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Musaddikan lima beyne yedihi. Minet Tevrat'ı, Tevrat'tan kendisinin evvelkini tasdik edici olarak, yani Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik diyor Allah-u Teala. Ve ateynâhül İncil'e, ona da, yani Hazreti İsa'ya da İncil'e verdik. Fihi, onda hüden ve nurun, hidayet ve nur vardır diyor. Musaddikan lima beyne yedeyhi minet Tevrat'tan, elindekileri tasdik edici olarak
kendinden önce inen, beyne yedeyi kendinden önce inen Tevrat'ı tasdik edici olmak üzere ve hidayet rehberi ve nur olan ve bir defa da söylüyor ve hüden ve mevizeten lil mutekin. Muttakiler için, takva sahipleri için bir mevize olan, öğüt olan ve hidayet rehberi olan Tevrat İncil'i indirdik diyor. Öyleyse hem Tevrat hem İncil ve hem de Kur'an-ı Kerim bir nurdur, bir rehberdir, hidayet rehberidir ve çok şeyleri ifade eder. Öyleyse Allah-u Teala nur dediği zaman çok konuyu birden nur kelimesiyle anlatmış. Kur'an-ı Kerim'in bir nur olduğunu söylüyor. Bakalım Allah-u Teala Şura 52'de ne diyor? Ve kezalike evhayna, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ve böylece biz vahyettik ileyke sana ruhan min emrina. Emrimizle bir ruh, Kur'an emrimizden bir ruh, Kur'an vahyettik. Mâ künde tedri mel kitabı velel iman. Sen bundan evvel kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Velakin cealnâhu nuren. Fakat biz o kitabı nur kıldık. Neyti bihi men neşâye. Onunla kullarımızdan dilediğimizi hidayete erdiririz. Min ibadina, kullarımızdan. Onunla neşâyı dilediğimizi, kullarımızdan dilediğimizi onunla, o nurla, Kur'an-ı Kerim'i nur kıldığımız Kur'an-ı Kerim'le hidayete erdiririz. Demek ki Kur'an-ı Kerim de nur. Ve şüphesiz ki sen doğru yola çağırıyorsun diyor, hidayete çağırıyorsun diyor Allah Teala. Ve inneke len tehdi ila sırat-ı mustakim. Muhakkak ki sen sırat-ı mustakime çağırıyorsun. Sırat-ı mustakime hidayet ediyorsun. Sırat-ı mustakime ulaştırıyorsun diyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın ifadesi

Sana Kur'an-ı Kerim indirdik diyor ve onu bir nur kıldık diyor Allah-u Teala. Allah'ın insanlara gönderdiği Sekinet isimli nurlarla insanlara sükunet verdiği, onları bir nevi uyku haline soktuğu bir vaka. Allah Teala o sekinetle sizleri sükunete ulaştırırız buyuruyor o gönderdiği nurlarla. Şimdi bu nurların muhtevasına baktığımız zaman Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği kişilerin kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir. Allah'ın nurları ulaşabilir. Daha evvel Allah Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Hemen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil İslami." Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, Allah kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü teslime açar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın bir takım insanların göğüslerini teslime açması söz konusu. Göğüslerini şerh etmesi, yarması ve teslime açması söz konusu. Öyleyse Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalbine nur gönderdiğini de Allah Teala Zümer 22'de söylüyor. Allah'ın nurları diyor, sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalbine ulaşabilir diyor. Ve kalbe nur geldiği, o nurla huşunun oluştuğu Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde şekillenmiş. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Haktan indirdiği şeyle demiş. Bu şeyin nur olduğunu görüyoruz. Huşuyu oluşturacak olan rahmet partikülleri. Allah Teala'dan gelen rahmet ve fazlın kişinin kalbine ulaştığını görüyoruz. Zümer 22 bunu ifade ediyor. Sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği kişilerin kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor Allah Teala. Bu Allah'ın göğüslerini şerh ettiği kişinin kalbine ilk ulaşan sadece ilk rahmetle fazl ama kalbe ulaşan, kalbe sızabilen fazıl. Kalbe bu devrede sızabilen, affedersiniz, fazıl değil, fazıl sızamıyor. Sadece rahmet. Ve huşuyu oluşturan da sadece rahmet nuru. Öyleyse Allah-u Teala'nın Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde kullandığı o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle yani nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi deyince şeylerle dememiş, nurlarla dememiş. Sadece bir nurdan bahsediyor. Bu noktada kalbe kadar ulaşan rahmetle faz ama kalbe, kalbin kapısı mühürlü, kalbin içine giremiyorlar. Ama rahmet partikülleri, rahmet nurları kişinin kalbinin içine sızıyor.

Nitekim Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde sadece Allah'ın gözlerini şer ettiği kişilerin kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir diyen Allah Teala burada bir muhteva oluşturmuş. Çünkü bir sonraki ayet-i kerimede bu giren nurların çift olduğunu Allah Teala açıkça söylüyor. Kitaba ve onun içindeki ayetlere müteşabih olarak Allah ikişer ikişer indirir diyor. İndirdiği, ikişer ikişer indirdiği şeyler Allah'ın nurları. Kitap bir zarftır. Kitabın içindeki nurlar da, kitabın içindeki ayetler de, sayfalar da mazruftur, zarfın içindekiler. İşte nasıl Kur'an-ı Kerim bir zarfsa, onun ayetleri de zarfın içindeki mazrufsa, Allah Teala da nurlarını bir rahmet, bir fazl ikilisiyle, bir rahmet, bir salavat ikilisiyle ikişer ikişer indiriyor. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala nurlardan bahsediyor. Diyor ki sadece göğüslerini Allah'ın şerh ettiği kişilerin kalbine Allah'ın nurları ulaşabilir diyor. Sonra diyor Allah kitaba ve kitabın içindeki ayetlere müteşabih olarak ihtas ettiklerini, hadisleri ikişer ikişer indirir diyor. Allah'ın katından aşağıya doğru indirir diyor. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra bu konunun devamı olarak Allah Teala diyor ki Allahu nezzele ahsene hadisi kitaben müteşabihen mesaniye. Takşe'ürü minhü cülüdüllezine yahşevne rabbihim. O, bu inen nurlardan o kişinin kalbi ürperir diyor Allah Teala. Ve derisi de cildi de ürperir, kalbi de ürperir diyor. Sümmetel inü cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah. Sonra Allah Teala'nın zikriyle o kişinin hem derisi hem de kalbi titrer diyor Allah Teala. Zalike hidallahi yehdi men yeşay ve men yudlil fe ma lehu min hadin. Ve bunlarla, bu indirdiği nurlarla Allah o kişinin kişiyi hidayete erdirir diyor Allah Teala. Ve kişinin hidayete Allah'ın nurlarıyla erdiği kesinlik kazanıyor. Öyleyse Allah'ın nurları var ve bu Allah'ın nurları o kişi için bir hedef oluşturuyor. O kişinin kalbinde Allah'ın nurları geliyor ve kalıyor. Böylece kişinin nefsinin kalbi hidayete ulaşıyor. Öyleyse nurlar söz konusu. Allah'ın nurları. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın insanların kalplerine, onların daraldığı zamanlar indirdiği sekinet adlı nurlar da gene Allah'ın nurlarıdır. Ve Allah'ın indirdiği bununla insanlar sükunet bulurlar. Öyleyse bir kişi mürşidine ulaşmadan evvel Allah-u Teala'nın aldığı ihsanlardan sonra demek ki o kişinin kalbine rahmet ve fazl isimli iki tane nur geliyor. Peki bu kişi mürşidine ulaşırsa Allah'tan aldığı 10 tane ihsanla başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Ve o kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Amülü salihat diyor
nefsi ıslah edici ameller diyor Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da cehenneme gidecek olan insanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Onların cezalarının arttırıldığını söylüyor. Furkan 70'te ise ama diyor tövbe edenler hariç, yani mürşidin önünde yapılan bir tövbeyi gerçekleştirenler hariç, arkasından diyor ki Allah-u Teala bu tövbenin standartlarından bahsederken

O tövbedenler hariç onlar nefs tezkiyesine başlarlar diyor Allah Teala. O tövbe edenler mümin olurlar diyor ve amel-i salihat yaparlar diyor. Ne demek amel-i salihat? Nefsi ıslah edici ameller. Yani başka bir adıyla nefsin tezkiye olması. Neyle oluyor? Allah'ın kalbe ulaştırdığı nurlarda. İşte ikişer ikişerinden rahmet ve fazl partiküllerinden, rahmetle fazlın Allah Teala nur 21'de bahsediyor. Ama tekrar edelim. Nur 21'de Allah Teala diyor ki: "Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekka minhum ehadan." Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani nefsinizin kalbine giremezse, İçinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye ve tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder diyor. Ama rahmet ve fazılla. Buradaki tezkiyedeki fazıllar asıldır. Ama tezkiyenin gerçekleşmesinde sadece rahmetle fazlın değil, rahmetle salavatın da rol aldığını görüyoruz. Bakara 156'da Allah Teala buyuruyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka ona ulaşacağız. Allah'a mutlaka geri döneceğiz, ulaşacağız. Peki dizaynın böyle bir dizayn olduğunu düşünelim şimdi. Allah'a geri dönüp ulaşmak söz konusu. Hangi şartlarla ulaşacaklarını bir sonraki ayet-i kerime Bakara 157 veriyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. İşte hidayete erecek olanlar da onlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bir insanın ruhunun hidayete ermesi rahmetle fazlın, fazl isimli iki tane nurun dışında rahmetle salavat adlı iki tane nuru daha gerektiriyor. Ve bu minber üzere rahmetle fazl ve rahmetle salavatın dizaynına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın nefs tezkiyesinin nasıl cereyan ettiğini buluyoruz. Bu nefs tezkiyesi müessesesi kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli iki grup nurun o kişinin göğsüne gelmesiyle başlıyor. Göğüse kadar gelen bu dört tane nur şifreli yolu buluyor ve şifreli yoldan kalbe ulaşıyor. Kalbin mühürü artık Allah-u Teala tarafından açılmış. Ne olmuştu? Kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah-u Teala devrin imamının ruhunu kişinin başının üzerine gönderiyor. Kalbin mühürünü açıyor, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor ve kalbin içine imanı yazıyor. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın o kişinin kalbinin içine imanı yazması söz konusu. Kalbin içine iman yazıldıktan sonra kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbindeki kişinin Rabbani kapının üzerini örten mührün üzerine baskı yapıyor dört grup nur, dört grup enerji ve bu enerjetik baskı mührü kalbin alt boyutundaki zülmani kapıya kadar indiriyor ve mühür zülmani kapıyı kilitliyor. Zülmani kapı böylece kilitleniyor, mühürleniyor. Zikir boyunca karanlıkların o kalbe girmesi mümkün değil. Çünkü mührün üzerindeki rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı devam edecek. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman bu muhtevanın Allah-u Teala'nın indinde bir şeyler ifade ettiğini görüyoruz. Nefs tezkiyesi böyle başlıyor. Peki ne olur? Rahmetle fazl, rahmetle salavat kişinin göğsüne geldi, göğsünden kalbine girdi.
kalbini birkaç dakika içinde doldurur. Kalpte ne kadar karanlık varsa hepsini kapı dışarı atar. Neden? Nasıl bu kadar kolay çıkıyor karanlıklar kalpten? Çünkü onları kalpte tutacak olan küfür kelimesi artık orada mevcut değil. Küfür kelimesi kalbin bütün afetlerini, nefsin kalbinin bütün afetlerini çekebilecek olan bir özelliğin sahibiydi. Ama Allah-u Teala tarafından oradan alındı. Artık kalpte iman kelimesi var. Allah kalbin içine imanı yazdırdı. İşte Allah-u Teala'dan gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat partikülleri, nurları o kişinin kalbini %100 işgal eder. Sonra ne olur? İman kelimesinin çekim gücü, bir manyetik alanı var iman kelimesinin. Bu manyetik alan fazılları kendisine çeker. Ve kendisine çektiği fazılları orada kendisine yapıştırır ve bir fazilet birikimi nefsin kalbinde başlar. İşte bu başlayan fazilet birikimi nefs tezkiyesi dediğimiz bir olayı tahakkuk mevkiine sokar. Artık nefs tezkiyesi başlamıştır. Böylece nefs tezkiyesinin var olduğu bir ortamdayız artık. Fazıllar, zikir yaptıkça, zikrimiz arttıkça daha çok fazıl gelip iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Ve o toplanan fazıl nurları, fazilet nurları nefsin kalbinde %1, %2 derken %7'ye yükselir, nefse emare tabanlanır. Vücudumuzdan ayrılan ruhumuz da birinci gök katına çıkar. Bir daha %7 nur birikimi nefsi levvame. Kişi nefsini levmetmeye başlar. Bir daha %7 nur birikimi, hep bunlar fazilet. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Bir daha %7 nur birikimi, kişi mutmain olur, doyuma ulaşır. Allah'ın verdikleri kendisine yeterli olur. Bir daha %7 nur birikimi, kişi Allah'tan razı olur. Bir daha %7 nur birikimi, Allah da ondan razı olur. Bir daha %7 nur birikimi, kişi nefs tezkiyesi noktasına ulaşır. Nefsinin kalbindeki nurların durumuna bakalım. %2 huşuda kazandığı rahmet nurlarıydı. 7 tane %7 faziletle beraber 7 kere 7 49 eder. %49 fazilet, %2 de rahmet nuru. %49 fazilet nuru, %2 rahmet nuruyla kişi %51 nura ulaşır. Yani şeytan başlangıçta o kişinin nefsinin kalbi sadece afetlerden oluştuğu için afetlerin hepsine tesir etmek imkanının sahibiydi. Ama şimdi nefsin kalbinin sadece %49'una tesir edebilir. %51'i şeytanın tesir sahasının dışına çıkmıştır. Öyleyse şeytanın hakimiyeti bitmiştir o kişinin kalbinde. Şeytanın hakimiyeti sona ermiştir. O kişinin kalbinde artık şeytanın hakimiyeti söz konusu değildir. Allah'ın nurlarının, faziletlerin ve rahmetin hakimiyeti söz konusudur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan sonra daha çok artan zikirle kişi velayet safhalarını birer birer açacaktır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır kişinin. Fenafillah olmuştur. Daha çok zikredecektir. Nefsin kalbindeki nurlar artacaktır. Kişi beka makamının sahibi olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Sonra muhsinler makamının sahibi olacaktır. %91 nur birikiminde fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Sonra daimi zikre ulaşacaktır. %100 nur birikiminde nefsini de Allah'a teslim edecektir. Öyleyse %100 nur birikiminin 98'i fazilettir, sadece %2'si rahmettir. Gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Bu dizayn içerisinde kişinin nefsinin kalbinde Allah'ın nurları toplanıyor ve en güzel bir dizaynda rahmet, faz, rahmet, salavat partiküllerinin gelmesiyle, fazılların kişinin kalbine yerleşmesiyle, salavatın da karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü etkilemesine mani olmasıyla bir nefs tezkiyesi olayı tahakkuk eder. Bundan sonra tasfiye olayı başlamıştır %51'den sonra. Ve nefsin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla %100 olunca tasfiye de tamamlanmıştır. Ondan sonra kişi irşada ulaşır. Sonra da iradesini Allah'a teslim eder. 12 mertebe nefsin kalbinde müzeyyen olma olayı tamam olduktan sonra. İşte ne zaman bir kişi nefsin tasfiyesini tamamlarsa, o kişinin kalbinde sekiz mertebe müzeyyen olma işlemi tamamlanmıştır. Bu noktada kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuhta Allah Teala diyor ki Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminu, ey amin olanlar, tövbe ilallahi tövbeten nasuha. Allah'a tövbe-i nasuhla tabi edin. Yani öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe bozulmaz bir tövbe olsun. Asa rabbiküm en kefire anküm seyyiatüküm. Böylece Rabbiniz sizin seyyiatinizi örtsün. Ve yutileküm cennetin, sizi cennete koysun. Tecri min tahtel enhari. Alttan nehirler akan. Yevme la yuhsillahün nebiyye vellezine aminu me'ahu. O gün ki nebilerini mahzun etmeyeceği ve onunla beraber olanları. Nürhüm yesa beyne edihim ve bi eymanihim. Nurları önlerinde ve sağlarında olarak diyor. Önlerinde ve sağlarında olduğu halde yürüyecekler. Ve beyne edihim ve bi eymanihim. Yekulune diyecekler ki Rabbena, Rabbimiz etmim lena nurena, bizim nurumuzu tamamla. Mağfir lena, günahlarımızı mağfiret et. Muhakkak ki inneke ala külli şeyin kadir, sen her şeye kadirsin. İşte burada bizim nurumuzu tamamla diye salah nurundan bahsediyorlar. Burada Allah Teala yeni bir nur verecektir kişiye. Salah makamının nuru, baştan da söylemiştik salah makamının nuru. Yaklaşık 25 santim genişliğinde, 30 santim genişliğinde bir daire şeklinde bir nurdur. Bulut görünümündedir ve en büyük camilerin salonlarını tamamlayabilecek olan bir özelliğin sahibi bu nur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala güneşi bir nur kıldık diyor. Güneş de bir nur. Güneşin nuruyla ayı da Allah Teala bir nur kılıyor dünya için. Ve Allah'ın bütün güzellikleri ihsan etmesi sebebiyle bir insan içi ve dışı pür nur oluyor. Hem kalbi tamamen faziletlerle %100 nurla dolmuştur kişinin, hem de başın üzerinde salah nuru vardır. Yetmez, bir de devrin imamının ruhu ayrı bir nur olarak o da kişinin başının üzerine yerleşmiş durumdadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada bir yeni sohbetimiz daha inşallah sona eriyor. Allah Teala'nın
hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun ve sizlerin hepinizin hem iç dünyanızı, kalbinizi nur kılsın hem de üzerinizde salah nurunu nasip kılsın. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Kenaudu ve iyyake nestaîn. İhtinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim ve'l âmin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri birleştirdi. Gene birlikteyiz. Gene eğlenceli gönül gönüle bir beraberliği yaşıyoruz. Konumuz da bu gönül gönüle olan beraberliğin oluşturacağı normal sonuç olan mutluluk. Sevgili kardeşlerim, sizlere hitap ederken büyük bir mutluluğu yaşıyoruz. Sizler de mutlu musunuz? Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Birçok telefon, e-mail geliyor. Belki başkalarının sebep olduğu, mutsuzlukların yaşandığı da bir vaka. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak hepinizin elinde. Olayların size tesir edemediği bir sığınağın içine girmelisiniz. Bu sığınağın içine giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sonra mürşidinize tabi olacaksınız. Ve ruhunuz Allah'a ulaşacak. Bu süreç içerisinde 7-8 aylık bir sürede dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bunu gerçekleştirenler bilirler, yaşamışlardır. Hiç sevmeyeceğiniz zannettiğiniz bütün ibadetleri Allah Teala size sevdirecektir. O ibadetleri gerçekleştirirken çok büyük bir huzuru ve saadeti yaşayacaksınız. Çoğunu da zaten yaşadınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Bu uyumu sağlamalısınız. Niçin başka insanlarla bir kısım şeyleri tartışma konusu haline getiriyorsunuz? Bırakın, herkes dilediği gibi düşünmelidir. Düşünme serbestliğini onlara tanımalısınız. Bir insanı herhangi bir konuda ikna etmeye, inandırmaya çalıştığınız zaman onların size inanmaması sizi kızdırmamalı. Öğrendiğiniz zaman elinizdeki bütün kozları kaçırmış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hanginiz Allah'ın güzelliklerini yaşamaya başlamışsa bu mutluluğun bir simgesidir. Başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı, yani ruhunuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemeniz her şeyin başlangıç noktasıdır. Unutmayın. Hepimiz sadece birer yaratıkız. Birer mahlukuz. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı
sağ salinden yani organik hale dönüşebilecek olan bir topraktan yarattı. Topraktan şekil verdi. Sonra ona ruhundan üfürdü. Hepinizde bir ruh var veya vardı. Herkesin bir ruhu mutlaka vardır. Allah Teala bütün insanlara doğduğu an ruhundan üfürür. Onun için diyor Allah Teala ruhumdan üfürdüm. Sevgili kardeşlerim, bu ruh sizin değil. Allah'ın ruhu. Ve Allah'a geri göndermek mecburiyetindesiniz. Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz ruhunuzu. Gerçek sahibine. Teslim etmediniz, öldüğünüz zaman ruhunuz otomatik olarak Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları tarafından alınacak ve Allah'a gerçek sahibine iade edilecektir. Teslim edilecektir. Ayrıca ruhunuz sizinle bir ilişki kurmak mecburiyetinde değildir. Dilediğini dilediği anda yapma yetkisinin sahibidir. Ruhunuz dilediği an vücudunuzu terk eder. Sizin ruhunuz bile duymaz. Şaka şaka. Zaten ayrılan ruhunuz. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun vücudunuzdan ayrıldığını hissedemezsiniz. Tekrar vücudunuza girdiğini de hissedemezsiniz. O Allah'ın ruhudur. Unutmayın ki hepimiz Allah-u Teala'nın sadece bir mahlukuyuz, yaratığıyız. Ama Allah yaratık değildir, yaratandır. O kainatı yaratandır. Hiçbir şey yok iken o vardı. Zaman adı verilen bu müessesede ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardı. Zamanın bir başlangıç noktası olduğunu düşünelim. O başlangıç noktasından evvel de vardı. Hep vardı. Başı ve sonu olmayan bir bütünlük zaman açısından. Zaman yokken de Allah vardı. Öyleyse o var olan Allah'ın sizin için en güzel yönü hepinizi insan olarak yaratmasıdır. İnsan ki kainatta yaratılan bütün mahlukatın en üstünüdür. Siz insansınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya çok hamd edin, şükredin sevgili kardeşlerim. İnsan olarak yaratılmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşayın. Mutlu olmak için yaratıldınız. Allah Teala size ruhundan üfürdü ve kainattaki bütün mahlukatın üstüne çıkardı. Sadece insan adı verilen bir tek mahluk ruha sahiptir. İnsanın içine Allah Teala üfürmüştür. İşte cinleri hatırlayın. Cinler mi? Ayrı varlıklar. Enerjiden yaratıldılar. Ama ruhları yok. Ruhları yok ama Resulleri var. Cin Resullerden bahsediyor Allah-u Teala. Nasıl insanlardan Resuller varsa cinlerden de var. Ama cinlerden Nebi yani peygamber yok.
cinlerden resuller var. Her kavmin ayrı ayrı resulü var. Her kavmin içinde Allah Teala bir resul yaratıyor. Cinlerin de kavimleri var. Onların da aralarında resuller var. Ama cinlerin aralarında nebi hiç olmadı. Yani peygamber. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar, yani Hatem'in nebiyine kadar, nebilerin, peygamberlerin sonuncusuna kadar dünyada hep peygamber var oldu. İşte ilk insan Allah Teala tarafından topraktan salsalinden yaratılarak şekil verilen, sonra da ona ruh üfürülen, can verilen ve ruh üfürülen Adem Aleyhisselam. Onun kaburga kemiğinden yaratılan Hazreti Havva. Adem ile Havva yaptıkları bir yanlışlık dolayısıyla cehennemden kovuldular ve dünya adı verilen bu gezegene indirildiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı Adem ile Havva'nın yeryüzüne indirilmesiyle dünyada böyle bu gezegende insan hayatını başlatıyor. Sonra onların çocukları, sonra çocuklarının çocukları, onların çocukları daha bugüne kadar geliyoruz. Hadi gelin sizinle daha başa dönelim. Daha insanların hiçbirisi yokken, yaratılmamışken Allah Teala ezelde bütün Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkartıyor. Ve bütün insanlar toplanıyorlar. Allah bütün devirler boyunca yaratılacak olan bütün insanlar toplanıyorlar. Hepsine Allah Teala şöyle diyor: Elestü bi rabbikum? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu değil miyim negatif bir sual. Bu negatif sualin pozitif cevabı bela. Biz negatif de olsa pozitif de olsa Türkçemizde evet deriz. Evet manası çok açık olan bir kelimedir. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine evet deriz. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine Türkçemizde sen bizim Rabbimizsin diye cevap veririz. Hayır, tam aksine sen bizim Rabbimizsin. Senin gördüğün hırsız bu değil mi? Sualine hayır bu değil cevabı verilir eğer hırsız o değilse. Öyleyse Türkçemizde evetli hayırlı bir dizayn var. Arapçada negatif suallerin pozitif cevabı bela kelimesidir. Bela, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sen bizim Rabbimizsin. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah Teala bütün insanlardan bu cevabı alıyor. Hepimiz onun Rabbimiz olduğunu ezelde beyan ediyoruz. Oradayız. Ezeldeki o toplantıda herkes orada. İnsanlık tarihi boyunca kıyamete kadar geçecek zaman parçaları içinde oluşacak olan bütün insanlar orada. Ve Allah Teala insanı
bir nefsten, bir ruhtan, bir fizik vücuttan oluşturuyor. Ve herkes ruhuyla, veçiyle, nefsiyle orada. Allah Teala ruhlara sesleniyor. Bana misak verin diyor. Ey ruhlar, bana misak verin. Dünya hayatını yaşarken bana geri döneceğinize dair bana misak verin. Ey geri dönüp bana teslim olacağınıza dair bana misak verin diyor Allah Teala ruhlara. Fizik vücutlara sesleniyor. Ey fizik vücutlar, siz de bana ahd verin. Bana teslim olacağınıza dair. Ruhlar ve fizik vücutlar verdiler. Birisi misak verdi, birisi ahd verdi. Ey nefsler, siz de bana yemin verin diyor Allah-u Teala. Bana teslim olacağınıza dair. Bununla kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Bir kuvvet var insanda, irade adı verilen, kötülüklere karşı savaş verebilecek olan bir güç. O iradeyi yapıya sesleniyor Allah-u Teala. Sen de bana teslim olacağına dair misak ver diyor. İşte böylece Allah-u Teala ezelde Garibela günü zaman, bütün zaman parçalarında vücuda gelecek olan bütün insanları huzurunda toplayarak bütün insanlardan, hepimizden yemin, misak ve ahd almış, iradelerimizden de misak almış Allah-u Teala. Öyleyse hepimiz Allah'a teslim olacağımıza dair Allah'a misak vermişiz. İşte insan dediğimiz zaman böyle bir varlığı hatırlıyoruz.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın kainatta yarattığı en üstün mahluk insandır. Cinler ve melekler insandan üstün değildir. Ama Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ilahi görevleri devraldıkları için onlar özel bir yerin sahibidirler. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizlerle oturup sohbet etmek Allah'ın öylesine güzel bir nimeti ki bizi büyük bir mutluluğa ulaştırıyor. Ne zaman bir araya gelsek Allah'tan bahsetmek imkanı oluşuyor. Allah'tan bahsetmek, mutluluktan bahsetmek manasında tezahür eder. Çünkü Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını ister. Hem bu dünyada mutlu olmalarını ister, hem de ahirette, yani cennette olmalarını ister. Bütün insanları cennete gidebilecek olan vasıflarla donatmış. İnsana bir denge halinde yaratılan bir mahluk olarak bakın. Nefsiniz var, %100 afetlerle dolu. Ruhunuz var, %100 hasletlerle dolu. Öyleyse denge kurulmuş. Bütün insanlar doğduklarında ruh üfürüldüğüne göre hepsinin nefslerinde ne kadar afet varsa ruhlarında da o kadar haslet var. Öyleyse ne diyordu Allah-u Teala? Biz her şeyi zıttı ile kaim kalarak çift yarattık. İşte bir tanesi ruhun hasletleri, ikincisi nefsin afetleri denge halinde yaratılmış. Birbirine tam olarak eşitler. Ve bir tanesi ruh bize ait değil. Ve Allah Teala ruhunu geriye istiyor. Diyor ki irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Bu Allah'ın ruha seslenişidir. Ey ruh, Rabbine geri dön. Bütün ruhlar için Allah'a geri dönüş mutlak olarak gerçekleşir. Allah'ın ruhu mutlak olarak Allah'a döner. Bir insan için Allah-u Teala'nın emrettiği şey, ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmasıdır. Kim böyle bir unsuru gerçekleştirirse, o Allah'a ait olan kendisindeki emaneti teslim etmiştir. Allah-u Teala ruhun mutlaka Allah'a dönüşünü böylece üzerimize farz kılıyor. Diyor ki ve enübü ila rabbikum ve eslemu lehu min kabli niyetikümün azabı, üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Bu teslim çok geniş spektrumlu bir teslim. Ruhun Allah'a teslim olmasını istiyor, fizik vücudun Allah'a teslim olmasını istiyor, nefsin Allah'a teslim olmasını istiyor, iradenin de teslim olmasını istiyor. Bu teslimiyet standartları 28 basamaklık bir merdiven oluşturur. 4 tane
7 basamak. Ve Allah Teala mutlu olmak için yarattığı insanın mutluluğunu verdiği emirlerin gerçekleştirilme süreci içerisinde, hüviyeti içerisinde şekillendirmiştir. Ve insanın hayatını bu istikameti düzenleyen bir sistem kurmuştur. İnsan Allah'a yaklaşmak isteyip de Allah'ın o yaklaşmayı gerçekleştirecek olan emrini yerine getirdiği zaman yaklaşma kesinleşir. Ruh, Allah'a yaklaşmanın sonuna ulaşandır. Yani Allah'ın zatına ulaşandır. Ama fizik vücutlar hiçbir zaman Allah'ın zatına ulaşmaz. Peki, Allah'ın zatına ulaşabilen bir fizik vücut oldu mu? Başlangıçta Adem Aleyhisselam zaten Allah Teala tarafından yaratıldı. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de Allah'a kadar Miraç'ta ulaştı. Sevgili kardeşlerim, normal standartlarda fizik vücudun Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olması diye bir olay hiçbir şekilde mümkün değil. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de Allah'ın huzuruna yükselmiştir. Konuşmuştur, tekrar inmiştir yeryüzüne ve sonsuz bir hızla hareket etmiştir. Bu olayın adı Miraç'tır. Hazreti Ebu Bekir'e bunu söylediklerine göre söyledikleri zaman soruyor. Güzel diyor, peki de kimden duydunuz bunu? O kendisi söyledi diyorlar. Öyleyse affedersiniz, Hazreti Ebu Bekir diğerlerine diyor. O Miraç'a çıkmıştır. Bir tartışma konusu ediliyor. Hiç insan bulunduğu yerden yükselip de Allah'a ulaşabilir mi? Ulaşamaz diye putperestler karşı çıkıyorlar. Hazreti Ebu Bekir söylüyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ruhunu Allah'a ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in miraca çıktığını Hazreti Ebu Bekir'e söylüyorlar. Hazreti Ebu Bekir soruyor. Kimden duydunuz diyor. Ondan duyduk diyorlar, kendisinden. Öyle söylüyor. Mutlaka çıkmıştır. Hiç kimse hayatı boyunca onun hiçbir yalanına şahit olmamışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bizi seviyor mu diye düşünüyorsanız hiç merak etmeyin. Seviliyorsunuz, hem de çok seviliyorsunuz. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cenneti zaten elde ettiniz. Sonra tabi oldunuz hepiniz. Bu ikinci kat cennettir. Sonra ruhunuzu ulaştıranlar var. Aranızda ruhları yolda olanlar var. Ve gelecekte aramıza katılacak olan henüz ruhları da vücutlarından Allah'a doğru yola çıkmak üzere ayrılmamış olanlar var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruh tabiyet de Allah'a doğru yola çıkar. Aramızda Allah'a ulaşmayı dileyip de cenneti hak eden, birinci kat cenneti hak eden ama
daha tabi olmamış olanlar var. Onları da neden bizim aramızda? Çünkü biz cennete girecek olanları temsil ediyoruz. Allah'a mülaki olmayı dileyen herkes, mülaki olduğu noktada, mülaki olmayı dilediği noktada cehennemden paçasını kurtarmıştır. Onun gideceği yer mutlaka o vaziyette ölse, Allah'a mülaki olmayı dileyen, ey yüce Allah'ım, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bunca ermiş evliyam var. Ben de onlar gibi birisi olmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye böyle gönülden bir taleple Allah Teala'ya dua eden herkesin mutlaka birinci kat cenneti garanti edilmiştir Allah Teala tarafından. Sonra kişi mürşidine tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra o noktada tabiyetin sırasında ruhunun vücudundan ayrılması, ruhunun Allah'a ulaşmasıyla sonuçlanacaktır. Bu da üçüncü kat cennetin sahibi olmasını ifade eder kişinin. Mutluluksa bu süreç boyunca devamlı artar. Bir defa Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, dünyadaki en mutlu insan olur. En mutlu insanlardan birisi olur. Aynı anda birçok kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'ın yolundadır şu anda yüzlerce kişi. Binlerce kişi Allah'ın yolunda Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlere diledikleri andan itibaren Allah'ın yolundadırlar. Ve cehennemden paçalarını sıyırmışlardır. Daha mürşitlerine ulaşmadan Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan ölse, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü Allah'ın bir ölçüsü var. Diyor ki, kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onun gideceği yer cehennemdir. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa, onun gideceği yer cennettir. Öyleyse günahları sevaplarından fazla olan bir kişi cehenneme, sevapları günahlarından fazla olan kişi cennete girecek. Allah'ın işareti açık ve kesin. Ve orada ebediyen de kalacaklardır diyor. Cennete girenler ebediyen cennette, cehenneme girenler de ebediyen orada kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın biz insanları ne kadar çok sevdiği bir vaka değil mi? Ne kadar çok seviliyoruz. Bir hiç yüzünden sadece bir tek dilekle Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum dememize dayalı olarak Allah-u Teala bizi mürşidimize ulaştırıyor. Tayyibiyetimizi sağlıyor. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Ve Allah-u Teala onun kendisine ulaşmasını mutlaka sağlıyor. O kişi bunun için yeterli ömrün sahibi ise, 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka dünya hayatını yaşarken o kişinin ruhunu Allah-u Teala kendisine ulaştırır. Öyleyse bu dünya mutluluğunun yarısıdır sevgili kardeşlerim. Bir hiç karşılığı bize verilir. Üstelik de cennet saadetinin Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah size hacet namazını kılıp da mürşidinizi sorduğunuz zaman mutlaka mürşidinizi gösterir. Tabiyetinizde ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır zaten. Sonra da Allah'a ulaşır. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman da hem Allah ulaştırır sizin ruhunuzu hem de bunun mükafatını verir size. Üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Bir başka mükafat dünya mükafatıdır.
Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkarken emmare levvame mühim

Tabii. Allah'a ulaşmayı dileyip tabi olduğunuz zaman nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. Bu zikir sizlere Allah'ın kadından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gönderiyor. Başlangıçta salavat nurları rahmet getiriyor. Başlangıçta %2 rahmet. Ondan sonra da devamlı salavat nurları taşıyıcı unsurdur. %2 rahmet nefsinizin kalbine öncü kuvvet olarak girip daha mürşidinize tabi olmadan orada yerini aldıktan sonra tabiyetle beraber nefs tezkiyesi ve zikrinizin karşılığında Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat, Allah'ın salavatının, salavat nurlarının getirdiği fazıllar kalbe girmeye başlar. Ne diyoruz? Fazıllar taşıyıcı unsur değil, nefsin kalbine yerleşen nurlardır. Salavat taşıyıcı unsurdur. Rahmet de nurdur ama sadece nefsimizin kalbine %2 olarak o kadar girebilir. İşte böyle bir dizaynda hepiniz için sevgili kardeşlerim, Allah'ın katında ruhunuzun 7 tane gök katını aşıp yer alması, orada Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ta yok olması söz konusu olur. İşte nefsinizin bu değişim standardı içinde Allah-u Teala ilk %7 nur birikiminde nefsinizin halini nefse emare diyor. Sonra levvame, milhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 defa %7 nur birikimi sağlanır, fazıl birikimi sağlanır. Başlangıçta %2 rahmet nuruyla sonuç %51 nefsinizin kalbinin nurla dolmasıdır. Bu başlangıçtaki dengeyi artık dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilecek olan bir hüviyette ve üçüncü kat cennetin sahibi kılarak Allah-u Teala tarafından mükafatlandırılan birisi olmak şerefine insanlar ulaştırılır. İşte sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın büyük bir nimetidir. Allah-u Teala hepinizi sever. Hepinizi çok sever. Ama insanları serbest iradeleriyle yaratmıştır. İnsanlar kendi davranış biçimleriyle ya cenneti ya da cehennemi hak edeceklerdir. Herkesi serbest iradeyle yaratan Allah-u Teala ilmi göndermiş onlara. Demiş ki bana ulaşmayı dileyin ki ben sizi kendime ulaştırayım. Üçüncü kat cennetin sahibi yapayım. Nefsinizin kalbini %51 nurlarla doldurayım. Dünya mutluluğunda böylece yarısını size yaşatayım. Bunun karşılığında sizlerden hiçbir şey istemiyorum. Sadece bir dileğinizin olması, Ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum demeniz yeterli. Böyle diyor Allah-u Teala. Ve insanlar Allah'ın bu dediklerini hiçe sayıyorlar ve Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemiyorlar. Dilemeyince de gidecekleri yer cehennem oluyor. Şeytan öylesine kurnazca insanlara Allah'ın güzelliklerini unutturmuş ki bir zamanlar İslam alemi dünyadaki en üstün standartların sahibi

aradan geçen yüzyıllarda çok gerilerde kalan bir alem olmuş. Neden? Aslı unutmuşuz. Kur'an-ı Kerim'i duvarlara asmışız. Cenazelerde, mevlütlerde, toplantılarda okunan bir kitap yapmışız. Oysa ki Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. İnsanın Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılar, mürşide tabiyetini farz kılar ve ruhunu böylece Allah'a doğru yola çıkarmasını farz kılar, Allah'a ulaşmasını sağlar. Üçüncü safa fizik vücudunu teslim alır, dördüncü safa nefsini teslim alır, beşinci safa o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder ve muhlis yapar, altıncı safa ve o kişiyi irşat makamının sahibi yapar, yedinci safa. Burada dört tane teslim geliyoruz. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Kainatta Allah'a en yakın mahluk insandır. Çünkü bizatihi Allah'ın ruhunu taşımak şerefinin sahibi kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinize mutluluklar diliyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle ve dualarımızla sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a emanet olun.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlere İslam'ın 5 şartından bahsetmek istiyoruz bu sohbetimizde. İslam'ın 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten oluşuyor.

Bir hadisten bahsediliyor. Bu hadiste bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip diyormuş ki, ey Allah'ın Resulü, ben Allah'ın cennetine girmek istiyorum. Ne yapayım? O da demiş ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam mutlaka cennete gider miyim? Girersin. Cevap. İşte sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartı. Bugünkü bütün din adamlarımıza eğer sorarsak, ister ilahiyat fakültelerindeki öğretim üyeleri olsun, ister Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatının önde gelenleri olsun, hepsine sorduğumuz zaman, evet diyorlar, bu hadistir ve sahih bir hadistir, senedi vardır. Öyleyse mutlaka doğrudur. Mutlaka doğru olan hususları alıyor. Gerçekten namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de farzdır, hacca gitmek de farzdır, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Ama bir sualimiz var. İslam'ın 5 tane şartının gerçekleştirilmesi bir insanı gerçekten cennete ulaştırır mı? Hadisin gereğince ulaştırması lazım ama ulaştıramaz sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartı, o 5 şartla amel eden hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Evvela dinin hedefleri var. Bu hedeflerin ne olduğuna gelin beraberce bakalım. İslam'ın 5 şartında hiçbir hedef yok. Sadece ibadetler kaydedilmiş. Oysa ki İslam 7 safhadan oluşur. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. 2- Bu 3. basamakta başlar. 1.'si Allah'a ulaşmayı dilemek. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 3. basamağında başlar. 2- Mürşide ulaşmak ve tabi olmak. Farz, 14. basamak. 3. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Bir başka ifadeyle ölmeden evvel ölmek. Farz, 21. basamak. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Farz, 25. basamak. 6. Nefsimizi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Farz. 7. 7. İrademizi Allah'a teslim etmek. Farz, 28. basamağın 5. kademesi. İşte bunlar dinin hedefleridir, menzilleridir, safhalarıdır. 28 basamakta gerçekleşen 4 tane
yedi basamaktan oluşan İslam akidesi sadece bir inanç biçiminden, sadece ibadetlerden ibaret değildir. Bu saydığımız yedi safhada dünya mutluluğunun %100'üne ve cennet saadetinin en üst noktasına, yani adın cennetlerine ulaşılır. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum, hepsi de farzdır. İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimse cehennemden kurtulamaz. İslam'ın 5 şartı, şeytanın İslam'ın başına ördüğü korkunç bir çoraptır, korkunç bir tuzaktır. Ne yazık ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri bunu dayandırdıkları hadiste ve likaihi ifadesi de var olmasına rağmen, yani ona, Allah'a ruhun ulaşması, milaki olması mevcut olmasına rağmen onu devreye almayarak sadece geri kalan 5 tane şarttan bahsediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu şeytanın insanların üzerine gönderdiği ve onlara oynadığı en büyük oyundur İslam alemine. Kur'an'ın temel farzlarının hepsi unutulmuş. Yok farz edilmiş. Bu yedi safhanın yedisi de yok farz edilmiş. Ve amaçlar, yani hedefler, yedi safhanın yedisi devreden tamamen çıkartılmış. Vasıtalar da asli unsurdan eksik kalmış. Bu muhteva emirler dizisidir. Namaz kılmak Allah-u Teala'nın bir farz emridir. Oruç tutmak farz emridir. Zekat vermek de öyle. Hacca gitmek de öyle. Kelime-i şehadet getirmek de öyle. Ama Kur'an'da en büyük ibadet sayılan bir ibadet daha var. Zikir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bu İslam'ın 5 şartı arasında yok. Hangi din adamı bizim karşımıza çıkar da yok çünkü Kur'an-ı Kerim'de zikir yapmak farz değildir diyebilir. Kur'an-ı Kerim'de hem ara sıra zikir yapmak farzdır, hem çok zikir, günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır, hem de daimi zikir farzdır. Ayaktayken, otururken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikretmek farzdır. Farz değil midir? İşte Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Allah'a ruhunu ulaştır. Yani lügat manası itibariyle ulaşmak, vasıl olmak, Allah'a dönerek Allah'a ulaşmak, ama zikirle, yani ara sıra zikretmek, ki insan ruhunu Allah'a ulaştıracak olan zikir
her gün bir saat bile sürmeyen bir zikirdir. Sevgili kardeşlerim, dahası var. Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin.

Allah Teala bu husustan bahsediyor. Ve söylediği şey açık ve kesin bir farz. Günün yarısından daha çok zikir emri. Ve Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Feskurunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunubihim" buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin.

Öyleyse hem zikir farz, hem çok zikir farz, hem de daimi zikir farz. Ve Allah Teala zikrin namaz kılmaktan da, o da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de o da bir zikirdir. Daha büyük bir zikir olduğunu söylüyor. İşte Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Habibim diyor, sana vahyettiğim o Kur'an var ya, o Kur'an'ı onlara oku, anlat, tilavet et. Ve bu birinci zikir. Kur'an-ı Kerim tilaveti. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Namaz kılan kişi namaz kıldığı zaman bir münker veya fuhuş işleyemez, çünkü namaz kılıyor, Allah'ın bir ibadetini yapıyor. Namaz gerçekten münkerden de fuhuştan da men eder namaz kılındığı sürece. Sonuç, ve le zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek, zikrullah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek en büyüktür diyor Allah Teala. Bu ikisinden de daha büyüktür diyor. Ne çıktı ortaya sevgili kardeşlerim? Zikrin farz olduğu çıktı. Çok zikrin farz olduğu çıktı. Daimi zikrin de farz olduğu çıktı. Öyleyse

Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için buyuruyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin hatemidir. Nebilerin sonuncusudur. İşte bu ayetten, 40 numaralı bu ayetten sonra 41. ayet-i kerime, ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin şeklinde. Günün yarısından daha fazla zikredin şeklinde. Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Öyleyse bu Ahzab suresinin 40 ve 41. ayetleri önemli olan, burada konumuzla alakalı olan 41. ayet-i kerime zikir ve zikrin günün yarısından daha fazla çekilmesi, görüyorsunuz ki İslam'ın 5 şartına eklenmesi lazım gelen, ki o 5 şartın arasında en büyük ibadet olarak namaz yer alıyor. Ondan daha büyük bir ibadet var. Allah'ı zikretmek, ama İslam'ın 5 şartının içinde yok. Sevgili kardeşlerim, insanın manevi tekamülünün, manevi olgunlaşmasının temelinde zikir vardır. Sadece zikir, Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olan bir kişinin zikridir ki, o kişinin kalbine Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarının gelmesine sebebiyet verir. O gelen nurlar, mürşide tabiyet sırasında kalbin içine iman yazıldığı cihetle, bu iman kelimesi gelecek olan zikirle Allah'ın katından gelecek olan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazılları kendisine çekerek nefsin kalbinin Allah'ın %2 rahmetiyle ve %98 fazlıyla nefsin kalbini tamamen bu nurlarla doldurmak Allah'ın bütün insanlara verdiği temelidir, emirdir. Gördük ki daimi zikir farz. Bu sebeple farz kılınmıştır. Öyleyse hem Allah'a mülaki olmak, Cibril hadisinin içinde mevcut olmasına rağmen ve likaihi ve ona mülaki olmak şeklinde İslam'ın 5 şartı arasında yer almamıştır. Hem de namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadet olan ve üzerimize farz olan, daimi zikirde farz olan bir ibadet, zikir müessesesi gene İslam'ın 5 şartı içinde yoktur. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı şeytanın bir tuzağıdır. Evvela vasıtaları ve hedefleri birbirinden ayıralım. Kapınızın önünde bir araba duruyor. Bu arabaya binerek 7 tane beldeye gideceksiniz. Önce birinci beldeye uğruyorsunuz. Birinci beldeye uğramadan ikincisine geçemiyorsunuz. Birinci belde, oraya ulaştıktan sonra o vasıtayla oradan ikinci şehre ulaşıyorsunuz. Ona ulaştıktan sonra üçüncüsüne ulaşıyorsunuz. Dördüncüsüne, beşincisine, altıncısına ve yedincisine ulaşıyorsunuz. Vasıta kapınızın önündeki arabadır. Hedefleriniz ise
o şehirlere birer birer uğramak. Bunu bir misal olarak veriyoruz ki her belde bir gök katını temsil eder. Hedefiniz ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Hepinizin üzerine defaatle farz kılınmış bir husus. Allah Teala Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde "İrci'i ila rabbiki" buyuruyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Ey ruh, geri dönerek Rabbine ulaş emrini veriyor.

Allah'a dönüşü, fefirru ilallahi şeklinde dizayn etmiş. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç, Allah'a sığın. Ve konumuzun deminde bir ayeti olarak bu konuşmada yer alan Müzzemmil Suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila, Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş, ruhunu Allah'a ulaştır. Bunun insan ruhunun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğu Rad Suresinin 21. ayet-i kerimesinde dizayn edilmiş. Allah Teala Rad 21'de diyor ki: "Vellezine yesulune ma emara Allahu bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği bir şey var. Onu onlar Allah'a ulaştırırlar buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ayetler bu kadar açık. Açık ve kesin. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış ve bunu gerçekleştirmek zorundayız. Bu hedefimiz. Ruhumuzu Allah'laştırdıktan sonra fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Tıpkı deminki misalimizde verdiğimiz birinci şehirden ikinci şehre, üçüncü şehre, dördüncü şehre bu vasıtayla gittiğimiz gibi. Vasıta ibadetlerdir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmenin ötesinde, namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha önemli olan bir ibadet şekli var, zikir. Farzların arasında yer almıyor. Ve bu farzların arasında Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı olan Allah'a ulaşmayı dilemek faslı da yok. Ya da Allah'a milaki olmak kesinlikle yer almamış. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşad olmak ve iradeyi teslim etmek, İslam'ın 7 tane safhasıdır. Hepsi de farzdır. Bu farzları iblis, bunların hepsi birer hedef, 7 safhanın 7'si de hedeflerimiz. Yani deminki misalimizdeki şehirler. Bu hedeflerden iblis bizi
nasıl ayırabilirdi? İşte böyle korkunç bir tuzağa düşürerek hedeflerin hepsini devreden çıkarmayı başarmış. Öyle ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin eserlerinin hepsini incelediğimiz zaman korkunç bir hayal kırıklığına uğradık sevgili kardeşlerim. Biz bu dini kimseden öğrenmedik. Bu dini bize Allah öğretti. Onun için alimlerin söyledikleri bizim için Kur'an'la mutlaka ama mutlaka karşılaştırılması gereken faktörlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam'ın 7 tane safhası var. Bu 7 safhanın 7'si de üzerimize farz. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimizle birlikte bütün sahabe bu 7 safhanın 7'sini de gerçekleştirmiş durumdalar. Ve bunları size hadislerden anlatmıyoruz. Kur'an-ı Kerim'den anlatıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Onun için Kur'an'a bakın. Hadisimin doğru olup olmadığını Kur'an'dan inceleyeceksiniz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de sünnet-i seniyeye uyarak Kur'an'dan inceliyoruz ve bakıyoruz ki İslam'ın 5 şartı şeytanın İslam'ın başına ördüğü en büyük tuzaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Farzdır. Allah Teala buyuruyor ki Rum 31'de münibine ileyhi ve ettekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve müşriklerden ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. Sonra da bir sonraki ayet-i kerime diyor ki o müşrikler ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indirildiği zaman bu ayet-i kerime şöyle: şeytan kıyamet günü insanları olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Şeytana kul olanların hepsi kafirler zümresinde. Sadece bir tek fırka mümin, Allah'a ulaşmayı dileyenler, şirke düşmeyenler. Ve sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü kaç fırka olacak? Kaç fırka? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zamanımız araştırıcıları yüzlerce kuruluş incelemeler yaptılar dünya üzerinde bugün. 72 inanç çeşidi tespit edebildiler. 73.'sü kurtuluşa ulaşan fırkayı Naciye. O bu 72 fırkanın içinde yaşayan ama Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren bizler gibi olanlar, İslam'ın 7 safhasını da yaşayanlar. Sevgili kardeşlerim, doğmalarla hareket etmeyin. Her attığınız adımı sağlam olarak atın, Kur'an bazına dayalı olarak atın. Eğer Kur'an'a dayalı adımlarınızı atabilirseniz, o zaman dünyadaki en sağlam kulba yapışmış olursunuz. O Kur'an'dır.
bir harfi bile değiştirilememiş olan Kur'an. Bu kitabı biz indirdik diyor Allah Teala. Onu koruyacak olan da biziz, biz diyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri değiştirilmişmiş falan filan. Bunların hepsi palavra sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinin bile değişmesi mümkün değildir. Çünkü Allah söylüyor onu, Kur'an'ın sahibi. O Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz diyor. Kimseye müdahale ettirmeyiz diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Birinci safa, üçüncü basamak. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Elbette dilemiş. İşte Kur'an-ı Kerim şöyle söylüyor Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَمُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَدُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Ve onlar diyor ve sahabeden bahsediyor. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Kullarım ifadesini kullandığına göre şeytana, tağuta kul olan sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olmayı başarmışlar. Öyleyse gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Gelelim ikinci safhaya, 14. basamakta mürşide tabiyete. Allah Teala mürşide tabiyetin farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Maide 35'te ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, yeniden takva sahibi olun. Sizi Allah'a kim ulaştıracaksa, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Mürşidi istemek üzerimize farz kılınmış. Mürşide tabiyet. Peki bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Hem de kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, orada sana ağacın altında tabi oldukları zaman onların ellerin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme devamlı tecelli ediyordu. Öyleyse tabiyet farz mıymış? Farz imiş. Bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler mi? Evet. İslam'ın 5 şartında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey var mı? Yok. Mürşide tabiyet diye bir şey var mı? Yok. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Evet. Mürşide tabi olmuşlar mı? Evet. Kur'an-ı Kerim farz olduğunu söylüyor. Arkadan da sahabenin tabiyetini tamamladığını görüyoruz. Sonra üçüncü safa, ruhun Allah'a ulaşması farz olduğunu demin gördük ayetlerle. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar sevgili kardeşlerim. Onların Allah'a vasıl olduklarını söylüyor Allah Teala. Bütün sahabe
Allah'a ruhlarını ulaştırmış. Ruhun Allah'a ulaşması hidayet olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Allah Teala innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hüdallah, el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ve bütün sahabenin hidayete erdiği Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde yer almış. Onlar sözü dinlerler, sözün asil olanına tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Öyleyse ruhumuzu Allah'a ulaştırmak üzerimize farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, hidayete ermişler. Dördüncü safhayı geçiyoruz. Mürşide tabiyet. Arkasından ruhun Allah'a ulaşmasından sonra fizik vücudun Allah'a teslimi farz mı? Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin buyuruyor. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Öyleyse bana kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Hepimizin fizik vücutlarının Allah'a kul olması yani teslim olması açık bir şekilde farz kılınmış Kur'an-ı Kerim'de. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? İşte Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah Teala açık ve kesin olarak diyor ki: Ey Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Farz mıymış? Evet. Teslim etmişler mi? Hepsi. Peki nefsin teslimi üzerimize farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Nefs teslimini yapanlar ulul elbab adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Ölçüsü daimi zikirdir. Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen kûden ve alâ cunubihim diyor. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ve bütün sahabenin ulul-elbab olduğunu söylüyor. Yani daimi zikrin sahipleri olduğunu, yani nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini. Farz mı? Nisa 103 farz olduğunu söylüyor. Feskürünallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Zikretmek farz. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Nereden biliyoruz? İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Geriye ne kaldı sevgili kardeşlerim? İradeyi de evvela muhlis olmak. Bütün sahabe muhlis de olmuşlar. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Allah onlara deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a karşı muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisun. Öyleyse bütün sahabe Allah'ın farz olan emrini yerine getirmiş ve muhlis olmuşlar. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabinin Allah Teala
emrini veriyor. Allah'a onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini temizlemiş, muhlis kullar olmakla emrolundular diyor Allah Teala. Ve bütün sahabenin muhlis olduklarını görüyoruz. Burası 6. kademe. Ve nihayet iradenin Allah'a teslimi, kişinin bir hakkın takvaya ulaşması, bir hakkın takva üzerimize farz mı? Evet. Ali İmran Suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, sizden evvelkiler nasıl Allah'a bir hakkın takvayla takva sahibi oldularsa, siz de Allah'a karşı bir hakkın takvayla takva sahibi olun diyor. Siz ölmeyin, önce Allah'a bir hakkın teslimle teslim olun, öyle ölün. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ne gördük? Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Nereden anlıyoruz? Bu hedefe ulaşanlar irşat makamına tayin olunanlar. Ve bütün sahabenin birer mürşit olduğunu görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayeti girmesi de bunu anlatıyor bizlere. O sabikun el-evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardan da, bir kısmı macirinden de, bir de onlara ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. İster ensar olsun, ister macirin, onların hepsine tabiinin tabi olduğu kesinlik kazanıyor. Hepsi irşat makamının sahibi, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi sevgili kardeşlerim, konunun sonuna geliyoruz. Demek ki Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de insanlara farz kıldığı 7 tane safha var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi 4 oldu. Nefsin Allah'a teslimi 5, irşad olmak 6 ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve irşat makamına tayin olmak 7. Bu 7 safhanın 7'si de üzerimize farz. Bütün sahabede bunu gerçekleştirmiş. Hem farz olduğu hem bütün sahabenin gerçekleştirdiği Kur'an ayetleriyle sabit. Ve de İslam'ın 5 şartı zikri de muhtevasını almıyor. Allah'a milaki olmayı da almıyor. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi de almıyor. Öyleyse İslam'ın 5 şartı bir insanı hiçbir şekilde cennete getirmesi, cennete ulaştırması mümkün olmayan bir aldatmacadır. Bu çorabı İslam aleminin başına ören de şeytandır. Ne yazık ki bizim zamanımızdaki alimlerimizin çok değer verdiği Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri yazdıkları hiçbir eserlerinde bu 7 safhadan bahsetmiyor. Sadece İslam'ın 5 şartından bahsediyorlar ve de bu İslam'ın 5 şartıyla insanların kurtuluşa ulaşabileceğine gerçekten inanıyorlar. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz ki, İslam'ın 5 şartı, İslam'ın hedefleri değildir, vasıtalarıdır. Şeytan, hedefleri ortadan kaldırarak insanları cehenneme kendisiyle beraber mahkum etsin diye, temel hedefleri ortadan kaldırmayı, insanları unutturmayı başarmış. Ve zamanımızdaki din alimleri, İlahiyat fakültelerindeki öğretimlerinde Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin her şeyi bildiklerini ve insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün reçeteleri verdiklerini zannederler. Oysa ki hiçbirisi yoktur sevgili kardeşlerim. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulamaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulamaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulamaz. Kur'an
Ve Allah bunu söylüyor. Sözlerimiz burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde bir defa daha birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Konumuz Allah'ın yolundan alıkoyanlar. Sevgili kardeşlerim, Hidayet devrinin en büyük olayından bahsetmek üzere huzurlarınızdayız. Din adamları, din konusunda ilim yapanlar, üniversiteler bitirenler, asistan olanlar, doçent olanlar, doktor olanlar, profesör olanlar, şu içinde bulunduğumuz devrede çok büyük bir vebal yüklenmiş durumdadırlar. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili ve de muhterem din adamları, omuzlarınızda ağır bir vebal asılmış durumda. Vebal sizi

İnsanların yazdığı kitaplar, Kur'an'ın üzerine bir karanlık olarak çökmüştür. Hamdolsun ki Allah'ın kitabında bir harf bile değişmemiştir. O aynen durmaktadır. Ve de sevgili kardeşlerim, öğrendiğiniz ilim Kur'an-ı Kerim'e uymamaktadır. Kur'an-ı Kerim bir nurdur. Kendisinden evvel İncil de öyleydi. Ondan evvel Tevrat da öyleydi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de onların da birer nur olduğunu söylüyor. Başka dinler yoktur sevgili kardeşlerim. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Hanif demek teslim demektir. Hazreti İbrahim'in teslim dini. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rum suresi 30. ayet-i kerime "Sen Hanif'sin. Hanif olarak veçhini dine ikame et. Veçhini ayakta tut. Dini ayakta tutmak için." O Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. İşte bu din kayyum olan, ezelden ebede kadar sürecek olan yegane dindir. Ve Allah'ın ne dini yaratmasında ne de insanları yaratmasında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Değişme göremezsin diyor. Allah ne dinini değiştirir ne de insanları Hanif fıtratının yaşanması sadece o fıtratın Hanif dinini yaşayabileceği cihetle ne de insanları Hanif fıtratının dışında bir fıtratla yaratır. Ezelden ebede kadar hep Hanif dini var olmakta devam edecektir. İşte Hanif dini dediğimiz zaman üç esas görüyoruz. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği, tek bir Allah var. İki, tevhid. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmak isteyenlerin vücuda getirdiği tek bir fırka. Allah'ın zatında teklik ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Tevhid. Üçüncü özellik teslim. Ruhun, veçhin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın dini Hanif dinidir. Ezelden ebede kadar gidecektir. Sürecektir. Nasıl Allah-u Teala'ya bir başlangıç, bir sonuç izafe edemiyorsak, Allah-u Teala zamanda ne kadar geriye giderseniz gidin, hep vardı. Düşünebileceğiniz bütün zaman parçalarının ötesinde Allah vardı. Bir gün kıyamet kopacak, zaman duracak, geriye dönecek, başa dönecek. Ama Allah hep var olmakta devam edecek zamanın evvelinde de sonrasında da. İşte

Sevgili kardeşlerim, Allah Hanif dinini yaratmış. Tek bir din. Allah'ı tanıyabilecek olan bir insan yaratmış Allah Teala. Allah'ın kendisine ulaştıracağı bir ruh vermiş o kişiye. Allah'ın tezkiye ve tasfiye edeceği bir nefs vermiş ve bunların ışığı altında kişinin mutluluğa ermesi için bütün şartları bir araya getirmiş Allah Teala. Ve bir sonuçla karşı karşıyayız. Hanif dininin başlangıç noktası Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemektir. Bu sebeple Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Hanif olduğu ifade edilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dininin esasını teşkil eden Hanif dini, ezeli ve ebedi din ve insanlar ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar devam edecek olan bütün insanlar Hanif fıtratı üzerine yaratılmıştır, yaratılacaktır. Hanif fıtratı ise bir insanın bu söylediğimiz vasıfların sahibi olarak ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeyi mümkün kılan fıtrattır. Rum 31'de Allah Teala buyuruyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekune minel müşrikin." Allah'a yönel, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dile. Ve bu dilediğin anda takva sahibi ol Allah'a karşı. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O zaman müşriklerden olma ifadesi, takva sahibi olmadan evvelki bütün insanların durumudur. Kimmiş müşrikler? Müşrik deyince tabii puta tapanları evvela aklınıza getireceksiniz. Onlar açık şirktekiler. Bir de gizli şirktekiler var. İşte bu ayet Rum 32 gizli şirktekileri açıklıyor. Onlar ki diyor Allah Teala, dinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse dinde fırkalara ayrılanların hepsi gizli şirkin içindekiler. Ama bir grup var, Allah'a ulaşmayı dileyenler. O grup, onlar şirkte olmayanlar. Onlar, gene bu ayete göre takva sahipleri, Allah'a karşı takva sahipleri. Hanif fıtratının, Hanif dininin sahipleri. İşte sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse şirkten kurtulur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Takva sahibi olmak, bütün insanlar için bir hedeftir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Öyleyse
size göre takva sahibi olmak ne? Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı tür takva var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası işte bu takva. Sonra mürşitlere tabi olanlar yeni bir takvanın içindeler. 14. basamak. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar bir başka takvanın içindeler. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler daha sonraki bir takvanın içindeler. Nefslerini Allah'a teslim edenler daha üstün bir takvanın içindeler. Muhlis olanlar ondan da yukarıda bir takvanın sahipleri. Salaha ulaşıp da iradelerini Allah'a teslim edenler en üst takvanın, hakkatukati takvanın sahipleri. Öyleyse Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri diye üstüne titrediğiniz o alimler grubu size İslam'ın 5 şartını getirmişler ve de kabul ettirmişler. Ne kadar azim bir tecelli biliyor musunuz sevgili din adamları? İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse ama hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın 5 şartının içinde mevcut değil. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 tane şartını ifade eder. Ve bir asılsız hadise dayandırılır. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gitmiş. Ona demiş ki, ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona demiş ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Bunları yaparsam mutlaka Allah'ın cennetine girer miyim? Cevap, mutlaka girersin. Bu bir mevzu hadistir. Kur'an'a hiç uymamaktadır. İşte bırakınız daha sonraki safhaları. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Cehenneme gider sevgili kardeşlerim. Sevgili din adamları. Bir insan Allah'a ulaşmayı, Allah'a münaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Gelin beraberce bakalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Diyor ki Allah Teala innel lezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Diyor ki Allah Teala onlar muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı, mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Kesin surette, muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hem Allah'ın ayetlerinden gafildir hem de gideceği yer cehennemdir. Ve zamanımızda din adamı olarak üniversitelerde görev yapan din adamları,
Diyanet İşleri Teşkilatı'nın 87 bin kadrosu, sizler görevlerinizi layıkı veçile yapmıyorsunuz, yapamıyorsunuz. Bu sözlerimiz sizi sakın yaralamasın. Sizi küçültmek kastıyla asla konuşmayız, bunu biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ama bunca insanın, bunca 70 milyon insanın vebali sizin omuzlarınızdadır. Çünkü siz dininizi öğrenmediğiniz için onlara öğretemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları, sadece iki grup ayetten bahsettik. Ve de Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın Allah'a milaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir insanın gideceği yerin cehennem olduğunu gördük. Yeter mi? Yetmez. Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını gördük. Şimdi biz bu ayeti kerime gereğince sizler Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Bu gafletten ne zaman kurtulacaksınız dediğimiz zaman bunu sakın sizi küçük görüyoruz anlamına almayın. Biliyoruz hangi emeklerle oralara yükseldiğinizi. Bir üniversite bitirdiniz. Arkasından master yaptınız. Arkasından doçentlik devresi geçirdiniz. Profesör oldunuz. Her biri uzun süre çalışmayı icap ettirir. Çok çalıştınız. Ama sevgili kardeşlerim, eğer siz şu anda bırakınız başkalarının durumunu ama sizler şu anda Allah'a milaki olmak diye, ruhun ölmeden Allah'a ulaşması diye bir kavramın bilincinde değilseniz, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Bu sebeple o bilinçte olmadığınız kesinlik kazanıyor. Başkalarına nasıl öğreteceksiniz? A benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Siz bu hakikatleri evvela öğrenmelisiniz ki önce kendinizi kurtarmalısınız. Ve sözlerimizi ciddiye almadığınız gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Biz bunca sene bunun tahsilini yapmışız. Biz bilmeyeceğiz de sen mi bileceksin diye düşünüyorsunuz. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Öyle olmasaydı sizler de şimdiye kadar Allah'ın dinini öğrenirdiniz ve başkalarına öğretirdiniz. Görüyorsunuz ki size öğretilen ilim cehennemden kurtulmanızı sağlayamıyor. Peki siz sadece kendinizden sorumlu olanlar mısınız? Hayır. Bu 70 küsur milyon insan sizin din öğretinizle dinlerini bildiğini zannediyorlar. Sizler de dininizi bildiğinizi zannediyorsunuz. Ve hiç ihtimal vermiyorsunuz. Bize bu ilmi Allah'ın öğrettiği konusunda hiçbir fikriniz yok. Hadi canım sen de diyorsunuz. Allah öğretmiş. Sevgili kardeşlerim, büyük vebal altındasınız. Evvela bırakınız başkalarını, siz kendiniz cehennemden kurtulamazsınız. Bu nasıl din öğreticisi ki? Başka insanları cehennemden kurtarmak üzere vazife almış omuzlarına. Ama Allah'ın hakikatlerini bilmediği için kendisi de cehenneme gidecek. Din öğrettiği insanların da vebali omuzlarına yüklenecek.
Sevgili kardeşlerim, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Size defaatle müracaat ettik. Gelin dedik, bir seminer yapalım. Masrafları bizden. Gelin, cevap dahi vermediniz. Tamam, biz sizin gibi onca sene üniversitede din öğretimi yapmadık. Din konusunda hiçbir bilginin sahibi değilken Allah Teala tarafından seçildik. Hiçbir şey bilmiyorduk. Ama şimdi sizin bilmediklerinizi artık biliyoruz sevgili kardeşlerim. Ne olur bir göz atın. Allah'ın üniversitesinin neler oluşturduğuna bir göz atın. Nur TV'ye neler söylüyoruz? Biz sizin söylemediğiniz, biz sizin bilmediğiniz şeyleri söylüyoruz. Biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin söylediklerini hiç öğrenmedik. Allah Teala bize onları öğretmedi. Allah Teala bize dinimizi öğretti. Kainatın yegane dinini. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani Allah'a teslim dinini. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan haberdar değilsiniz. Ve de hepiniz günün rahatlığıyla vazifenizi yaptığınızı düşünüyorsunuz. Bizim size bir sualimiz var. Göreviniz bu dinden yoksun olan insanlara Allah'ın dinini öğretmek değil mi? Öyle değil mi? Ve hayır, siz Allah'ın dinini öğretmiyorsunuz. Din adına öğrendiğiniz Allah'ın dininin dışında kalan o esasları öğretiyorsunuz. Din öğretiminin temeli insanları cehennemden kurtarmaktır. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Din öğretiminin temeli insanları cehennemden kurtarmaktır. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Din öğretiminin temeli insanları cehennemden kurtarmaktır. Siz İslam'ın 5 tane şartıyla kimi cehennemden kurtarabileceğinizi zannediyorsunuz? İslam'ın 5 şartı insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasını, en azından Allah'a ulaştırma talebini ilk kurtuluş hamlesi. İhtiva ediyor mu? Hayır, etmiyor. Evvela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hedefler vaz etmiş. Neymiş o hedefler? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, mürşide ulaşıp tabiiyet. Hani şu hiç değer vermediğiniz mürşitlere ulaşıp siz de tabi olmak mecburiyetindesiniz. Üçüncüsü, ruhu o noktada ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmakla mükellefsiniz. Dört, fizik vücudun Allah'a teslimi. 5. Nefsinizin Allah'a teslimi. 6. İrşad olmak. 7. İradeyi de Allah'a teslim ederek Allah-u Teala tarafından irşad makamına tayin edilmek. İşte biz onlardan biriyiz. Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin olunan. Onun için bu söylediklerimizi size söyleyip dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sizse
sözlerimizi size yapılan bir saldırı olarak değerlendiriyorsunuz. Hayır sevgili kardeşlerim. Biz 70 milyon insanın vebalini üzerinde taşıyan sizlere sesleniyoruz. Öğrendiğiniz ilimle onları, o masum insanları cehennemden kurtaramazsınız. Onlar size güveniyorlar. Doğruyu bildiğinizi zannediyorlar. Ve onların, sizlerin onlara öğrettiği ilimle kendilerinin cehennemden kurtulacağını zannediyorlar. Ve biz onların böyle bir zanına ulaşmasının arkasında sizin sözlerimizi dikkate almamanızı görüyoruz. Ne olur sanki söylediklerimizi Kur'an ayetleriyle bir karşılaştırsanız. Siz bizden çok daha güzel Arapça bilirsiniz. Biz hiçbir iddianın sahibi değiliz. Arapçayı doğru dürüst bilmeyen birisiyiz. Ama dinimizi kitaplardan değil, Allah'tan öğrendik. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu konuda sizler tahkik etmek imkanının sahibisiniz. Ama bundan kaçıyorsunuz. Neden? Bu 70 milyonun vebali omuzlarınızda değil mi sevgili kardeşlerim? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun amelleri boşa gider, bilmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin ve özellikle Allah'a mülaki olmayı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar edenlerin, yani Allah'a ulaşmayı dilememek bunun ilk safhası. Elbette Allah'a mülaki olmayı inkar eden bir insan Allah'a ulaşmayı dileyecek değildir. Böyle bir şey mümkün mü? Öyleyse düşünün bir defa, sizler amellerinizin sizleri kurtaracağını zannediyorsunuz. Ama Allah Teala diyor ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onların amelleri boşa gider diyor. Peki ya bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilerse Allah onun günahlarını örter. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Lütfen Kur'an-ı Kerim'e bakın. Hepinize bizim yanlışımızı bulup, yanlışımızı çıkarıp yüzümüze çarpmanız için davet ediyoruz. Eğer bize kin duyuyorsanız, öfke duyuyorsanız, bilin ki bunu hak etmedik. Biz size hakaret etmek için burada değiliz. Sizi küçük görmekle de bir vazife yapmış olmayız ve kendimizden utanç duyarız böyle yaparsak eğer. Sizin ilminize hürmet ediyoruz. Biliyoruz ki bunca sene okudunuz. Üniversite tahsilinden sonra yaptığınız master, o doçentlik devresi, asistanlık devresi, doçentlik devresi, profesörlük devresi, hepsi uzun çalışmaların mahsulü, biliyoruz. Bunlara değer de veriyoruz. Ama sevgili kardeşlerim, sizi ikaz etmek zorundayız. Ne kendinizi kurtarabilirsiniz, ne de bu insanları kurtarabilirsiniz. Onların vebali sizlerin omuzlarınızda. Hala anlamıyor musunuz? Daha Allah'a ulaşmayı dilemek safhasındayız. Ve de bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan hidayette değil ve hüsranda. Yunus suresi 45. ayet-i kerime. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. İnkar eden kimsenin Allah'a ulaşmayı dilemesi hiçbir şekilde mümkün değil. Onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Yetmez. Onlar hidayette de değiller diyor. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi.
Allah dalalette olanları bırakır diyor. Onlarla meşgul olmaz diyor Allah Teala. Dilediğini dalalette bırakır. Ama diyor o dalalettekilerden, dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah'ın kendisine ulaştırması üçüncü kat cenneti ifade eder. Sevgili din adamları, bilmiyorum size nasıl ulaşabilirim. Biz artık büyük bir kitleyiz. Bir büyük cemaatiz. Bütün Amerika'ya ve bütün Avrupa'ya, Asya'nın bir kısmına, Kuzey Afrika'ya, hatta Afrika'nın yarısına hitap eden iki uydunun sahibiyiz. Yalnız siz bizi ciddiye almıyorsunuz. Ama biz sizin kurtuluşunuz için varız sevgili kardeşlerim. Anlamıyor musunuz? Onların vebali omuzlarınızda. İslam'ın beş şartıyla insanlar Allah'ın cennetine giremezler. İslam'ın beş şartı hedefler değildir, vasıtalardır. Allah-u Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattık demiyor. Bana kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmaksa ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim ettikçe gelişen bir müessese. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse şeytanın kulluğundan kurtulamaz. Bakınız ne kadar açık söylüyor Allah Teala. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ وَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Sahabe için diyor ki onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar sevgili kardeşlerim? Allah'a yöneldiler diyor, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor, kullarımı müjdele. Allah'a yönelen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, sevgili kardeşlerim, şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. Bu insanlar şu anda sizin ilgisizliğiniz sebebiyle, sizin sorumluluklarınızı müdrik olmamanın sebebiyle, sevgili kardeşlerim, o insanlar cehenneme gidecekler. Siz başka bir yere gideceğinizi mi düşünüyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylemiyor mu Allah Teala? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Benim sevgili kardeşlerim, ne zaman anlayacaksınız? Ne zaman sorumluluğunuzu müdrik olacaksınız? Ne zaman vebalden kurtulacaksınız? Omuzlarınızda şu anda bu 70 küsur milyon insanın vebali var. O zaman gelin bir araya gelelim, konuşalım, söylediklerimizi bilgisayarda bunca yıllık söylediklerimiz var. Hepsi Kur'an ayetleriyle anlatıldı Allah Teala tarafından bize. Biz de size Kur'an ayetleriyle anlattık. Hiçbiriniz hidayeti
bilmiyorsunuz. Eğer öğrenen varsa bizim söylediğimizden öğrenerek inşallah anlatmaya başlamıştır. Hayır, hidayet sizin söylediğiniz gibi yol falan değildir. Hidayet doğru yoldur diyorsunuz. Hayır, hidayet doğru yol değildir. Doğru yol, nereye götürdüğü belli olmayan şeytanın bir tarifi. Hidayet, insan ruhunun hayattayken Allah'ın zatına ulaşmasının adıdır. İsterseniz hidayet adlı kasetlere bir göz atın, ayetleri bir inceleyin bakalım, doğru mu söylüyoruz, yalan mı söylüyoruz? O benim sevgili kardeşlerim. Ne yapabileceğimi bilemiyorum. Allah-u Teala'nın bize gösterdiği bütün yolları denedik. Sizleri o daldığınız uykudan uyandıramıyoruz. Hiç ihtimal vermiyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın bize bunları öğretmiş olduğuna hiç ihtimal vermiyorsunuz, öyle değil mi? Ama şu anda şu dünyada verilen gezegende bir bakın bakalım. Hidayet çağının içindeyiz. Ve bu çağda hidayetin ne olduğunu acaba içinizde bilen var mı? Ya da bütün ülkeye, bütün dünyaya bir göz atın bakalım, bizden başka bilen var mı? Hidayetin ne olduğunu biz kendi kardeşlerimize öğrettik. Hamdolsun ki büyük bir kütleyiz. Onlar da herkese öğretmeye çalışıyorlar. Sizlerin öğrenmeyi reddetmenize rağmen. Size bir sualimiz var sevgili kardeşlerim. Bir tarafta 70 milyon insanın vebali. Öbür tarafta sizin sadece incelemek gereğini duymamanız. Bu bir sorumsuzluk değil mi? Bu bir zaruret değil mi? Eğer biz Allah'ın söylediklerinin dışında bir şey söylemiş isek, bu fitnedir. Fitneyi önlemek vazifenizdir. Eğer biz Kur'an'da mevcut olup da bütün insanları cehennemden kurtaracak olan ama sizin bilmediğiniz hidayeti Allah-u Teala bize öğretmişse ve biz onu söylemişsek, Allah'ın bize öğrettiği hidayeti bütün insanlara duyurmuşsak, bizim dışımızda hiçbir kaynak hidayetin ne olduğunu bilmiyorsa, ne yazık ki sizler de bunların arasındasınız sevgili kardeşlerim. O zaman vaziyetin vehametini idrak edebiliyor musunuz? 87 bin kadrosuyla Diyanet İşleri Başkanlığı sizlere sesleniyorum. Bu insanların vebali omuzlarınızdadır. Ne yapabilirim? Sizinle nasıl beraber olabilirim? Bunca yıldır buna gayret ediyorum. Aranızdan sadece bir kişi eski bir milletvekili, eski bir bakan, Diyanet İşleri Başkanı iken sadece o bize yardımcı oldu. Ama onun da önünü çabuk kapattılar. Görünmeyen eller insanların hidayete ermesine hep mani oldular. Kendilerinin gideceği o cehenneme bu ülkenin bütün halkını göndermeyi kendilerine vazife etmişler. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'dan geriye ne kalmış? Onların Kur'an'ın bütünü yaşadıklarını elbette biliyorsunuz. Kur'an'ın bütünü
tasavvuftur. Tasavvufu dinden ayrı, takip edilmesi farz olmayan bir yol zannediyorsunuz. Oysa ki o dinin bütünüdür. Allah-u Teala mürşide tabi olmayı farz kılmış. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesine bir bakın bakalım ne diyor Allah-u Teala. Ya eyyühellezine aminittekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar! Takva sahibi olun. Ve Allah'tan sizi kim Allah'a vasıta edecekse onu isteyin diyor Allah Teala. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Sevgili kardeşlerim, bu yaramız kanıyor. Bırakınız herkesi kurtarmayı, önce sizlere ulaşamadığımız için, daha açık konuşayım mı? Önce sizleri kurtaramadığımız için büyük hüzünün içindeyim. Aa, benim sevgili kardeşlerim, anlamıyorsunuz. Siz din adamısınız, omuzlarınızda vebal var. İncelemek zorundasınız ki açıdan, eğer hatalıysak bize haddimizi bildirmeniz için. Ama doğruyu söylüyorsak, o zaman 70 milyon insanın omuzlarınızdaki vebalini hatırlayın. Doğruyu söylediğimizde sizin Diyanet İşleri Başkanınız o zaman bize çok açık bir şekilde teşekkür etmişti Allah-u Teala'nın huzurunda. Siz öyle değilsiniz sevgili kardeşlerim. İstemiyor musunuz bu insanların kurtuluşa ulaşmasını? Onlara mani olanların sizler sorumluluğunuzu müdrik olmayarak sizler olduğunun farkında değil misiniz? Ya kendiniz? Hanginiz cehennemden kurtulabileceksiniz? Ah sevgili kardeşlerim, bir anlasanız, o zaman Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir lütfuyla karşılaşmış olduğunuzu idrak edeceksiniz. Ama anlamıyorsunuz. Anlamaya da çalışmıyorsunuz. Sözlerimiz sizin için hiçbir kıymet ifade etmiyor. Oysa ki Nur TV devamlı yayınlarını yapmakta. Sevgili din adamları, size nasıl ulaşabilirim? Ne zaman sizin aranızda bir konferans verebilirim? Ne zaman karşı karşıya geliriz? Hakkımızda yanlış şeyler düşündüğünüzün hala farkında değil misiniz sevgili kardeşlerim? İnşallah Allah-u Teala kalbinize bazı duygular verir de bu kainattaki bu büyük vebalin ağırlığını omuzlarınızda hissedersiniz diye ümit ediyorum. Allah-u Teala'nın huzurunda eğer bu sözlerimiz sizi üzmüşse hepinizden af diliyoruz. Ama bunları bize söyletenin Allah olduğunu bilgilerinize sunmak istiyorum. Omuzlarınızdaki vebalden kurtulmanızı temenni ederek sözlerimi inşallah tamamlıyorum.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz davet. Biz İslam alemini İslam'a davet ediyoruz. Birçok kişi İslam aleminin dediğine göre zaten adamlar İslam. O zaman nasıl İslam'a davet ediyorsun diye bir sual gelecektir akıllarına. Bunu normal telakki ediyoruz. Ama bizim bu hedefe varışımız İslam aleminde İslam'ın yaşanmadığı gerçeğinden hareketlenir. O gerçekten neşet ediyor, oluşuyor davet. Sevgili izleyenler, dinleyenler, her şeyden evvel şunu çok açık bir şekilde belirtmek istiyorum. Biz sizleri çok seviyoruz. Kendimizden daha fazla. Ve hepinizin sadece mutlu olmasını diliyoruz. Mutsuzsunuz, öyle değil mi? Çok para kazanmakla mutlu olacağınızı nedenler de o parayı kazandıkları halde mutsuz olduklarını görüyorlar. Öyleyse hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden biz mutluyuz? Çünkü Allah'ın emrettiği bütün boyutlarda İslam'ı yaşıyoruz. Allah zaten başka bir din hiç indirmemiş. Bir tek dinden bahsediyor. Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Biz onu yaşıyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dini üç esastan oluşur. Bir, vahdet akidesi, Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. İkincisi, tevhid. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Üçüncüsü teslim. Ruhu yirmi ikinci basamak. Veçi, fizik vücudu yirmi beşinci basamak. Nefsi yirmi altıncı basamak. İradeyi yirmi sekizinci basamak. Allah'a teslim etmek. İşte yaşanması lazım gelen İslam budur. Biliyoruz ki şimdi denetenler bu söylediklerimize eski köye yeni adet diye bakıyorlar. Biz diyorlar asırlardan beri, en az 12 asırdan beri bize öğretilen bir İslam dinini öğrendik ve de onu tatbik ediyoruz. E yani yanlış mı yapıyoruz? Eğer gerçekten bu sual bize soruluyorsa, evet diyoruz, yanlış yapıyorsunuz. Çünkü o 12 asırları yaşadığınız İslam, 14 asır evvel yaşanan İslam'dan çok farklı bir İslam.
İslam'ın temel bütün umdelerini yok etmiş olan bir din anlayışı, İslam dini anlayışı bugün İslam aleminde hakim. İslam'ın şaşasının devam ettiği yıllarda, Osmanlı yıllarında olaya bakıyoruz. Toplumun büyük kısmı Kur'an'daki İslam'ı yaşıyor. İşte o İslam'ı yaşayanlar tasavvuf erbabıdır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Onlar mürşitlerine tabi olurlar. Onlar bu iki işlevi Allah'ın emri üzerine tamamlayınca Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır, ruhlarını Allah'a teslim ederler. Bu kadarı zaten Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Bir insan sadece Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı sadece dileyecek. Tamam. Allah için bu kadarı yeter. O dilek üzerine Allah harekete geçer ve o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Önce o kişiyi mürşidine ulaştırır, taviyetini gerçekleştirir. Allah'a doğru yola çıkan ruhunu da kendisine ulaştırır. Allah'ın garantisi altında bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, biz İslam'a davet ettiğimiz zaman aslında Hazreti İbrahim'in Hanif dinine davet ediyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ruhun Allah'a teslimini, fizik vücudun Allah'a teslimini, nefsin Allah'a teslimini ve iradenin Allah'a teslimini içerir. Sebat-ı akidesi Allah'ın tekliği, Hanif olan bir tek Allah'ın var olduğuna kesin şekilde inanandır. İki, Hanif olan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın içindedir. Eğer böyle bir talebi yoksa, Allah'a ait olan ruhu, Allah'ın ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiyorsa, Allah'ın bu konudaki emrini gerçekleştirmiyorsa, o Hanif olamaz. Zaten bundan sonrası hiç olmaz. Çünkü üçüncü Hanif dininin özelliği teslimdir. Ruhun Allah'a teslimidir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, ruhunu hayattayken Allah'a teslim etmeyi dilemezse, o kişi Hanif dinini yaşamıyor. Sevgili kardeşlerim, ne kalmış elimizde İslam'dan? İslam'dan elimizde kalan, İslam'ı yaşadığını zanneden büyük kitlelerin bildiği bir tek şey var. İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı. Zannediyorlar ki İslam'ın 5 şartını yaşarlarsa mutlaka cennete girecekler. Diyorlar ki biz günahkar olabiliriz. Allah Teala bizi cehennemine atacaktır muhakkak birazcık. Hafif tertip bizi orada kavurduktan sonra birazcık bize cehennemdeki zebaniler eziyet ettikten sonra biz oradan çıkacağız. Doğru posta cennete gideceğiz. Ondan sonra da keka ömrümüz boyunca yani cennetin gökleri çatlayıncaya kadar orada cennette keyif süreceğiz. Sevgili kardeşlerim, insanları cehenneme sürükleyecek ne kadar unsur varsa, iblis önce Musevilere bunu kabul ettirmiş ve Museviler çökmüş.
Sonra Hristiyanlara kabul ettirmiş. Hristiyanlık çökmüş. Öyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göreve getirildiği zaman 40 yaşındaydı. Hristiyanların da ondan evvel Musevilerin de büyük kısmı, çok çok büyük bir kısmı zaten yoldan sapmışlardı. Ama gene Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de gecenin büyük kısmında Allah'ı zikreden ve çok uzun süre secdede kalan kanitin olanlar vardı. Allah Teala diyor ki, Nasara'nın ve Yahut kavminin hepsi bir değildir. Onların çoğu yoldan çıkmışlardır ama öyle bir kısmı vardır ki onlar bütün gece ibadet ederler, Allah'a secde ederler, zikrederler ve kanitin olurlar. Allah için uzun süre secdede kalırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyayı ele alıyoruz. Çağırdığımız şey Hz. İbrahim'in Hanif dini. Bir başka ifadeyle Hz. Musa'nın o devirde, Hz. Musa devrinde yaşadığı din, İslam dini, Allah'a teslim olma dini. O da, Hz. Harun da, onlara tabi olanların hepsi de ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Hz. İsa devrine ulaşıyoruz. Bakıyoruz ki, başta Hz. İsa olmak üzere, o ve ona tabi olanlar, 12 havari ve o, hepsi ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Biliyoruz ki o 12 havarinin arkasından bugüne kadar gelen bir tatbikat, manastırlarda yaşanan bir tatbikat, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle alakalı. Hala onların arasında bu teslimleri yapanlar var. Sonra İslam'a geliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanların hepsi ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Sonra bugüne kadar gelen bir tatbikat, nesiller boyunca bunu devam ettirdi. Onlar tarikat mensuplarıdır. Onlar tarikatı yani tasavvufu yaşayanlardır. Tarikat yollar demek, tarik yol demek, turuk da yollar demek. Ama tarikat kelimesi daha çok kullanılıyor. Bakıyoruz, muhtelif tarikatlar var.

bütün sıkı tedbirlere rağmen Cumhuriyet'in başlangıç yıllarında alınan ve korkunç bir tatbikatı gerçekleştiren o korkunç devirden, o devrin içinde de onun arkasında da tarikatlar hep var oldu. Kökü kurtulamadı bütün gayretlere rağmen. 1500'den fazla insan idam edilmesine rağmen kökü kurtulamadı. Allah'a şükrediyoruz, hamd ediyoruz ki kurtulamadı. Çünkü biz de tarikat mensubuyuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her ne kadar tarikatlar isimli bir dizayn söz konusuysa da, muhtelif tarikatlar var ise de, aslında sonuç bir tektir. Çünkü sadece bir tek yerden Allah'a ulaşılır. O, devrin imamının dergahıdır. Yolculuk bu dünyadan başlar. Ve yedi tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ruhlar ulaştırılır. Devrin imamının dergahı manevi alandaki, dünyada verilen bu gezegendeki Allah'a ulaştıran tek kapıdır. İnsanlar hangi tarikattan olurlarsa olsunlar, her tarikatın Allah'a doğru yola çıkan yolcuları, dervişler, onlar bu dergaha ulaşıp, bu dergahtan birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkarlar. Öyleyse başka bir yol yok. Hangi tarikata mensup olurlarsa olsunlar insanlar, diyelim ki falanca Kadiri tarikatından, onların da başlangıç noktası gene devrin imamının dergahıdır. Başka bir Allah'a doğru yola çıkartan dergah yok. Ama her mürşidin tabi olduğu bir zemin kat dergahı mutlaka vardır. Ne var ki onların hiçbirinden Allah'a doğru bir yolculuk yapılamaz. Bütün dergahlardan yola çıkanlar evvela devrin imamının dergahında toplanırlar. Çıkış altın bir kapıdan yapılır. Göklere doğru, Allah'a doğru bir yolculuk yapılır. Zemin kattan birinci kata, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata, yedinci katın yedi tane aleminden sonra Allah'ın zatına ulaşmak söz konusudur. Öyleyse Musevilere baktığınız zaman oradaki dinle de bir havaralarda yaşanan normal bir din var. Bir de onların da tasavvufu yaşayan bir kesimi var. Onlar Allah'a hedeflenenler. Onlar bizim yaptıklarımızı yapanlar. İslam'da ise adına tasavvuf denen muhteva aslında sadece Kur'an'daki İslam'dır.

aynı zamanda İncil'deki İslam'dır. Aynı zamanda Tevrat'taki İslam'dır. İslam deyince İslam dininin adını vurgulamıyoruz. İslam deyince teslimi vurguluyoruz. Çünkü Hazreti İbrahim de İslam'dı. Bu açıdan muhtevaya baktığımız zaman Hazreti İbrahim'in de İslam olduğunu görüyoruz. Babamız Hazreti İbrahim'in. Şimdi sevgili kardeşlerim, gelin sizinle Şura suresinin 13. ayet kelimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana ve sana tabi olanlara da şeriat olarak verdik. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Yani bu şeriatın özelliği fırkalara ayrılmamak. Bir tek fırka oluşturmak. İşte o fırkanın hangi fırka olduğu açık bir şekilde Allah-u Teala tarafından ifade ediliyor. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor Allah-u Teala. Onun Hanif olduğunu görüyoruz. Diyor ki Rum 30'da Allah-u Teala, Habibim sen Hanif'sin. Hanif olarak veçhini, fizik vücudunu Allah'a ikame et. O Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. Yani İnsan olarak yaratılan hiç kimse Hanif fıtratının dışında bir fıtratı yaşamak üzere yaratılmaz. Bu din ezeli ve ebedi bir dindir. Diyor Allah Teala. Hanif dini ezeli ve ebedi bir dindir. Ve Allah'ın ne dininde değişiklik yaptığını görebilirsin, ne de insanları Hanif dininin dışında, Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerin dışında yarattığını görürsün diyor. Allah-u Teala din olarak bir tek dini, Hanif dinini seçmiş ve insanların yaratılışını da sadece bu dini, Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatmış. Ve konunun en ilginç noktasına ulaşıyoruz. Tevrat'ta Allah Teala Hazreti Musa'ya diyor ki senin dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Babanız İbrahim'in Hanif dinidir. Neden babanız İbrahim? Çünkü Hazreti Musa'nın da babası neticede Hazreti İbrahim'dir. Çünkü Hazreti İbrahim'in iki oğlundan İshak'ın soyundan gelen Hazreti Musa'dır. Sonra Hazreti İsa geliyor, o babasız. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor, o da Hazreti İsmail'in soyundan. Hazreti İbrahim, İshak'ın da İsmail'in de babası. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'in soyundan. Bu sebeple babamız İbrahim, Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in soyundan bu sebeple babamız İbrahim. O kadar mı? Hayır. Bu soy ve nesep müessesesinin dışında ondan çok daha önemli asli faktör var. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamak.
Hazreti İbrahim'in dininin adı Hanif diniydi. 7 Safa ve 4 resimden oluşan. İşte Allah Teala Hazreti Nuh'un da dininin Hanif dini olduğunu söylemiş oluyor. Hazreti İbrahim'in de dininin Hanif dini olduğunu söylemiş oluyor. Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in de. Ve kitapları incelediğimiz zaman Museviliğin Hanif dini olduğu Tevrat'ta açık bir şekilde yer almış. Bu din Hanif dinidir diyor Allah Teala. Ayrıca bu din babanız İbrahim'in dinidir de diyor. Sizin dininiz Hanif dinidir diyor. Hazreti Musa'nın dininin Hanif dini olduğu Tevrat'ta açık bir şekilde yer almış durumda. Sonra nereye gidiyoruz? Sonra İncil'e geliyoruz. İncil'de de Allah Teala sizin dininiz diyor Hazreti İsa'ya. İncil'de yazıyla basılı olarak diyor ki bu din babanız İbrahim'in Hanif dinidir. Sizin dininiz babanız İbrahim'in Hanif dinidir. Ve de Kur'an-ı Kerim'e geliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala bu din babanız İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Öyleyse nasıl oluyor da üç tane din oluşmuş? Nasıl oluyor da bu üç kitaplı dinin mensupları birbirinin düşmanı olmuş? Nasıl aralarında yok etme savaşları da dahil olmak üzere savaşlar olmuş asırlar asırlar asırlar boyunca? İşte konunun korkunç tarafı orada. Yahudilerde de manastırlarda yaşayanlar var. Hristiyanlarda da manastırlarda yaşayanlar var. İslam'da da dergahlarda yaşayanlar var. Hepsi de aynı dini yaşıyorlar, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, ama onun emrettiği biçimi boyutta. O zaman birazcık derinine girdiğimiz zaman konunun, bugünkü İslam yaşantısında baktığımızda gördüğümüz şeyin çok ötesinde farklı bir mutluluk anlayışının ve sentezinin oluştuğunu görüyoruz. Bu asırlardan beri devam eden bir özün bugüne ulaşmasıdır ve üç kitaplı dine de uygun bir öz. İşte Musevilerin Tevrat'ı 7 Safa ve 4 Teslim'i hem açıklıyor hem farz kılıyor. Hem de Tevrat o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. İncil'de de 7 Safa ve 4 Teslim hem Allah-u Teala tarafından farz kılınmış hem de Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıkları ayrı ayrı ayetlerde yer alıyor. Ve geliyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim'in hem farz olduğu hem de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından
onunla beraber olanlar tarafından hep birlikte yaşandığını ve bütün sahabenin 7 Safa ve 4 Teslim'i tamamladığını görüyoruz. Nasıl Hz. İsa ve onun havarileri hepsi yaşadıysa bunu, ihanet eden bir tek havarinin dışında 13 taneden bir tanesi hariç 12'si de yaşamışlar. Sonra ondan evvel Hazreti Musa ve ona tabi olanlar. Onlardan da bu muhtevayı yaşayanlar Şeyle Nehri'nin öbür tarafına geçebilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, üç kitaplı dinde de olay bu. Ve bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dilemek farz Kur'an-ı Kerim'de. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah-u Teala. Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Ekumussalat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. O müşrikler ki dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır, diyor Allah Teala. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte şu anda Hristiyanlığın içinde de, ondan evvel Musevi'nin içinde de, en son İslam'ın içinde de büyük kesim ne yazık ki Allah'ın yolunu terk etmiştir. Ve üç dinin mensupları da ayrı bir dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Allah Teala bize eğer Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu o dinlerin göstermeseydi biz de bundan haberdar olmayacaktık. Ama üç dinin de indirildiği zaman, o din, o kitap indirildiği zaman, Tevrat indirildiği zaman, Tevrat'ta o dinin Hanif dini olduğu ifade edilmiş. İncil indirildiği zaman İncil'de Hz. İsa'nın dininin Hanif dini olduğu ifade edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de de Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğu ifade ediliyor. Ve bu din 7 Safa ve 4 tane teslim içerir. Konu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Sonra mürşide tabiiyet. Allah Teala onu da farz kılmış. Diyor ki ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Maide 35. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Bu ikinci safhası İslam'ın. Mürşidin istenmesi. Sonra ruhu Allah'a ulaştırmak üzerimize defaatle farz kılınmış. Allah Teala diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettül ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ruha sesleniyor Allah Teala. Allah'a ulaş. Zikri yapacak olan fizik vücut Allah'ın ismini zikredecek ama Allah'a ulaşacak olan ruh.
Allah Teala diyor ki irci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rücu ederek Allah'a ulaş. Fecr 28. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a doğru yola çıkıp Allah'a ulaşması söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zariyat, Allah Teala buyuruyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde o sahabe var ya diyor, onlar şeytanın kulu iken vellezîneşten ebu tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî. Onlar diyor tâgûtun kulu iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'ın kulu oldular. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Bütün sahabe şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmayı başarmış. Tabiiyet. Sonra ruhun Allah'a ulaştırılması üç dinde de farz. Ve bütün sahabe de bunu gerçekleştirmiş. Allah Teala tabiyetin var olduğunu, orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı tarzındaki ayet-i kerimesiyle açıklıyor. Sonra bütün sahabenin Allah'a ulaştığı, onlar hidayete erdiler diyor Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Onlar sözü dinlerler, asil olanına tabi olurlar. Onlar Allah'a yöneldiler. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Daha sonra da onların ulul albab olduğunu da söylüyor Allah Teala. Daha bunun ötesinde ne var? Fizik vücudunu Allah'a teslimi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Allah Teala diyor ki Ali İmran 20'de o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve içimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine. Onların arasında da veçlerini Allah'a teslim eden var mı? Varsa onlar da hidayet ermişlerdir diyor Allah Teala. Sonra sahabenin yolculuğu devam ediyor. Fizik vücudun tesliminden sonra ulul albab olmak söz konusu. Bütün sahabe ulul albab olmuşlar. Ulul albab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Bunun ulul albab olmayı ifade ettiğini söylüyor. Bakıyoruz. Bütün sahabe ulul albab olmuşlar. Ömer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabenin ulul albab olduğunu söylüyor. Sonraki aşama muhlis olmaları. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi. Şöyle Allah Teala buyuruyor ki onlara deyin ki o kafirlere ve kitap sahiplerine, ümmilere ve kitap sahiplerine Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Ve bütün sahabe son nokta iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sahabe Künel Ebenin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir de Ensar ve Muhacirine İhsan'la tabi olanlardandı. Hepsi kendilerine tabi olunduğu cihetle irşat makamının sahibi olmuşlar. İster Ensar olsun, ister Muhacirin. İşte bu yedi safa
Dört tane teslimi ifade ediyor. Önce 22. basamakta ruhun teslimi, sonra 25. basamakta fizik vücudun teslimi, 26. basamakta nefsin teslimi, 28. basamakta iradenin teslimi, dört tane teslim. Yedi safa ve dört teslim. Kur'an'ın da, İncil'in de, Tevrat'ın da esası budur. Yedi safa ve dört tane teslim. Yedi safanın dört safası teslim. Öyleyse İncil, Tevrat ve Kur'an-ı Kerim bu üç kitap dinlerin olmadığını söylüyor. Üç kitaplı dininde de Allah-u Teala bu dinin aslı, bu din Hanif dinidir diyor. İncil'de de, daha evvel Tevrat'ta da, sonra İncil'de de, en sonra Kur'an-ı Kerim'de de bu din babanız İbrahim'in Hanif dinidir diye açık hüküm var. Hem Hazreti İbrahim'in o peygamberlerin babası hüviyetinde olduğu ki soy nesep olarak da öyle durum. Hem de manevi babalık da var. Onlardan evvelki peygamber olarak. Hem de sevgili kardeşlerim, dünya sulhü için atılacak olan adımın temelini bu teşkil ediyor. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Dört tane teslim, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi ve üç kitaplı dininde aslında hepsinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini oluşu. Üç kitapta da hem yedi safa ve dört teslim var. Hem farz kılınmış hem de üç peygambere tabi olanlar da yedi safa ve dört teslimi yaşamışlar. O zaman dinler var mı? Muhterem Hristiyanlar, muhterem Museviler ve muhterem İslam alemi. Üç dinden bahsedebilir miyiz? Sadece bir tek din var ve esasları, temelleri tamamen birbirinin aynı. Yedi safa ve dört tane teslim. Dinlerin birleştirilmesi zamanı gelmiştir. Bize kızanlar olabilir, öfkelenenler olabilir. Bizi tanıdıkları zaman bunun yok olacağından eminiz. Çünkü sadece onların, o bize kızanların mutlu olabilmeleri için hayatımızı vakfetmişiz. Onların bize kızması, bizim onlara kızmamızı hiçbir zaman gerektirmedi. Bundan sonraki ömrümüzde de gerektirmeyecek. Kimseye karşı kin, kimseye karşı nefret duymuyoruz. Herkesi sadece severiz. Daha az sevdiğimizden daha çok sevdiğimize doğru bir yol geçer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir olalım, beraber olalım. Museviler sizlere hitap ediyoruz. Bir olalım, beraber olalım. Hristiyanlar sizlere hitap ediyoruz. Bir olalım, beraber olalım. Ve İslam alemi sizlere hitap ediyoruz. Bir olalım, beraber olalım. Allah Teala bu sebebe dayalı olarak İslam dinindeki ayrılıkları bu son devrede devre dışı bırakacaktır. Alevilik, Sünnilik diye iki müessese
kalmayacaktır. Sünniler gene sünni davranışlarında sünni merasimlerini yapacaklardır. Aleviler de gene bildiklerini yapacaklardır. Ama birbirlerine dost olacaklardır. Hiç kimsenin dinine karışmadığı, herkesin kendi dinini kendi ölçüleri içerisinde rahatça yaşayabildiği bir dünya nizamı kurulacaktır. Ve biz size bunun müjdesini vermekle emrolunduk. Dünyada bu nizam yakın gelecekte mutlaka kurulmuş olacaktır. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak ayrılıyoruz sizlerden sevgili kardeşlerim. Tekrar görüşmek üzere, tekrar bir arada olmak üzere, tekrar Allah'tan bahsetmek üzere. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Onun dostuyuz. İşte Allah-u Teala sizden sadece bunu istiyor. Ne istiyormuş? Allah'a dost olmanızı. İşte gene yüzlerinizi astınız. Sen bizden dünyanın en zor şeyini istiyorsun diyenler var aranızda. Hiç Allah-u Teala bizi dost edinir mi? Biz Allah'a dost olmak istesek bile Allah bizi kabul eder mi dostuna, bizim gibi günahkar insanları? Allah'ı bir tanısınız. Sizi ne kadar çok sevdiğini, ama ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz. İçiniz yanardı. Neden bugüne kadar ben geciktirdim bu işi? Neden bugüne kadar Allah'ın bana emrettiği şeyi yapmadım? Bu kadar kolay olduğunu bilseydim yapmaz mıydım? Bütün günahlarınızı bir çırpıda affetmeye hazır Allah-u Teala. Bütün günahlarınızı, kim olursanız olun, hangi günah işlemiş olursanız olun, siz Allah'ın emrini yerine getirdiğiniz an bütün günahlarınız örtülür. Takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün, hatta size mağfiret etsin. İnanamayacağınız kadar kolay bir sebeple biz diyoruz ki size, Allah sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Tamam, duyuyorum. Hadi canım, sen de diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, öyle. O sizin bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Şu anda hazır. Belki birçoğunuz diyorsunuz ki, ya ben mi? Ben öyle kolay kolay namaz falan kılamam. İbadet de yapamam. Allah-u Teala acaba gene de beni affeder mi? Evet, eder. Hatta şunun da garantisini verir. Siz ibadeti seveceksiniz der. Size der Allah-u Teala, ibadeti ben sevdireceğim der. Ha, bu kadar da fazla mı diyorsunuz? O da hiç öyle demiyor. Ne diyor Allah-u Teala? Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Üç kelime. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Şimdi ben size soruyorum sevgili kardeşlerim. Hadi söyleyin bakalım bana. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız neden dilemiyorsunuz? Bir Allah dostu size diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Şiir gibi bir şey oldu. Peki, ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ne olacak yani diyorsunuz? Neler neler olacak sevgili kardeşlerim. Bir tek dileğinizle her şey süt liman olacak. Bir tek dileğinizle bütün günahlarınız örtülecek. Madde bir. Olmaz böyle şey diyorsunuz. Biz de olur böyle şey diyoruz. Hem de mutlaka olur diyoruz. Neden bu kadar emin konuşuyoruz? Çünkü Allah'ın sözü var. Siz diyor bana ulaşmayı dileyin, amin olun. Böylece takva sahibi olacaksınız diyor. Amin olduğunuz anda takva sahibisiniz. Ben sizin günahlarınızı örterim. Hem de size 7 tane furkan veririm diyor. Ayet-i kerimede bunu söylememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Herkes kurtuluşa eğildir. Ne kadar büyük suçlarınız olursa olsun Allah affetmeye hazırdır. Günahlarınızı örtmeye hazırdır. Kaldı ki mürşidinize ulaştığınızda tabiyetinizle beraber o örttüğü günahları Allah-u Teala bir de sevaba çevirecektir. Sizleri öylesine seviyorum ki, bu öyle bir sevgi ki sizlere anlatmak pek mümkün değil sevgili kardeşlerim. Sözle anlatılamaz ama onun söylediklerini gerçekleştirdiğiniz zaman, mutlulukları yaşamaya başladığınızda bizi yad edeceksiniz. kim olursanız olun, hangi suçun sahibi olursanız olun, biz sizi gene severiz. Oysa bizim sevgimiz ne ki? Bizim sevgimizin 1 milyon katı sizi sever. Kim olursanız olun. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Ve bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Bütün gökleri ve arzları kaplayan Allah'ın cennetine koşun. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek.

0: Nebe Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Birbirlerine neyi soruyorlar? Büyük haberden. Ki onlar onun hakkında ihtilaf içindeler. Hayır, yakında bilecekler. Sonra, hayır, yakında bilecekler. Arzı döşek kılmadık mı? Ve dağları yeri sabit tutan kazıklar yapmadık mı? Ve biz sizi çift olarak yarattık. Ve uykunuzu dinlenme zamanı kıldık. Ve geceyi libas, örtü kıldık. Ve gündüzü maişet, geçim zamanı kıldık. Ve sizin üstünüzde sağlam, kuvvetli 7 kat bina ettik. Ve orada pırıl pırıl ışık saçan bir kandil yaptık. Ve yağmur bulutlarından şarıl şarıl akan su indirdik. Onunla taneler ve nebatlar çıkaralım diye. Sarmaş dolaş olmuş iç içe bağlar ve bahçeler oluşsun diye. Muhakkak ki fasıl ayrılma günü önceden tayin edilmiş bir vakitti. Sura üflendiği gün artık siz bölük bölük geleceksiniz. Ve sema açılmış, böylece kapılar oluşmuştur. Ve dağlar yürütülmüş, böylece serap olmuştur. Muhakkak ki cehennem mirsad olmuştur. Azgınlar için meab, sığınılacak yer olarak. Onlar orada bütün zamanlar boyunca kalacak olanlardır. Orada bir serinlik ve bir içecek tatmazlar. Gassak, irin ve hamimden, kaynar sudan başka. Uygun bir ceza karşılık olarak. Muhakkak ki onlar bir hesap ummuyorlardı. Ve ayetlerimizi tekzip ederek yalanladılar. Ve biz her şeyi yazarak saydık, tespit ettik. Haydi, azabı tadın. Size artık azaptan başkasını artırmayacağız. Muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri için kurtuluş ve kazanç vardır. Bahçeler ve üzüm bağları vardır. Ve aynı yaşta şahane endamlı genç kızlar. Ve içi dolu kadehler vardır. Orada boş söz ve yalan işitmezler. Bunlar Rabbin tarafından hesaba karşılık verilen mükafattır, ihsanlardır. Allah göklerin ve yerin ve onların arasında bulunanların Rahman olan Rabbidir. Hiç kimse ondan bir hitaba malik değildir. O gün ruh, devrin imamının ruhu ve arşı tutan melekler saf saf hazır bulunurlar. Rahman'ın kendisine izin verdiği kişiden başka kimse konuşamaz. Ve izin verilen sadece sevap söylemiştir. İşte o gün mürşidin eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldüğü ve ona tabi olunduğu gün Hak günüdür. Artık dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Rabbine ulaştıran yolu sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, sığınak, melce olur. Muhakkak ki sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi elleriyle takdim ettiği şeye bakacak. Ve kafir olan, keşke ben toprak olsaydım diyecek. Nâziât Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 46 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Dalarak, kuvvetle, söke söke çekip alanlara andolsun. Yumuşaklıkla, incitmeden çekip çıkaranlara andolsun. Yüzdükçe yüzenlere, akarak gidenlere andolsun. Ve de yarışarak öne geçenlere andolsun. Ve de emirle işleri tedbir edenlere, emri yerine getirip idare edenlere andolsun. O gün sarsan sarsacak. Arkasından gelen ikinci sarsıntı onu birinci sarsıntıyı takip edecek. İzin günü kalpler dehşetten şiddetle çarpacaktır. Onların bakışları korkudan zillet içindedir. Derler ki, gerçekten biz mutlaka mezardaki cesetlerimiz dirilerek ilk halimize geri döndürülen kimseler mi olacağız? Biz çürümüş, dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı? Dediler ki, o zaman bu dönüş, diriliş hüsranlı bir dönüştür. Halbuki o diriliş sadece tek bir sayhadır. İşte o zaman onlar yerin, toprağın üstündedirler. Sana Musa aleyhisselamın kıssası geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da nida etmişti, seslenmişti. Firavun'a git, muhakkak ki o azdı. Ve de ona de ki, sen tezkiye olmak, nefsini temizlemek ister misin? Ve seni Rabbine ulaştırayım, hidayete erdireyim de. Böylece huşu sahibi ol. Bundan sonra ona büyük mucize gösterdi. Fakat o Firavun yalanladı ve isyan etti, asi oldu. Sonra koşarak arkasını döndü. Hemen kavmini topladı, sonra da onlara nida etti, seslendi. Sonra da Firavun dedi ki, ben sizin çok yüce Rabbinizim. Bunun üzerine Allah onu dünya ve ahiret azabıyla ahzetti, yakalayıp helak etti. Muhakkak ki bunda korkan kimse için elbette ibret vardır. Yaratma bakımından siz mi yoksa bina ettiği sema mı daha kuvvetli? Sizi yaratmak mı yoksa bina ettiği semayı mı yaratmak daha zor? Onun semanın tavanını yükseltti, yüksekliğini artırdı. Sonra da onu sevva etti, dizayn edip düzenledi. Ve onun gecesini kararttı ve onun duhasını, aydınlığını ortaya çıkardı. Ve arz bundan sonra da onu yayıp döşedi. Ondan yerden onun suyunu ve merasını, yeşilliğini, otlağını çıkardı. Ve dağlar ona yeryüzüne onları muhkem, sağlam olarak yerleştirdi. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak faydalanmanız için. Fakat o büyük, dayanılmaz musibet kıyamet vakti geldiği zaman. O gün insan ne için çalıştığını, ne yaptığını tezekkür eder, düşünür. Ve alevli ateş cehennem, onu görecek olan kimseye açıkça gösterilmiştir. Fakat artık kim taşkınlık etmiş, haddi aşmış ise ve dünya hayatını tercih etmiş ise, o takdirde muhakkak ki alevli ateş cehennem, o barınacak yerdir. Ve fakat kim Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini heveslerinden nehyetmiş ise, heveslerine uymamışsa, o takdirde muhakkak ki cennet, o barınacak yerdir. Sana o saatten, kıyametten soruyorlar. Onun vuku ne zaman? Sen de onun zikrinden başka ne var? Onun beyanından başka bir bilgin yoktur.
1: Onun sonu Rabbinedir.
0: Sen sadece ona huşu duyan, ondan korkanlar için bir uyarıcısın. Sanki onlar onu kıyameti görecekleri gün, sanki bir akşam veya kuşluk vaktinden başka zamanları kalmamış gibi olurlar. Abese Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 42 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Huzursuz oldu, yüzünü buruşturdu ve başını çevirdi, ilgilenmedi. Âmâ olan bir kişinin ona gelmesi sebebiyle. Ve sen bilemezsin. Umulur ki böylece o tezkiye olur. Veya öğüt alır, böylece bu öğüt ona fayda verir. Fakat kendini müstani gören, bir şeye muhtaç olmadığını sanan kimse. Oysa sen ona yöneliyorsun. ve onun tezkiye olmamasında senin üzerinde bir sorumluluk yoktur. Halbuki sana koşarak gelen kimse ve o huşu duyuyor. Oysa sen onunla ilgilenmiyorsun. Hayır, muhakkak ki o Kur'an bir zikirdir, öğüttür. Artık dileyen kimse onu zikreder, ondan öğüt alır. O Kur'an mükerrem, şerefli sayfalardadır. Yüceltilmiş, mutahhar kılınmış sayfalardadır. Sefirlerin, katiplerin elleriyle, kerim olan sadıkların elleriyle yazılmıştır. İnsan kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. O ne kadar çok nankör. Allah onu hangi şeyden yarattı? Nutfeden, bir damladan onu yarattı. Sonra da ona kader tayin etti. Gelişimini, DNA'larını programladı ve ömür tayin etti. Sonra yolu ona kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü, böylece onu kabire koydurdu. Sonra onu dilediği zaman neşredecek, diriltecek. Hayır, insan Allah'ın ona emrettiği şeyi kada etmedi, yerine getirmedi. İşte insan yemeğine baksın. Biz suyu nasıl akıttıkça akıttık. Sonra yeri öyle bir yarışla yardık ki, böylece orada taneler yetiştirdik ve üzümler ve yoncalar ve zeytinler ve hurmalar ve ağaçları iç içe olmuş, dalları birbirine girmiş bahçeler ve meyveler ve meralar, otlaklar. Sizin ve hayvanlarınız için meta olarak faydalanmanız için. Fakat o sahha, sağır edici büyük gürleme geldiği zaman, o gün kişi kardeşinden kaçar. Ve annesinden ve babasından ve eşinden ve oğlundan kaçar. Onların hepsinin o gün izin günü kendilerini meşgul eden bir şeyini, işi başından aşan bir hali vardır. O gün izin günü parlayan yüzler vardır. Müjdelenmiş gülen yüzler vardır. Ve o gün izin günü üzeri tozlu, toza toprağa bulanmış yüzler vardır. Onu bir karanlık kaplar. İşte onlar kafirdir, facirdir. Tekvir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Güneş bürülüp dürüldüğü zaman ve yıldızlar solduğu, enerjilerini tükettiği zaman ve dağlar yürütüldüğü zaman ve yüklü develer salındığı, başıboş bırakıldığı, kıymetli dünya malları terk edildiği zaman ve vahşi hayvanlar toplandığı zaman ve denizler ateşlendiği zaman ve nefsler eşleştirildiği, fizik vücutla birleştiği zaman ve diri olarak toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman hangi günah sebebiyle öldürüldü? Ve sayfalar, amel defteri açıldığı, hayat filmi oynatıldığı zaman ve sema mekanlarından sıyrılıp kaldırıldığı, perdeler açıldığı zaman ve cehennem kızıştırıldığı, şiddetle alevlendirildiği zaman ve cennet yaklaştırıldığı zaman her nefs hazırlamış olduğunu bilmiş olacak, hayat filminde yaptıklarının hepsini görecek. Bundan sonra hayır, Hünnes'e, merkezi çekim kuvvetine yemin ederim. Cevalan edene, merkezi çekim kuvvetinin etrafında yörüngede dönene ve kararmaya başladığı an geceye andolsun. Ve ağarmaya başladığı zaman sabaha andolsun. Muhakkak ki o Kur'an gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. Yüce Arş'ın sahibinin yanında büyük şeref, makam ve itibar sahibidir. O, kendisine itaat edilen, orada emin olandır. Ve sizin arkadaşınız Mecnun deli değildir. Ve andolsun Resul, onu Cebrail aleyhisselamı ufukta apaçık gördü. Ve o, gaybda vahyolunanı saklayıcı değildir, aynen tebliğ eder. Ve o Kur'an, taşlanmış şeytanın sözü değildir. Öyleyse siz nereye gidiyorsunuz? O, sadece alemler için bir zikirdir. O, içinizden istikamet üzere olmak, Allah'a yönelmek isteyen kimse içindir. Ve alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz. İnfitar Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sema çatlayıp yarıldığı zaman ve yıldızlar dağıldığı zaman ve denizler kabarıp karıştığı zaman ve kabirler alt üst edildiği, ölüler dışarı çıkarıldığı zaman her nefs ne takdim ettiğini yaptığını ve neyi tehir ettiğini yapmadığını bilmiştir. Ey insan! Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan, mağrur kılan nedir? O senin Rabbin ki seni yarattı. Sonra seni sevva etti, dizayn etti. Sonra da düzen üzere seni dengeli, sağlıklı kıldı. Dilediği surette, şekilde seni terkip etti, farklı genetik şifreleri bir araya getirip her insana farklı suretler verdi. Hayır, bilakis siz dini yalanlıyorsunuz. Ve muhakkak ki sizin üzerinizde mutlaka hıfzeden hafaza melekleri vardır. Şerefli yazıcılar, kaydediciler olarak yaptığınız şeyleri bilirler. Muhakkak ki ebrar olanlar, elbette nimetler içindedir. Ve muhakkak ki füccar mutlaka alevli ateş içindedir. Din günü ona alevli ateşe yaslanırlar, atılırlar. Ve onlar ondan alevli ateşten gayip olacak, kaybolacak, yanıp bitecek değillerdir. Ve din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? Sonra evet, din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün bir nefs, diğer bir nefs için bir şeye güç yetirmeye malik değildir. Ve izin günü emir Allah'ındır. Mutaffifin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 36 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Eksik ölçenlerin ve eksik tartanların vay haline. Onlar ölçerek satın aldıkları zaman insanlara vefalı davranırlar, dürüst olup tam ölçerler. Ve onlara insanlara satmak için ölçtükleri veya onlara tarttıkları zaman eksiltirler, eksik tartarlar. İşte onlar beyaz edileceklerini, diriltileceklerini zannetmiyorlar, bilmiyorlar mı? Azim gün için. Alemlerin Rabbi için insanların kıyam edeceği, kalkacağı gün. Hayır, muhakkak ki füccarın, şeytanın fücuruna tabi olan kafirlerin kitapları, kayıtları, hayat filmleri elbette siccindedir, zemin kattan 7 kat aşağıda olan zülmani kader hücrelerindedir. Ve siccinin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, rakamlandırılmış, kazanılan negatif ve pozitif puanların dereceler halinde yazılmış olduğu bir kitaptır, kayıttır, insanların hayat filmidir. İzin günü, yalanlayanların vay haline. Onlar ki, din gününü yalanlıyorlar. Ve onu, din gününü, haddi aşan asi günahkarların hepsi hariç, kimse yalanlamaz. Ona ayetlerimiz okuduğu zaman, evvelkilerin masalları dedi. Hayır, bilakis kazanmış oldukları şeyler, onların kalplerinin üzerini kapladı, kalplerini kararttı. Hayır, muhakkak ki onlar izin günü Rablerinden elbette perdelenmiş olanlardır, Rablerini göremezler. Sonra muhakkak ki onlar elbette alevli ateşe atılacak olanlardır. Sonra onlara bu sizin kendisini yalanladığınız şeydir denilir. Hayır, muhakkak ki ebrar olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, hidayette olanların kitapları, kayıtları, hayat filmleri elbette illiyindedir. Zemin kattan 7 kat yukarıda olan birinci alemdeki kader hücrelerindedir. Ve illiyinin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, rakamlandırılmış, kazanılan pozitif ve negatif derecelerin yazılmış olduğu bir kitaptır, kayıttır, insanların hayat filmidir. Ona mukarrebin, yakın olan melekler şahit olurlar. Muhakkak ki ebrar olanlar elbette nimetler içindedir. Tahtlar üzerinde oturup seyrederler. Sen nimetin pırıltısını, sevincini onların yüzlerinde görüp anlarsın. Onlara mühürlenmiş, sadece kendilerinin açacağı halis şaraptan sunulur, içirilir. Onun, o şarabın sonu misktir, şahane misk kokusudur. Ve yarışanlar artık bunda bunun için yarışsınlar. Ve onun mizacı, muhtevası teslimdendir. O bir pınardır ki ondan mukarrebin, Rabbine yakın olanlar içer.

yerinde oturup seyrederler. Kafirler yapmış oldukları şeyler sebebiyle cezalarını buldular mı? İnşikak Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 25 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Gökyüzü yarıldığı zaman ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Ve yeryüzü uzatılıp dümdüz olduğu zaman ve içindekileri dışarı attı ve boşaldı. Ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi. Ey insan! Muhakkak ki sen Rabbine doğru yola çıkarak cehd ile nefsinle cihad edersin. Sonunda ona mülaki olursun, ruhunu Allah'a ilka edersin, ulaştırırsın. Fakat kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise, işte o, kolay bir hesapla hesaba çekilecek ve ehline surur içinde sevinçle dönecek. Ve kitabı, hayat filmi arkasından verilen kimse ise, işte o, hemen ölümü davet edecek, helak olmak için dua edecek ve alevli ateşe yaslanacak, atılacak. Muhakkak ki o, dünyada ehlinin arasında iken surur içinde sevinçliydi. Muhakkak ki o, Allah'a asla geri dönmeyeceğini sandı. Hayır, öyle değil. Muhakkak ki Rabbi onu en iyi görendir. Bundan sonra hayır, şafak vaktine yemin ederim ve geceye ve örttüğü, barındırdığı şeylere andolsun. Ve nuru tamamlandığı, dolunay haline geldiği zaman aya andolsun. Siz mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz, gök katlarından geçeceksiniz. Artık onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar, inanmıyorlar. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmezler. Hayır, inkar edenler, kafirler yalanlıyorlar. Ve Allah onların kalplerinde sakladıkları şeyleri, inkarları, düşmanlıkları en iyi bilir. Artık onları elim azapla müjdele. Ancak amenü olanlar, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiye edici amel yapanlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. Buruc Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 22 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Burçlara sahip semaya andolsun ve vaat edilen güne andolsun ve şahit olana ve şahit olunana, görene ve görülene andolsun. Hendeklerin sahipleri helak edildi. İçi yakıt dolu ateşin sahipleri. Ki onlar onun ateşin etrafında oturmuşlardı. Ve onlar müminlere yaptıkları şeyleri seyrediyorlardı. Ve onlardan intikam almaları, aziz ve hamid olan Allah'a iman etmelerinden başka bir şey için değildi. O Allah ki, semaların ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve Allah her şeye şahittir. Muhakkak ki onlar, mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmemişlerdir. Artık onlar için cehennem azabı ve yakıcı azap vardır. Muhakkak ki amenü olanlar, yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlar, onlar için altından nehirler akan cennetler vardır. Ve işte bu büyük fevzdir, kurtuluş ve şerefli bir ikramdır. Muhakkak ki Rabbinin yakalaması elbette çok şiddetlidir. Muhakkak ki O ilk defa yoktan var ederek yaratır ve sonra geri döndürür. Ve O gafurdur, mağfiret edendir, veduttur, çok sevendir.''

O arşın sahibidir, mecittir, çok yüce ve şereflidir. Dilediği şeyi yapandır. Sana o orduların haberi, kıssası geldi mi? Firavun ve Semut kavminin ordularının. Hayır, inkar edenler tekzip etmektedirler, yalanlama içindedirler. Ve Allah onları arkalarından ihata edendir, kuşatmıştır. Hayır, o Kur'an mecittir, yüce ve şerefli Kur'an'dır. O levh-i mahfuzdadır, merkezi kompüter sisteminde kayıtlıdır. Tarık Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 17 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Semaya ve Tarık'a and olsun. Ve Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? O parlak ışığı ile karanlığı delen bir yıldızdır. Bütün nefslerin üzerinde mutlaka muhafız, gözleyici ve koruyucu vardır. Artık insan neden yaratıldığına baksın. Kuvvetle atılan bir sıvıdan yaratıldı. O sıvı, omurga ile göğüs kafesi arasından orada bulunan iki sinir merkezinin organize çalışması sonucu çıkar. Muhakkak ki o Allah, onu, insanı hayata geri döndürmeye, tekrar diriltmeye elbette kadirdir. Gizli şeylerin açıklanacağı gün, artık onun bir gücü, kuvveti olmaz ve bir yardımcı da yoktur. Ve dönüş sahibi semaya andolsun. Ve yarıklara sahip arza andolsun. Muhakkak ki o, gerçekten hakkı batıldan ayıran bir sözdür. Ve o, sıradan bir söz değildir. Muhakkak ki onlar, hile yaparak tuzak kuruyorlar. Ve ben de hile yaparak tuzak kurarım. Artık kâfirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı. Âlâ Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbinin Âlâ ismini tesbih et. O ki yarattı, sonra sevva etti, dizayn etti, düzenledi. Ve o ki bir kader tayin etti. Sonra da hidayet etti. Ve o ki yerden mer'a, yeşillikler çıkardı. Sonra da onu siyah atık haline getirdi. Kur'an'ı sana biz okutacağız. Bundan sonra sen unutmayacaksın. Ancak bu Allah'ın dilediği şeydir. Muhakkak ki o açık ve gizli olanı bilir. Ve kolay gelmesi için biz onu sana kolaylaştıracağız. O halde eğer zikir fayda verecekse zikret, zikri öğret, öğüt ver. Allah'a karşı huşu duyan kişi zikir yapacaktır ve tezekkür edecektir. Ve şaki olan ondan zikirden içtinap edecek, kaçınıp zikretmeyecek. Ki o şaki büyük ateşe atılacak. Sonra onun içinde ateşte ölmez ve de hayat bulmaz. Nefsini tezkiye eden kimse felaha, kurtuluşa ermiştir. Ve o nefsini tezkiye eden Rabbinin ismini zikretti ve de namaz kıldı. Hayır, siz dünya hayatını üstün tutuyorsunuz, tercih ediyorsunuz. Ve ahiret hayatı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Muhakkak ki bu evvelki sahifelerde de elbette var. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti Musa'nın sahifelerinde var. Gâşiye Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 26 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Gâşiye'nin
her yeri kuşatıp kaplayacak olan korkunç felaketin haberi sana geldi mi? İzin günü zillet içinde olan yüzler vardır. Yorucu işler yapan. Onlar kızgın ateşe atılırlar. Kaynar su pınarından içirilirler. Onların yiyeceği dariden, acı, pis kokulu dikenli ağaçtan başka bir şey değildir. Beslemez ve açlığa da bir fayda vermez. İzin günü naim, güzel ve parlak yüzler vardır. Dünyadaki sayından, çalışmasından razıdır. Âli cennettedir. Orada boş söz işitmezsin. Orada devamlı akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar vardır. Ve önlerine konulmuş kadehler. Ve dizilmiş yastıklar. Ve yayılmış, süslü, kıymetli halılar vardır. Onlar hala deveye bakmıyorlar mı ki nasıl yaratılmış? Ve semaya nasıl yükseltilmiş? Ve dağlara nasıl dik olarak yerleştirilmiş? Ve yeryüzüne nasıl düzleştirilmiş bakmıyorlar mı? Artık zikret, hatırlat. Sen sadece müzekkirsin, hatırlatıcısın. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Ancak kim arkasını döner ve inkar ederse, o takdirde Allah onu en büyük azap ile azaplandırır. Muhakkak ki onların dönüşü bizedir. Sonra onların hesapları muhakkak ki bize aittir. Fecr suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Fecr vaktine andolsun ve 10 geceye andolsun ve çift olana ve tek olana andolsun ve geçip gideceği zaman geceye andolsun. Bunlarda akıl sahipleri için bir kasem yok mu? Rabbinin ad kavmini nasıl yaptığını görmedin mi? Sütunlara sahip İrem şehrine. O İrem şehri ki, beldeler, ülkeler içinde onun bir eşi yaratılmadı. Ve vadilerde kayaları oyan Semud'a kavmine. Ve kazıklar sahibi Firavun'a neler yaptı? Onlar ki beldelerde, ülkelerde azgınlık yaptılar. Böylece orada fesadı çoğalttılar. Bundan dolayı Rabbin onları azap kamçısı ile kamçıladı. Muhakkak ki senin Rabbin elbette gözleyendir. Fakat insan ne zaman Rabbi onu imtihan edip böylece ona ikram eder ve onu nimetlendirirse o zaman Rabbim bana ikram etti der. Ve fakat ne zaman onu imtihan edip böylece onun rızkını ölçülü verirse, daraltırsa, o zaman Rabbim bana ihanet etti der. Hayır, bilakis siz yetime ikram etmiyorsunuz ve yoksulları doyurma konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz ve size bırakılan mirası hırslı bir yeyişle yiyorsunuz ve malı aşırı bir sevgiyle seviyorsunuz. Hayır, arz paramparça parçalanıp dağıldığı zaman ve Rabbim geldiği ve melekler saf saf olduğu zaman ve o gün izin günü cehennem getirilmiştir. İnsan o gün izin günü tezekkür eder, düşünüp hatırlar ve bu zikrin, bu hatırlamanın ona nasıl faydası olur ki? Keşke ben hayatım için yaşarken güzel ameller takdim etseydim der. Artık o izin günü kimse onun Allah'ın azabı gibi azaplandıramaz. Ve kimse onun bağladığı gibi bağlayamaz. Ey mutmain olan nefs! Rabbine dön, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Ey fizik vücut! O zaman nefsini tezkiye ettiğin ve ruhunu Allah'a ulaştırdığın zaman bana kul olursun, kullarımın arasına gir ve cennetime gir.
Beled suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, bu beldeye kasem ederim ki ve sen bu beldede ikamet ediyorsun. Ve babaya ve doğan çocuğa andolsun. Andolsun ki biz insanı meşakkat içinde yarattık. İnsan ona hiç kimsenin asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? O pek çok mal tükettim der. Onu hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz vermedik mi? Ve bir dil ve iki dudak. Ve onu iki yola, gay yolu ve hidayet yoluna ulaştırdık, yönlendirdik. Fakat o akabeyi sarp yokuşu aşmadı. Ve akabenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Akabeyi aşmak kölenin azadıdır. Veya yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır. Yakınlık sahibi akraba olan yetimi. Veya çok fakir bir miskini doyurmaktır. Sonra amenü olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden ve sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır akabeyi aşmak. İşte onlar ashab-ı meymenedir. Meymene sahibidir. Amel defteri, hayat filmi sağından verilenlerdir. Ve ayetlerimizi inkar edenler, onlar ashab-ı meşemedir. Amel defteri, hayat filmi solundan verilenlerdir. Onların üzerinde etrafı kapatılmış ateş vardır. Şems Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 15 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Güneşe ve onun duha vaktine, ışığının yayılıp parladığı zamana andolsun. Ve onu takip ettiği zaman aya andolsun. Ve onu güneşi izhar ettiği zaman gündüze andolsun. Onu güneşi sardığı, örtüp ışınlarını giderdiği zaman geceye andolsun. Ve semaya ve onu bina edene andolsun. Ve arza ve onu yayıp döşeyerek yaşanır hale getirene andolsun. Nefse ve onu yedi kademede ahsene dönüşecek şekilde sevva edene, dizayn edene andolsun. Sonra ona, nefse, fücurunu ve takvasını ilham etti. Kim onu, nefsini tezkiye etmişse, felaha, kurtuluşa ermiştir. Ve kim, onun, nefsinin kusurlarını örtmeye çalıştıysa, nefsini tezkiye etmemiş ise, hüsrana uğramıştır. Semud kavmi, kendi azgınlığı sebebiyle, Allah'ın Resulünü yalanladı. Onun, o beldenin en şakisi, deveyi kesmek için ortaya atılınca, o zaman Allah'ın Resulü onlara, o Allah'ın devesidir ve onu sulayınız, onun su içme sırasına riayet ediniz dedi. Fakat onu tekzip ettiler, yalanladılar. Sonra onu, deveyi kestiler. Günahları sebebiyle Rableri onların üzerini azapla kapladı. Sonra da onu o beldeyi dümdüz yaptı, yerle bir etti. Ve Allah onun o beldenin ve halkının ukbasından, akıbetinden, helak oluşlarından korkacak değildir. Leyl Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 21 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Örteceği zaman geceye andolsun ve tecelli edeceği, aydınlanmaya başlayacağı an gündüze andolsun ve erkeği ve dişiyi yaratana andolsun. Muhakkak ki sizin çalışmalarınız, çabalarınız gerçekten dağınıktır, çeşit çeşittir.
Fakat kim verdi, infak etti ve takva sahibi oldu ise ve Hüsna'yı, Allah'ın zatını görmeyi tasdik ettiyse, o zaman biz ona Allah'ın zatını kolayca görmesi için kolaylık sağlayacağız. Ve fakat kim cimrilik etti ve kendini müstani, hiçbir şeye muhtaç olmayan, zengin ve kendi kendine yeterli gördüyse ve Hüsna'yı Allah'ın zatını görmeyi yalanladıysa, o takdirde biz ona zor olanı, kötü akıbete götüren yolu kolaylaştıracağız. Ve helak olduğu zaman malı ona fayda vermez. Muhakkak ki hidayete erdirmek mutlaka bize aittir. Ve muhakkak ki evvel ve ahir elbette bizimdir. İşte sizi yakıcılığı gittikçe artan bir ateşle uyardım. Ona çok şaki olandan başkası yaslanmaz, atılmaz. O ki çok şaki olan Hüsna'yı yalanladı ve yüz çevirdi. Çok takva sahibi olan ise ondan nar-ı telazzadan uzaklaştırılacak. O ki en üst seviyede takva sahibi olan malını verir, temizlenir. Ve takva sahiplerinin bir kimseye malını vermesi onun Allah'ın katında bir nimet karşılığı olsun diye değildir. O sadece Yüce Rabbinin vecihini, zatını iptiga etti, diledi. Ve o yakında mutlaka razı olacak. Duha Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Duha, kuşluk vaktine andolsun. Ve zifiri karanlık çöktüğü zaman geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. Ve ahiret, bundan sonraki hayat mutlaka senin için evvelkinden, dünya hayatından daha hayırlıdır. Ve mutlaka Rabbin yakında sana verecek, ihsan edecek, böylece sen razı olacaksın. Seni yetim bulmadı mı? Sonra seni himaye edecek bir kimsenin yanında barındırmadı mı? Ve seni dalalette buldu, sonra hidayete erdirdi. Ve seni yokluk içinde buldu, sonra zengin kıldı. Fakat bundan sonra yetimi kahretme, üzme. Ve amma sahili, bir şey isteyeni bundan sonra azarlama. Ve fakat Rabbinin nimetlerini artık anlat. İnşirah, Şerh Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Göğsünü senin için şerh etmedik mi? Yarıp genişletmedik mi? Ve senden yükünü kaldırdık, kaldırmadık mı? Ki o yük senin sırtını bükmüştü. Ve senin için zikrini yükselttik. O halde muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir. Muhakkak ki zorluk ve kolaylık beraberdir. Öyleyse boş kaldığın zaman hemen intisap et. Ve öyleyse Rabbine rağbet et, onu öv, hamd et, zikret, tesbih et. Tin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İncire ve zeytine andolsun. Sina dağına andolsun. Ve bu emin beldeye, Mekke şehrine andolsun. Andolsun ki biz insanı, nefsini, ahsen-i takvim içinde nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte yarattık. Sonra onu esfel-i safiliğine, en sefil hale, nefsinin karanlıklarına iade ettik,
çevirdik. Âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel işleyenler hariç. İşte onlar için kesintisiz ecir, mükafat vardır. Ey insan! Öyleyse bundan sonra sana dini tekzip ettiren, yalanlatan nedir? Allah, hakimlerin en güzel hüküm vereni değil mi? Alak Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. İnsanı bir alaktan, embriyodan yarattı. Oku ve senin Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Ki o kalem ile öğretti. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Hayır, muhakkak ki insan gerçekten azgınlık yapar. Kendini müstani görmesi, Allah'a ve hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanması sebebiyle. Muhakkak ki dönüş Rabbinedir. Nehyedeni, men edeni gördün mü? Bir kulu namaz kıldığı zaman. Sen gördün mü? Eğer o kul hidayet üzere ise veya takvayı emrettiyse, sen gördün mü? Eğer yalanladı ve yüz çevirdiyse, Allah'ın onu gördüğünü bilmiyor mu? Hayır, eğer o gerçekten vazgeçmezse, mutlaka biz onu perçeminden, alnından yakalarız, sürükleriz. Yalancı günahkar alın. Haydi, meclisini, yardımcılarını çağırsın. Biz yakında zebanileri çağıracağız. Hayır, ona itaat etme ve secde et ve Allah'a yakın ol. Kadir, Kadir Suresi, Mekke'de nazil olmuştur, 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde biz indirdik. Ve Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi, 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda o gecede Rablerinin izniyle her bir emir için inerler. O gece fecrin doğuşuna kadar selamdır, selamettir. Beyyine Suresi Medine'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kitap ehlinden ve müşriklerden kafir olanlar, kendilerine beyyine açık delil gelinceye kadar küfürlerinden ayrılacak değillerdir. Allah'tan gönderilen Resul, onlara tertemiz, batıl ve şüpheden uzak sahifeleri okur. O sayfalar, içinde temel, değişmez hükümler yazılı olan kitaplardır. Ve kitap ehli olanlar, onlara beyyine gelmesinden önce tefrikaya düşmediler, fırkalara ayrılmadılar. Ancak kendilerine beyyineler geldikten sonra tefrikaya düştüler. Ve onlar, Allah için hanifler olarak dinde halis kullar olmaktan, nefslerini halis kılmaktan ve namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten başka bir şeyle emrolunmadılar. İşte kayyum din, kıyamete kadar devam edecek din budur. Muhakkak ki kitap ehlinden inkar edenler ve müşrikler cehennem ateşindedirler ve orada devamlı kalacak olanlardır. İşte onlar yaratılmışların şerli olanlarıdır. Muhakkak ki âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel yapanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar yaratılmışların hayırlı olanlarıdır.
Rableri katında onların mükafatı, altlarından nehirler akan adın cennetleridir. Orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı ve onlar ondan Allah'tan razıdır. İşte bu Rabbine huşu duyan kimseler içindir. Zilzal Suresi Medine'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Arz o şiddetli sarsıntısı ile sarsıldığı zaman ve arz ağırlıklarını dışarı çıkardığı zaman ve insan ona ne oluyor dediği zaman o gün izin günü arz haberlerini anlatacak. Rabbinin ona vahyetmesiyle. İzin günü insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için dağınık olarak ortaya çıkacak. Artık kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Ve kim zerre kadar şer işlerse onu görür. Adiyat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nefes nefese koşanlara and olsun. Sonra hızla çarparak kıvılcım saçanlara. Sonra sabah vakti ansızın akın edenlere and olsun. Böylece onunla tozu dumana kattılar. Sonra da onunla topluluğun ortasına daldılar. Muhakkak ki insan Rabbine karşı gerçekten çok nankördür. Ve muhakkak ki o buna elbette şahittir. Ve muhakkak ki onun hayır, mal sevgisi gerçekten kuvvetlidir. Artık kabirlerde olanlar çıkarıldığı zaman bilmiyorlar mı ki ve göğüslerde olanlar hayır ve şerre ait tüm düşünceler, niyetler toplanıp izhar edildiği zaman muhakkak ki onların Rabbi izin günü mutlaka onların her şeyinden haberdar olandır. Kâri'a Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 11 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kâri'a. Kâri'a nedir? Kâri'anın ne olduğunu sana bildiren nedir? O gün insanlar dağılmış kelebekler gibi olurlar. Ve dağlar atılmış rengarenk yünler gibi olur. Fakat artık kimin tartıları ağır gelirse, pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha çok olursa, işte o razı olduğu bir yaşayış içindedir. Ve amma kimin tartıları hafif gelirse, pozitif dereceleri negatif derecelerinden daha az olursa, artık onun anası, onu saracak olan haviyedir, cehennem ateşidir. Ve onun haviyenin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, kızgın, yakıcı bir ateştir. Tekasur Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 8 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Çoklukla mal, mülk, evlat ile övünmeniz sizi oyaladı. Hatta kabirleri ziyaret ettiniz, ölülerinizi bile sayarak çoklukla övündünüz. Hayır, siz yakında bileceksiniz. Sonra, hayır, öyle olmadığını siz yakında bileceksiniz. Hayır, keşke siz İlmel yakın, kesin bilgiyle bilseydiniz. Mutlaka cahimi, alevli ateşi göreceksiniz. Sonra mutlaka onu aynel yakın ile gözünüzle göreceksiniz. Sonra izin günü
mutlaka nimetlerden sorgulanacaksınız. Asr suresi Mekke'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Asra yemin olsun. Muhakkak ki insan gerçekten hüsrandadır. Ama amenu olanlar, ilk 7 basamağı aşanlar, nefs tezkiyesi yapanlar, ikinci 7 basamağı aşanlar, Allah'a ruhu ulaşıp hakkı tavsiye edenler, üçüncü 7 basamağı aşanlar ve sabrı tavsiye edenler, dördüncü 7 basamağı aşanlar hariç. Humeze suresi Mekke'de nazil olmuştur. 9 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadan çekiştirmeyi ve kaş gözle alay etmeyi alışkanlık haline getirenlerin hepsinin vay haline. O ki malı toplardı ve onu tekrar tekrar sayardı. Malının onu ebedi kılacağını sanıyor. Hayır, o mutlaka Hutame'ye, tutuşturulmuş ateşe atılacak. Ve Hutame'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? O, Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Ki o Hutame, yüreklerin üstüne çıkar, yükselir. Muhakkak ki o, onların, kafirlerin üzerine kapatılmıştır. Uzatılmış yüksek sütunlarda olacaklar, bağlanacaklar. Fil suresi Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Senin Rabbin fil sahiplerine neler yaptı görmedin mi? Bilmiyor musun? Onların hilesini boşa çıkarmadı mı? Ve onların üzerine ebabil kuşlarını gönderdi veya uçan ebabilleri gönderdi. Pişmiş sert tuğladan taşları onların üzerine atıyorlardı. Öyle ki böylece onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptılar. Kureyş suresi Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kureyş'in ülfetini emin ve rahat olmalarını sağladığı için onları yaz ve kış yolculuklarında göçlerinde ülfet ettirdiği, emin ve rahat olmalarını sağladığı için artık bu beytin Kabe'nin Rabbine kul olsunlar. O ki onları açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı. Maun suresi Mekke'de nazil olmuştur. 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Dini yalanlayanı gördün mü? Oysa yetimi itip kakan işte odur. Ve miskini, yoksulu, çalışmaya gücü olmayanı doyurmaya teşvik etmez. İşte o namaz kılanlara yazıklar olsun. Onlar ki namazlarından gafil olanlardır. Onlar riya yapanlardır, gösteriş için yapanlardır. Ve mauna, zekata ve yardımlaşmaya mani olurlar. Kevser suresi Mekke'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz sana Kevser'i verdik.
O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Muhakkak ki sana nesli kesik diye buğz eden o kendisi ebterdir, soyu kesiktir. Kafirun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ey kafirler! Ben sizin taptığınız, kul olduğunuz şeylere tapmam, kul olmam. Ve siz benim kul olduğuma Allah'a kul olacak değilsiniz. Ve ben de sizin taptığınız şeylere kul olacak, tapacak değilim. Ve siz benim kul olduğum Allah'a kul olacak değilsiniz. Sizin dininiz sizin ve benim dinim benim. Nasr Suresi Medine'de nazil olmuştur. 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların grup grup Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman, o zaman Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Muhakkak ki o, tövbeleri kabul edendir. Tebbet, Mesed Suresi, Mekke'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Leheb'in iki eli kurudu ve helak oldu. Ona malı ve kazandıkları bir fayda vermedi. Alevli ateşe atılacak ve onun odun taşıyan kadını da. Onun boynunda mesedden, bükülmüş liften bir ip vardır. İhlas Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, o Allah birdir, tektir. Allah Samed'dir, her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O doğurmadı ve doğurulmadı. Ve O'nun bir denge olmadı, olamaz. Felak Suresi Medine'de nazil olmuştur. 5 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ben Felak'ın Rabbine sığınırım. Yarattıklarının şerrinden ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman haset edenin şerrinden. Nas Suresi Medine'de nazil olmuştur. 6 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, ben insanların Rabbine sığınırım. İnsanların melikine, malikine, insanların ilahına sığınırım. Hannas'ın vesveselerinin şerrinden, ki o Hannas, insanların göğüslerine vesvese verir. İnsanlardan ve cinlerden, insanların Rabbine, melikine ve ilahına sığınırım.

0: Sizler konuşuyorum. Allah neyi düşünürsün, neyi düşünürsünüz? Bir önce cevap veriyorum. Tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sözünden daha iyi sonuçlar oluşturacağınızı aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz. O zaman teslim olmadınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem derecesi ne olursa olsun verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiği zaman emrolanlara sesleniyorum. Size bir emir verildiği zaman onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle şöyle şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala size bir emrin ulaştırılmasını emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer siz çok mutlu size şu veya bu şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistem içinde olsa size bir emir verirsek o emre dikkat alırsın. Kendiniz bir şey sakmayın. Çünkü öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilir. Onu kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehd ederseniz bütün engelleri mutlaka aşarsınız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir veriyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Sonra diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor, yok diyor, ben böyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne verilmek üzere bir para vermedi, bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki, bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki, sana söyledi bana diyor, rüyamda diyor, parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyorum 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman ters yüzü geri dönerler. İş orada biter. Sizin söylediğiniz imkansız diyen adamla orada vaydete ulaşamayan kişinin kös kös geri dönüşü ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi Cebbar'a telefon olsam desem ki, şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ve size diyorum ki, ben onlara, evet bu gece 0.6'da 22 derece soğuk var. Ama 0.6'daki bu 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticini, jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu dedik vazifeniz bu. Sabah namazından sonra tesise gidiyoruz. Sadece iki kişi görüyorlar. 20 küsur kişiden iki kişi kalmış. Birisi cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğim en ufak emirlerde kendinize az kişiler çalıştırmadan ayını gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinize bir şeyler kaptığı görülmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için ona sığınır. Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım. Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Şart yok. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynası lafa bakılmaz. Görünür, hütbeyi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyoruz biraz? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır.
1: Öyleyse Allah'ın yolunda bir tek yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın bir sevgilisi olurum. Böyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır.
0: Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Rökülmesi onu hep tembelliğe, hep nefsin sikametindeki olayları götürür.
1: Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmez bir Allah'a selam tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin mertebasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişinizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafınızdaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah-u Teala daha ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah-u Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta size hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlığı göstermeye hazır olursanız.
0: Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır. Her cümlem Allah-u Teala'nın size ikram ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredici kuran başka bir insan değilim değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıratı sekin üzerinde yücelerek, dikkatini yükselerek kadimini kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
2: Öyleyse Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyorum ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Kulüpçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Böyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah-u Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

0: Fatiha.
1: Mer Fatiha, mer as-salawat. Tamam, as-salawat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. İbrahim Suresi 14. ayet-i kerime ile inşallah konumuza giriyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le nuskinennekum kumul arda min ba'dihim zalike lemen zalike li men hafe makami ve hafe va'id. Kelimeler ve le nuskinennekum ve sizi yerleştireceğiz vel arda arz yer min badihim onlardan sonra zalike işte bu limen kimse için hafe korkan makami makamından ve hafe ve korkan va'idi vaadimden, tehdidimden. Cümlecikler ve le nuskinenne kumul arda sizi mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. Min badihim onlardan sonra zalike limen hafe makami işte bu makamdan korkan kimse için.

tekrar ediyorum, sizi onlardan sonra mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. İşte bu makamımdan ve tehdidimden, vaadimden korkan kimse içindir. Sevgili kardeşlerim, ne olmuştu? 13. ayet-i kerimede diyorlardı ki Resullerine, ya sizi yurdumuzdan çıkaracağız ya da siz bizim dinimize döneceksiniz. Ya da ya bizim dinimize dönersiniz ya da sizi yurtta buradan, bizim yurdumuzdan çıkarırız. Ve Allah-u Teala onlara vahyetmişti ki o zalimleri mutlaka yok edeceğiz. O ayetten sonra, 13. ayetten sonra bu geliyor, 14. ayet-i kerime. Sizi onlardan sonra mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. Onları oradan çıkaracağız, öldüreceğiz, onları yok edeceğiz ve onların yerine sizi getireceğiz diyor Allah-u Teala. İnsanların kuvvet sahibi olduklarını zannedenlerin yeryüzünde hep hüsrana düşmeleri bu sebepledir. Allah'a karşı çıkmayı bir marifet zannederler. Sonra da Allah-u Teala onları cezalandırır. Hiç hastalıkları yokken bakarsınız ölüp gidivermişlerdir. Ben öldüklerini aslında bilirler öldükleri anda. Onlara neden? Onların öldükleri ifade edilir Allah-u Teala tarafından. Hataları söylenir. Allah'ın Resullerine karşı çıkanların bu encamı her zaman devresinde, her zaman diliminde tahakkuk eder. İbrahim Suresi 15. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve stef tehu ve habe kullu cebbarin anid. Kelimeler ve isteftehu, yani ve isteftehu ve fetih, zafer istediler ve habe ve kaybettiler. Kullu, her, bütün, hepsi, cebbarin, zorba, zorlayıcı, anidin, inatçı, bile bile haktan yüz çeviren. Ve isteftehu, Resuller fetih, zafer istediler. Ve habe ve kaybettiler. Kullu cebbarin anidin. Bütün zorba inatçılar. Resuller Allah'tan fetih istediler. Ve bütün zorba inatçılar kaybettiler. Hep aynı şey. Allah-u Teala'ya bile bile karşı çıkıyorlar. Kim bu insanlar? Bu ayetlerdekiler putperestler. Her devirde Allah'ın söylediklerini kendilerine göre değiştirenler hep mevcut olmuştur. Ve bu değişimin sonunda onları bir hüzün kaplamıştır. Çünkü Allah-u Teala mutlaka onları cezalandırır. Eğer toplumlarıyla birlikte cezalandırmak istiyorsa onların üzerine afetler verir. Bir ses, bir sel, bir zelzele Allah-u Teala'nın her açıdan cezalandırma sistemleridir. Ve burada da aynı şey söz konusu. Allah'ın Resullerinin, Allah'ın yardımcısı ve Resuller fetih istediler diyor. Her zorba inatçı bozguna uğrayıp yok oldu. Burada Allah-u Teala

14. ayet-i kerimede söylediği mutlaka sizi oraya yerleştireceğiz de yerleştireceğiz olayında ve bu ayette Allah-u Teala'nın Mekke'nin fethini de müjdelediği neticesine ulaşabiliyoruz. Bütün Resuller için aynı şey söz konusudur. Sonunda zafer onların olmuştur. Ve işte burada Resuller fethi istediler. Her devir için geçerli söz. Ve bütün zorba inatçılar kaybettiler diyor Allah-u Teala. 16. ayet-i kerime. Min verâihi cehennemu ve yuska min ma'in sadid. Sadid. Min verâihi, onun arkasında, ardında cehennemu, cehennem ve yuska, ve içirirler min ma'in, sudan sadid. Sadidin, irin, kanla karışık mavi, mayi, sıvı. Min verâihi cehennemü, onun arkasında cehennem vardır. Ve yuska min ma'in sadidin, ve irinli sudan içirilir. Yuska kelimesi, saki kelimesi aynı kökten geliyor, içmek. Ve irinli sudan içirilir.

iki cümleciyi birleştirirsek, onun arkasında cehennem vardır ve irinli sudan içirilir. Bütün devrelerde, bütün zorbalar bu dünyada belli bir hayat yaşarlar. Ondan sonra da ölüp giderler. Ama kıyamet günü hesaplar görüldüğünde onlar cehennemde böyle bir cezayla karşı karşıya olacaklar. İrinli sudan içmek. Cehennem hayatı konusunda Allah'ın birçok ayeti var Kur'an-ı Kerim'de. Ve o ayetlerden bir tanesi irinli sudan içilmesi hali. Ve 17. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yetecerreuhu ve la yekadu yusiguhu ve ye'tihil mevtu min kulli mekanin ve ma huve bi meyyit ve min verâihi azabun galiz. Yetecerreuhu, onu yutmaya çalışır. Çalışacak. Ve la yekâdı, ve olmayacak, olamayacak. Yusîguhu, onu boğazdan kolayca geçirir. Ve yettihi el mevtü, ve ona ölüm gelecek. Min kulli mekanin, her yerden, her mekandan. Ve ma, ve olmaz, olamaz. Ve o bir meyyitin, ölü olamaz. Ve min verayhi, ve onun arkasından azabın, bir azap, galizün, ağır bir azap, galiz bir azap.

ve cümlecikler. Yetecerreuhu, onu yutmaya çalışacak. Ve la yikadu yusiguhu, ve onu boğazından kolayca geçiremeyecek. Ve yetihil mevtü, ve ona ölüm, öldürücü sebepler gelecek. Min kulli mekanin, bütün mekanlardan. Ve ma hüve bi meyyitin, fakat o ölemez. Ölmek istediği halde ölmesi mümkün olmayacak. Ve min veraihi, ve onun arkasından azabın galiz. Galiz, ağır bir azap vardır.

ve cehennemdeki insanların halini anlatıyor Allah-u Teala. İrin içiriyorlar, içmeye çalışıyor ama yutamıyor tiksintiden vesaireden. Onu anlatıyor Allah-u Teala, onu yutmaya çalışacak ama onu boğazından kolayca geçiremeyecek.

bütün mekanlardan ona ölüm gelecek ve fakat o ölemeyecek. Yani ölmek istediği halde ölmesi mümkün olmayacak. Ve onun arkasından galiz, ağır, yani ağır bir azap vardır. Şeytan ve cehennemde olan diğerleri hepsi aynı standartlarda bu işkenceleri çekecekler. Ölmek isteyecekler ama ölemeyecekler. Allah-u Teala bir başka ayet-i kerimesinde onları eritecek olan bir mayın içine koyarız diyor. Bütün derileri o mayide erir ve ölmek isterler, ölemezler. Yeniden et giydiririz. Yeniden o asidin içine koyarız onları diyor Allah-u Teala. Onlar hep ölmek isterler ama sonsuza kadar ölemezler. O azabı çekmek mecburiyetindedirler diyor. Yani şu dünyada Allah'ın emrettiği gibi bir hayat geçiren insanlar için bunların hiçbirisi söz konusu değil. Onlar bu dünyada da mutlu olacaklardır. Ahirette de mutlu olacaklardır. Mutluluğun sırrını yakalamış insanlar olacaklardır. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın yolunda olmanın güzelliğini, şu dünyada mutluluğu yaşamak, ahirette de Allah'ın cennetinde olmak. Ve 18. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Meselüllezîne keferû bi rabbihim. A'maluhum ke rema di niş teddet ke rema din iş tedet. İşteddet. Bihir rihu fi yevmin asıf. Asıfîn. La yakdirûne mimma kesebû ala şeyin şey. Zalike hüved dalalül ba'id. Meselü kelimeler, mesele, durum. Ellezine keferu, inkar edenler, kafir olanlar,

bir Rabbihim, Rablerini, amalühüm, onların amelleri, yaptıkları, ke remadin, kül gibi, işteddet, savurdu, bihi, onu, errihu, şiddetli rüzgar. Fî yevmin, gün içinde, günde, asıfîn, fırtına. La yaktırûne, güç yetiremezler. Mimma, şeyler, kesebu, kazandılar. Ala, üzerine, şeyin, şey, şeyler. Zalike, işte bu, bu, hüve, o, eddelalu, dalalet, elbaydu, uzak. Meselüllezine keferu bi rabbihim, Rablerini inkar edenlerin durumu. Amalühüm ke remadin, onların amelleri kül gibidir. İşte det bihir rihu, şiddetli rüzgar onu savurur. Fî yevmin âsıfîn, fırtınalı bir günde. Lâ yakdirûn, kadir olamazlar. Mimma kesebû alâ şey'in, iktisap ettiklerinden, kazandıklarından, yani iktisap ettiklerinden, yani kazandıklarından bir şeye, yani bir şeyi elde etmeye kadir olamazlar. Zalike hüved dalalül vaidu, İşte o uzak dalalettir. Şimdi cümlecikleri cümleler haline getirelim. Rablerini inkar edenlerin amellerinin durumu, şiddetli rüzgarın savurduğu kül gibidir. İktisap ettiklerinden, kazandıklarından bir şeye kadir olamazlar. İşte o uzak dalalettir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala burada da uzak dalaletten bahsediyor. Şimdi uzak dalalet bize Nisa 167'yi hatırlatmalı, 168'i hatırlatmalı, 169'u hatırlatmalı. Ne diyordu Allah-u Teala orada? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَّدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّ دَلَالًا بَع۪يدًا. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların Allah'ın yoluna girmesini engellerler. Ruhlarının sırat-ı müstakime ulaştırmasını insanların engellerler. Mani olurlar. Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Tabi olmamışlardır. Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Tabi olmamışlardır hiç kimseye. Kibirleri buna engeldir. Tabi böyle olduğu için de Allah'ın yoluna ulaşamamışlardır. Allah'ın yolunun dışında dalalettedirler. Hem de onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Kendileri Allah'ın yolunda değiller. Ve başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Sonra ne diyor Allah Teala? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ. Onlar hem kafirdirler, hem de başka insanları Allah'ın yolundan men etmeleri sebebiyle hem de zalimdirler. Allah onlara asla mağfiret etmez. Eğer tabi olsalardı, o zaman Allah'ın yoluna ruhları vücutlarından ayrılıp ulaşmış olacaktı. Ve Allah onların günahlarını sevaba çevirmiş, yani onlara mağfiret etmiş olacaktı. Ama onlara Allah mağfiret etmez, çünkü Allah'ın yoluna girmedikleri gibi başkalarını da men ediyorlar. Kendileri girmedikleri cihetle Allah'ın yoluna hiçbir zaman Allah-u Teala onlara mağfiret etmeyecektir. Onların günahlarını sevaba çevirmeyecektir. Hep kafir olarak ve dalalet olarak kalacaklardır. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Allah onları sıratı tarik-ı müstakime de ulaştırmaz. Allah onları ancak cehennem yoluna ulaştırır. Orada cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse kimdir bu insanlar? Rablerine karşı Rablerini inkar edenlerin, kafir olanların durumu.

Şimdi böyle bir noktada bu iki işaretinde burada var olması söz konusu. Yani onlar Allah'ın yolunda değillerdir. Sırat-ı müstakim üzerinde değillerdir. Yetmez, başka insanların da sırat-ı müstakimin üzerinde olmasını engellemişlerdir. Ve onların amellerinin durumunu anlatıyor Allah-u Teala. Fırtınada savrulan kül gibi. İktisap ettiklerinden hiçbir şeye kadir olamazlar. Yani kül, nasıl külün her zerresi fırtınalı bir günde havaya bırakırsanız her bir tarafa gider, elinizde hiçbir şey kalmazsa, tıpkı onun gibi kazandıklarından hiçbir kazançları olmaz diyor Allah-u Teala. Bu derecat açısından kazançsızlıktır. Allah onlara asla mağfiret etmeyecektir. Onların günahlarını sevaba çevirmeyecektir. Bütün uzaklardakiler için aynı şey. Yani ellerinde, avuçlarında bir şey kalmayacaktır. O kendileri Allah'ın yoluna girmeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan meyleden bu insanlar uzak bir delalet içinde olacaklar.

bu insanlar kimlerdi? Resul'e diyorlardı ki, sen ya bizim gibi bizim putlarımızı tapacaksın, o sırat-ı müstakim falan dediğin şeyden vazgeçeceksin, ya da biz seni ve seninle beraber olanları buradan kovarız, sürüp çıkarırız. Kendileri Allah'ın yolunda değiller. Başkalarını da Allah'ın yolundan men etmek istiyorlar. Ülkelerinden çıkarmak suretiyle. İşte uzak velayetin üç vasfı var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birinci vasıf, Allah'ın yolunda değiller. Sırat-ı müstakime ulaşmamışlar. Tabi olmamışlar. Allah'a ulaşmayı dilememişler. İkinci vasıf, bunlar kafir. Kalplerinde küfür yazıyor. İşte bu insanların yeni bir vasfı daha var. Zalim. Bu insanların başka bir vasfı, Allah'ın kendilerine asla mağfiret etmeyeceği. Bir başka vasfı, Allah'ın onları asla sırat-ı müstakime, tarik-i müstakime ulaştırmayacağı ve son vasıfları, Allah'ın onları mutlaka cehenneme ulaştıracağı. Nitekim bir evvelki ayet-i kerimede gidecekleri yerin cehennem olduğu ve cehennemde yaşadıkları hayatta anlatılıyor. Uzak velayet içindeki insanların durumu. Yani Allah'a ulaşma safhasını da, Allah'a ulaşmayı dileme safhasını da ulaşamamış insanlar. Allah'a ulaşmayı da dilemiyorlar. Mürşide tabi olmayı falan bir tarafa bıraktık. Allah'a ulaşmayı dahi dilemiyor adamlar. Ve İbrahim suresinin 19. ayet-i kerimesi. Elem tera ennallâhe halekas semavati vel ardı vel arda bil hakkı in yeşâ yushibkum ve ye'ti bi halkın cedid. E mi lemtere görmüyorsun. Enne Allah'ın olduğunu, halaka yarattı. Es

Enne Allah'a muhakkak ki Allah. Elem tere

görmüyor musun? Enne Allah'e, muhakkak ki Allah halaka yarattı, es semavati gökleri, semaları, vel arda ve yeryüzü, arz. Bi el hakkı, hak ile. İn yeşâ, eğer dilerse, yüzhibküm, sizi giderir, yok eder. Ve ye'ti, ve getirir. Bi halkın, bir yaratma ile, halk etme ile, cedidin, yeni. Yeni bir yaratma ile, yeni bir halk etme ile getirir. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Elem tere, görmüyor musun? Ennallâhe haleke,

Muhakkak ki. Allah yarattı. Es semavati vel ardı, semaları ve yeryüzünü. Bil hakkı, hak ile. İn yeşa, eğer o dilerse, yushibkum, sizi yok eder. Ve yeti ve getirir. Bir halkın cedidin, yeni bir halk etmeyle. Yaratmayla.

Öyleyse sonucuna bakıyoruz. Bu cümlecikleri cümleler haline getirdiğimiz zaman şu çıkıyor. Allah'ın semaları ve yeryüzünü hak ile yarattığını görmüyor musun?

Eğer o dilerse sizi yok eder ve yeni bir halk etme, yani yaratma ile getirir, yani yeni bir toplum getirir. Sizi yok eder, yerinize başka bir toplumu getirir diyor Allah Teala. Kur'an'da birkaç yerde bu geçiyor. Bu tarzda ifade. Allah Teala dileseydi sizi yok ederdi de yerinize yeni bir toplum getirirdi diyor. Her şey Allah'ın elinde ve yeni bir halk etmeyle, yaratmayla sizin yerinize yeni bir toplum getirmesi söz konusudur diyor Allah Teala. Allah razı olsun. Ve ayet 20. Ve ma ve değildir. Ve ma zalike alallahi bi aziz. Azizin bi aziz. Ve ma ve değildir kelimeler. Zalike işte bu. Bu alallahi Allah'a bi azizin güç, zor, büyük. Ve ma zalike ve bu değildir. Alallahi Allah üzerine bi azizin büyük. Ve bu Allah için büyük bir şey değildir.

Allah-u Teala dilerse bir toplama yakiler, onların yerine yenisini getirir. Ve birçok yerde yapmıştır bunu. Azizlut'un kavmini, birçok kavmi Allah-u Teala yok etmiştir, Hazreti Nuh'un kavmini. Yerine yeniden insanları getirmiştir onların yerlerine.

Ve bu Allah için büyük güç bir iş değildir. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın külli şeyin kadirin buyuruyor Allah Teala. Dilediği anda, bir anda kainatı yaratan Allah Teala bir anda kainatı yok edecektir. İnsanları da yok etmesi her zaman rahatlıkla elbette mümkündür. Öyleyse böyle bir durumda Allah Teala'nın yaptığı şeye dikkatle bakalım. O kadir-i mutlaktır. Her şeyin ol demesiyle olduğu yüce yaratıcı. Allah razı olsun. İbrahim suresinin 21. ayeti kerimesindeyiz. Allah Teala buyuruyor. Ve berezu lillahi cemi'an fe kalet du'afa u lillezi nestekberu inna künna lekum tebe'an fe hel entüm mugnune. Anna min azabillahi min şey. Kalu lev hedanallahu le hedeynakum sevaun aleyna cezina em saberna ma lena min mahiz. Ve kelimeler ve berezu ve çıktılar, bariz olarak göründüler. İllallah li Allahi Allah'a, Allah'ın huzuruna cemiyan hepsi. Ve kale o zaman dediler, ed duafa'yı zayıflar, güçsüzler, lillezine istekberu tekebbür eden, kibirlenen kimselere, inna muhakkak ki biz, künna biz olduk, lekum size, tebean tabi. Fehel artık şu an şimdi mi entüm siz mugnune giderenler, uzaklaştıranlar, anna bizden, min azabillahi Allah'ın azabından, min şeyin bir şeyden bir şeyi, galu dediler, lev eğer şayet hedana Allah'ı, Allah bizi hidayete erdirdi, le hedeynaküm, elbette biz sizi hidayete erdirdik. Sevavün eşittir, birdir, aleyna bize göre, bizim için, ecezina feryat mı ettik, em saberna yoksa sabır mı ettik, malena bize yoktur, min mahisin kaçacak bir yer yoktur. Şimdi bu kelimelerin cümlecikler haline dönüştürülmesini gözden geçirelim. Ve berezu lillahi cemiyan, hepsi Allah'ın huzuruna çıktılar. Fekalet duafa'ü lillezine stekberu, ve zayıf, güçsüz olanlar kibirlenenlere şöyle dediler. İnna künna leküm tebe'an, muhakkak ki biz size tabi olduk. Fehel entüm mugnune anna min azabillahi min şeyin. Şimdi siz Allah'ın azabından bir şeyi
bir parçacığını, birazını bizden giderebilir misiniz?

قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللّٰهُ لَهَدَيْنَاكُمْ Onlar, eğer Allah bizi hidayete erdirseydi, elbette biz de sizi hidayete erdirirdik, dediler. Sevâ'ün aleyna ecezina em saberna. Sabretsek de, sabretmesek de, bizim için aynıdır. Mâlenâ min mahîsin. Bize kaçacak bir yer yoktur.

Bugün kıyamet günü hepsi Allah'ın huzurundalar ve zayıflar dediler ki biz size tabi olduk. Şimdi siz Allah'ın azabından herhangi bir azabı bizden giderebilir misiniz? Onları dalalete bırakanlar o zaman diyecekler, eğer Allah bizi hidayete erdirseydi biz de sizi hidayete erdirirdik. Yani sahtekarlık orada da devam ediyor. Kendileri bilerek, isteyerek Allah'ın yoluna girmemiş olan ve başka insanların da yola girmesini, hidayete ermesini engellemiş olan uzak dalaletin mensupları, uzak dalaletin temelinde bu var. Kendileri Allah'ın yolunda değiller. Yolunda olmadıkları için zaten kalplerinde küfür yazıyor, kafirler. Ve kendileri Allah'ın yolunda olmadığı gibi başkalarını da Allah'ın yolundan men etmişler. Allah'ın yolundan, yoluna ulaşmaktan men etmişler, ulaşmalarına mani olmuşlar. İşte bunlar uzak dalalet içindeki insanlar. Öyleyse hidayete ulaşmak istemeyenler kendileri, başkalarını da hidayetten caydıranlar, uzaklaştıranlar, Allah'ın yolundan engelleyenler, Allah'ın yoluna girmesine mani olanlar onlar. Ve o gün hiç utanmadan diyorlar ki kıyamet günü Allah bizi hidayete erdirseydi biz de sizi erdirirdik ama Allah bizi hidayete erdirmedi. Sevgili kardeşlerim, hayır öyle değil. Onları hidayete erdirmeyen Allah değil. Onlar hidayete ermeyi dilemedikleri için yetmez. Başkalarını da Allah'ın yolundan men ettikleri için Allah Teala elbette onları hidayete erdirmeyecektir. Hidayete ermek için Allah'ın yardımı şarttır. Ama bu yardımın gelebilmesi için kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, iradesini bu istikamette kullanması asıldır. Bu insanlar hem o istikamette iradelerini kullanmıyorlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yetmez, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorlar. Aynı sebeple kendileri Allah'ın yoluna girmiyorlar. Başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini, yani hidayete adım atmasını, hidayete yönelmesini engelliyorlar. Ondan sonra da hiç utanmıyorlar. Diyorlar ki Allah bizi hidayete erdirmiş olsaydı biz de sizi hidayete erdirirdik. Yani orada bile hidayete erememelerinin sebebini Allah'a yüklemeye çalışıyorlar. Tıpkı şeytanın Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip kovulmasının üzerine Allah'a iftira atması gibi. Beni azdırmana yemin ederim ki diyor İblis. Yani sen beni Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men ettin diyor. Oysa ki secde etmeyen İblis Allah istediği için değil, o secde etmediği için Allah ona secde ettirmiyor. Yoksa Allah Teala isteseydi ona da secde ettirirdi. Ama bu onun iradesini kullanmasına mani olmak demekti. O zaman cezayı da hak etmemiş olacaktı şeytan. Oysa ki Allah Teala seni kıyametten sonra ebediyen cezalandıracağım diyor. Neden? Eğer Allah'ın iradesiyle onu yapmış olsaydı Allah Teala El Adl esmasının sahibi olarak onu cezalandırır mıydı? Asla. Adalet yerine gelmiş olmazdı. El-Hak esmasının sahibi olarak cezalandırır mıydı? Gene asla böyle bir şey mümkün olamazdı. El-Adl esmasına da, El-Hak esmasına da aykırı olurdu sonuç. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 22. ayet-i kerimeye geliyoruz. Diyor ki
Allah Teala ve kâle şeytanu lemma kudiyel emru innallâhe ve adekum va'del hakkı ve va'at tukum fe ahlef tukum ve ma kâne liye aleykum min sultanin illa en de'avtukum feste cebtum li fe la te lumuni ve lumu enfusekum ma ene bi musri hikum ve ma entum bi musri hi inni kefertu bima eşrek temuni min kablu inne zalimine lehum azabun elim. Ve kâle şeytanı ve şeytan dedi lemma olduğu zaman kudiye el emru emir yerine getirildi tamamlandı. Emir yerine getirilip tamamlandığı zaman innallâhe muhakkak ki Allah vaadekum size vaad etti vaadel hakkı hakkın vaadi ve vaad tüküm ve size vaad ettim fe ahlef tüküm size verdiğim sözden hilaf ettim vaadimden döndüm ve mâ kâne ve olmadı yoktu liye benim aleyküm sizin üzerinizde min sultanin yaptırım gücü bir sultan, bir kuvvet, bir güç benim üzerinizde bir kuvvetim, bir gücüm, bir sultanlığım yaptırma gücüm yoktu. İlla en ancak sadece de'avtüküm sizi davet ettim. Fe İsteceptüm, böylece siz icabet ettiniz li bana. Fela telumuni ve artık beni kınamayın, lanetlemeyin, levmetmeyin. Beni lanet değil, levmden geliyor. Lev, telumuni. Beni kınamayın, levmetmeyin ve lumu ve kınayın, levmedin enfüseküm sizi, nefslerinizi, kendinizi ma değil ene ben bi müsrihi kum sizin yardımcınız değilim ve ma entüm ve siz değilsiniz bi nusrihiye benim yardımcım inni muhakkak ki ben kefertu inkar ettim bima şeyi eşrektumuni beni ortak koşmanız min kavli önceden daha önce İnne zalimine muhakkak ki zalimler lehüm onlara vardır. Azabın eleyim acı bir azap. Cümlecikler ve kâle şeytani lemmâ kudiyel emru. Şeytan emir yerine getirildiği zaman yani hepsi cehenneme atıldığı zaman şöyle dedi. İnnallâhe vaadeküm vaadel hakkı. Muhakkak ki Allah size hakkın vaadini vaad etti.

hak olan vaadini İnne Allah'a vaadeküm, Allah size vaad etti. Vaadel hakkı. Hak olan vaadi.

size hak olan vaadini vaat etti. Ve vaattüküm, ve ben de vaat ettim. Ve ahleftüküm, fakat ben size vaadimden döndüm. Ve ma kâne liye aleykum min sultanım, ve ben sizin üzerinizde bir güce

üzerinizde bir güce, sultanlığa sultanlığa yaptırım gücüne sahip değilim. İlla en davetüküm, sadece sizi davet ettim. Festecep tümli, böyle siz bana icabet ettiniz. Fela teklumuyni, artık beni kınamayın. Felumu enfiseküm, kendinizi kınayın. Ma ene bi musrihikum, ben sizin yardımcınız değilim. Ve ma entüm bi musrihiyye, siz de benim yardımcım değilsiniz. İnni kefertu bima eşektumuni bin kablü, gerçekten ben sizin beni ortak koşmanızı daha önce de inkar ettim. İnne zalimine lehum azabin elimün, muhakkak ki zalimlere acı bir azap vardır. Topluyoruz. Şeytan emir yerine getirildiği zaman şöyle dedi: muhakkak ki Allah size hak olan vaadini vaat etti. Ve ben de size vaat ettim. Fakat ben size vaadimden döndüm. Ve ben sizin üzerinizde bir güce, yaptırım gücüne, sultanlığa sahip değilim. Siz de benim yardımcım değilsiniz. Sadece sizi davet ettim. Böylece siz bana icabet ettiniz. Artık beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Ve ben sizin yardımcınız değilim. Siz de benim yardımcım değilsiniz. Gerçekten ben sizin beni ortak koşmanızı daha önce de inkar ettim. Muhakkak ki zalimlere acı bir azap vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Burada şeytanı görüyorsunuz. İnsanlara söylediğine dikkat edin. Sizi zorla hiçbir şey koşmadım diyor şeytan. Ben size teklifte bulundum. Siz de teklifime icabet ettiniz, davetime icabet ettiniz diyor. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bu konuyu inşallah tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını bütün gönlümüzde dileyerek sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbil alemin, errahmanirrahim, maliki yevmiddin, iyyake na'budu ve iyyake nestaîn, ihdinas sıratal müstakîm, sıratal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

0: Ciao a te.
1: Infatti, ho solo trovato, solo Mohamed. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette daha birlikteyiz. Konumuz dedikodu. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın yolundasınız. Davranış biçimlerinizde en çok dikkat etmeniz lazım gelen şey dedikodudan uzak kalmaktır. Kim size bir başkası hakkında negatif bir şey söylerse, bu doğru olsa bile

yanlışı söylerler. Ama kendilerinin öyle bir davranışa neden sebebiyet verdiğini, hangi sebeple o arkadaşının ona kötü davrandığını onu asla söylemezler. Ya da söyledikleri zaman kendilerini haklı çıkartacak olan birçok bahanelerle birlikte söylerler. Dedikodunun temelinde bir insanın kızdığı bir diğeri için etrafına taraftar toplamak arzusu yatar. Onun tarafından olanlar çoğalsın. Böylece karşı tarafın yardımına koşacak olanlar birer birer onun tarafına gelecektir. Ve de o etrafındakilerle beraber o kızdığı kişiyi zarar dide edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar yanlış bir şey yaptığınızı biliyor musunuz? Toplumları kemiren en büyük kurt dedikodudur. İşte buna tevessül eden kadar dedikoduyu dinleyen de metaldardır. Yani dedikodunun artmasında, çoğalmasında, dedikoduyu yayan da, onu dinleyen de sorumluluk taşır. Allah-u Teala dedikoduyu sevmez ve yasaklar. Hiç kimse hakkında bir başkasına dedikodu yapmamamızı ister Allah-u Teala. Dedikodu yapılmasına müsaade etmez. Bu konuda söylediği şey, bir başkasına şikayet etmeyin. Onun dedikodusunu yapmayın tarzındadır. Sevgili kardeşlerim, biz buna bir şey daha ilave ediyoruz. Yapmama, Allah-u Teala bunu açık bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'e, dedikodu yapmayın diyor. Böyle demesine rağmen bir insan dedikodu yapıyorsa, size gelip de birisini çekiştiriyorsa, ona söyleyin, Allah-u Teala dedikoduyu yasaklamıştır. Sen de şu anda bana bunu söyleyerek dedikodu yapıyorsun ve istiyorsun ki aranızdaki anlaşmazlıkta ben senin tarafından çıkayım. Beni de ona karşı kullanmak arzusunu gösterir sadece senin bu anlattığın şeyler. Allah-u Teala dedikoduyu yasak etmiştir. Ben seni dinlemem. Ayrıca başka arkadaşlarımızı da gidip dedikodu yapmana yanlış bir şey olduğunu sana söyleyerek, Allah'ın yasak ettiği bir fiil olduğunu söyleyerek seni de uyarmak isterim. Sevgili kardeşlerim, başkalarını suçlamayın. Nereden biliyorsunuz o kardeşimizin size kötü davranmasının arkasında sizin kendi hatalarınızın olmadığını? Nefs insanı kendisine hep haklı gösterir. Aman ne olacakmış, şöyle küçücük bir hatamız var gerçi ama o da öyle davranmasaydı derler hep. Peki ona sorduğunuz zaman, tamam onun öyle davranmaması gerekirdi gerçekten. Ama sen niye öyle böyle davrandın? Size dedikoduya gelen kişiye başkasının dedikodusunu yaptığı zaman sorun. Sen ne yaptın da o kardeşimiz sana böyle davrandı? Hani bir söz vardır. Yel esmeden yaprak sallanmaz diye. Şikayete gelen kişi karşı tarafa mutlaka bir şeyler yapmıştır. Yapmıştır ama karşı taraf ona